boyunlarını büküp özürler dilediler. Cüneyd-i Bağdadi'yi yıkayan kimse, mübarek gözlerinin içine su ulaştırabilmek için uğraştı ise de bunu başaramadı. O sırada gizliden bir ses, "Kendini boşuna yorma. Cüneyd-i Bağdadi'nin gözü Allahü Teala'nın zikriyle kapanmıştır. Onun didarını görmeden açılmaz," diyordu. Yıkayan kimse parmaklarını açmak için çok uğraştı ise de bunda da başarılı olamadı. Gizliden bir ses, "Kendisi açmayınca açılmaz," diyordu. Mübarek bedeni yıkandı, kefenlendi. Cenaze namazını oğlu kıldırdı. Cenaze namazında bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çoktu. Hocası ve dayısı olan Sırrı-i Sakati'nin kabrinin yanına defnolundu. Vefatından sonra büyük zatlardan biri onu rüyada gördü ve "Münker ve Nekir'in sorularına nasıl cevap verdin?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "O iki melek bana geldi ve Rabbin kimdir?" dediler. Ben onlara dedim ki, "Allahü Teala benim ruhumu yaratıp ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu zaman ben, "Evet, sen bizim Rabbimizsin," diye cevap vermiştim. "Sizin şimdi tekrar sormanızın manasını anlayamadım," dedim. Bunun üzerine çekilip gittiler, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi rüyasında gören başka bir zat ona, "Allahü Teala sana nasıl muamele eyledi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "İlim, marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. Öğrendiğim kıymetli bilgiler işime yaramadı. Yalnız gece vakti kıldığım namazlar imdadıma yetişti. Onun için akıllı insan salih ameli terk etmemeli, hallerden, manalardan uzak olmamalıdır," buyurdu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, "Eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneyd-i Bağdadi'nin suretinde olurdu. Cüneyd-i Bağdadi'den bir kimse bir şey istese, onu boş çevirmez, ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben, Peygamber Efendimizin güzel ahlakına uymaya çalışıyorum," derdi. Alaüddevle bir gün, Cüneyd-i Bağdadi'nin vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdi. Burada ona fevkalade haller hasıl oldu. Sonra Cüneyd'in kabrine gitti. Orada önceki zevki bulamadı. Bunun sebebini hocasına sorunca şu cevabı aldı: "O zevkler Cüneyd sebebiyle mi hasıl oldu?" Alaüddevle, "Evet," dedi. Hocası, "Ömründe birkaç gün kaldığı yerde zevk hasıl olduğuna göre, senelerce birlikte bulunduğu bedenin yanına gidince elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir. Belki kabri başında başka şeyleri görerek ona teveccühün azalmış olabilir," dedi. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür?" diye sordular. Cevabında, "Zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür?" buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi dükkanına girip kapıyı örter, içeride uzun süre namaz kılardı. Buyururdu ki, "Pazarda öyle kimse tanıyorum ki her gün 300 rekat namaz kılmakta ve 30 bin tesbih okumaktadır. Alim ve arifler bunun kendisi olduğunu bildirmişlerdir." Cüneyd-i Bağdadi ordu ile bir sefere katılmıştı. Ordu kumandanı ona bazı şeyler gönderdi. O da istemeyerek alıp asker ve gazilerin muhtaç olanlarına dağıttı. Bir gün öğle namazını kıldıktan sonra oturdu ve "Niçin kumandanın gönderdiklerini kabul ettim?" diye
kendi kendine serzenişte bulunuyordu. O sırada uyku bastırıp uyudu. Rüyasında çok süslü bir takım köşkler gördü ve "Bunlar kimindir?" diye sordu. Cevabında "Gazilere dağıtılan malın sahiplerinin" denildi. Cüneyd-i Bağdadi "Onlarla birlikte bana da bir şey var mı?" diye sordu. Ona içlerinde en büyük ve en güzel olanı gösterip "İşte bu senindir" dediler. Cüneyd-i Bağdadi "En iyi ve en büyüğünün bana verilmesinin sebebi nedir?" diye sordu. Onlar mallarını sevap bekleyerek verdiler. Bu sebeple verilen saraylar ona göredir. Sen ise o malı kabul etmekle yanlış bir iş yapmaktan korkarak nefsini sigaya, hesaba çekerek dağıttın. İşte Allahü Teala bu haline, böyle düşünmene kat kat sevap verdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey Kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle yanlışlıklarımızı düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hali daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir. Niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize sevinç ve neşe ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden
ve cehenneme yaklaşmayın.

alıştırılacak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlarla arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, bizi orada annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasip eyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip eyle. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini, bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi'nin güzel söz ve nasihatleri. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, hocam Sırrı-i Sakati yanından ayrıldığım vakit kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de muhasibiyle otururum dedim. Sırrı-i Sakati, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et, demiştir. Sonra yönümü değiştirince şöyle dediğini duydum. Allahü Teala seni önce hadiste alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi, sonra alim yapmasın. Bu sözüyle hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşanın felah bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmişlerdir. İyi ahlaklı bir günahkar ile arkadaşlık, kötü huylu abid ile sohbetten benim için daha hayırlıdır. Sofulardan her tabakası 30 kişi olan 4 tabakayla arkadaşlık ettim. Birincisi, Haris-i Muhasibi ve onun derecesinde olanlar. İkincisi, Hasan Mesuhi ve onun tabakasında olanlar. Üçüncüsü, Sırrı-i Sakati ve onun tabakasında olanlar. Dördüncüsü, İbn-i Keribi ve onun tabakasında olanlardır. Allah için kardeşlik olanların hiçbiri diğerinden ne çekindi ne de utandı. Eğer böyle bir şey oldu ise birisindeki bozukluktandır, dedi. Tam 30 senedir Allahü Teala'nın huzurunda bulunup ona hitap eder olduğum hal

Ben, o ayeti aynen kendisine okuyun dedim. Onlar da ayet-i kerimeyi kendisine okuyunca adam ayıldı. Bunun üzerine Sırrı-i Sakati, bunu nereden bildin diye sordu. Ben de, Yakup aleyhisselamın gözleri oğlu yüzünden görmez olmuştu. Sonra yine onun yüzünden açılmıştı. Eğer haktan dolayı görmez olsaydı, asla yaratıktan ötürü açılmazdı. Bunu da bu ayeti kerimeden dolayı bayılmış gördüm. Anladım ki ayılma sebebi de yine bu ayet olacaktır. Dedim ve sözüm hoşuna gitti. Horasanlı bir adam Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna girdi ve met etmek ile kötülemek insan için ne zaman müsavi olur? Yani hangi dereceye yükselirse artık ne methetme ne de kötülemeye aldırış eder diye sordu. Cüneyd daha cevaba başlamadan orada bulunan zatlardan biri tımarhaneye girip kendisine kelepçe vurulduğu zaman diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi cevap veren zata bu söze cevap vermek senin haddin değil dedi. Sonra soruyu sorana döndü ve yaratılmış olduğunu ne zaman anlarsa buyurdu. Soruyu soran bu cevabı duyunca öyle bir feryat etti ki can vererek orada yığılıp kaldı. Kişinin ilmi ve ameli az olsa da dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Tevhid ehli nazarında tevazu, kibirdir. Çünkü tevazu eden, önce kendinde bir varlık duyar da, sonra tevazu eder. Halbuki gerçek muvahhid, hiçbir zaman kendisinde bir varlık görmez ki, buna karşı alçak gönüllülük göstersin. Mü'min için dünyadan ahirete yolculuk kolay, fakat hakkı sevmekte halkı terk etmek zor, nefisten ayrılıp Allahü Teala'ya yönelmek daha zor. Allah ile beraber olup nefsinin arzularına hiç dönmemekteki sabır ise hepsinden daha zordur. Cüneyd-i Bağdadi'ye sabır ve şükürden hangisinin eftal olduğu sorulduğu vakit şöyle dedi: zengin varlığı, fakir de yokluğu ile övülmez. Her ikisinde medh üzerlerine tereddüt eden şartlara riayetledir. Zenginin şartı, o serveti meşru yolda kazanıp, meşru yolda sarf etmek ve bu suretle servetin zevkine varmaktır. Fakirliğin şartı da, onun acısına dayanmaktır. Böyle olduğu vakit, yoksulluğa sabretmek daha üstündür. Allahü Teala'nın kereminden, bir kere gözün perdesi açılsaydı, kötüler iyilere katılırdı. Horasanlı'nın biri, Cüneyd-i Bağdadi'ye gelerek, yemesi için kendisine bir miktar servet getirdi. Ve, bu malı yemeni istiyorum dedi. Cüneyd, bunu yoksullara dağıtsam olmaz mı dedi. Horasanlı, hayır, onu arzu etmiyorum. Bu serveti senin yemeni istiyorum dedi. Cüneyd, getirdiğim bu malı yiyinceye kadar yaşayabilir miyim dedi. Horasanlı, bununla sirke ve bakla gibi ucuz şeyleri alıp yemeni istemiyorum dedi. Cüneyd, ya ne istiyorsun, nasıl yapmamı arzu ediyorsun diye sordu. Horasanlı, bununla etli ve tatlı şeyler alıp yemeni istiyorum dedi. Bunun üzerine Cüneyd de hediyeyi kabul etti. Horasanlı, hediyemi bu şekilde kabul etmekle beni büyük minnet altına aldın. Bağdat'ta senin kadar minnet duyacağım kimse yoktur, dedi. Cüneyd-i Bağdadi de, işte senin gibi adamın hediyesi kabul edilebilir, dedi. Hal erbabından öyleleri var ki, onların derecelerinin yükselmesine dilencilikleri vesile olur. Bütün bu gibi işlerde aranan niyet ve gayedir. Nitekim rivayete göre adamın biri Ebu İshak en-Nuri'yi

bazı yerlerde avuç açmış dilenirken görünce bu ahırına gitti ve onun bu tutumundan hoşlanmadı. Adam diyor ki, durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye anlatınca bana bu ahırına gitmesin. Zira Ebu İshak en-Nuri onlara vermek için onlardan dilenir buyurdu. Sonra Cüneyd-i Bağdadi bana teraziyi getirin dedi. Terazi getirilince 100 dirhem para tarttı. Ve buna bir avuç para daha kattıktan sonra adama al bunu Ebu İshak en-Nuri'ye götür dedi. Ben kendi kendime bir şey tartmak miktarını bilmek içindir. Bu adam hakimin birisidir. 100 dirhemi tarttıktan sonra bir avuç daha içine kattı ve miktarı belirsiz oldu. Dedimse de utancımdan kendisine bir şey soramadım. Keseyi alıp Basra'ya gittim ve keseyi teslim ettim. Ebu İshak en-Nuri teraziyi aldı, 100 dirhemi tarttı, iade etti ve bunu ona götür ver dedi ve fazlasını aldı. Buna şaştım ve niçin böyle oldu dedim. Ebu İshak en-Nuri, Cüneyt hikmet sahibi bir insandır. İpin ucunu kendi tarafına çekmek istedi. 100 dirhemi kendi sevabı için tarttı. Diğerini de Allah rızası için verdi. Allah için verdiğini aldım. Kendi nefsi için verdiğini iade ettim dedi. Durum Cüneyd'e bildirilince ağladı ve onun için olanı aldı da bizim için olanı iade etti dedi. Ahiret yoluna giren talebenin 3 şeyle meşgul olmamasını severim. Bunlar ticaret, hadis öğrenmek ve evlenmektir. Hatta sofinin okuyup yazmasından da hoşlanmam. Sevmenin alameti, neşenin devamı ve bedenini yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır. Hocam Sırrı-i Sakati rahatsızlandı. Derdinin dermanını bulamadık. Nihayet mükemmel bir doktor tavsiye ettiler. İdrarını bir çanağa alarak doktora gösterdik. Doktor bir müddet idrara baktıktan sonra bu aşık olan birisinin idrarına benziyor dedi. Cüneyd-i Bağdadi devamla doktor aşk kelimesini anınca bir ah çekerek bayıldım. Yere düştüm ve elimdeki çanak da düşerek kırıldı. Sonra hocam Sırrı'ya dönerek durumu anlattım. Beni dinleyen hocam gülümseyerek, "Vay ölesi, bunu nasıl anladı?" dedi. Bunun üzerine ben, "Muhabbet idrarda da belli eder mi?" dediğimde, "Evet, orada da belli eder." dedi. Yine bir defasında Sırrı-i Sakati, "İstersen cildimi kemiklerimin üzerinde kurutan ve cismimi yaralayan ancak onun sevgisidir diyebilirim," dedi. Ve bunu der demez de hemen düştü bayıldı. İşte bunlar sevginin alamet ve semereleridir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Hocam Sırrı-i Sakati'ye "Seven kimse belanın acısını duyar mı?" diye sordum. Hocam "Hayır." dedi. "Kılıç darbesi yese de mi?" dedim. Sırrı-i Sakati "Evet, 70 kılıç yarası alsa da acısını duymaz." dedi. Adamın biri bir çocuğun peşine takılmış. "Oğlum, ben seni çok seviyorum." deyip duruyor. Çocuk, "Senin bu riyakarlıkların ne zamana kadar devam edecek?" deyince adam, "Hayır oğlum, vallahi doğru ve samimiyim. Hatta sen bana öl desem ben ölürüm." deyip duruyor. Çocuk, "Sadık isen öl bakalım." deyince adam bir nefes alıp yatıyor ve hakikaten ölüyor. Yunus aleyhisselam gözleri kör oluncaya kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Oturak haline gelinceye kadar namaza devam etti. Ve devamla "Seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar sana gelmeye çalış."

çalışırım. İhlas, ameli karışıklıklardan arındırmaktır. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Gözümü namahremden ne ile koruyabilirim?" deyince, Cüneyd, "Allah'ın sana bakıp seni görmesi, senin yabancıya bakmandan önce olduğunu bilmenle," dedi. Yine Cüneyd, "Murakabeyi ancak Allah'tan alacağı hazzının kaybolmasından korkan sağlayabilir," dedi. "Sırrı-i Sakati'den daha çok abid olan kimseyi görmedim. 98 yaşına bastığı halde yan üstü geldiği görülmemiştir. Ancak ölüm hastalığında yatmıştır." Meclislerin en şereflisi, tevhid sahasında düşünenlerin arasında bulunup, marifet havasını teneffüs etmek, dostluk deryasından muhabbet bardağını içmek ve hüsnü zan ile Allahü Teala'ya bakmak gayesini güden meclislerdir. Bu gibi sohbetlerde bulunup, bu gibi zevkli şerbetler içenlere müjdeler olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, Ebu Said el-Harraz'ın ölüm anında vecde çok geldiğini söylediklerinde, "Onun ruhunun hevesle uçması şaşılacak bir şey değildir," dedi. "Rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve, "Allah'a insanı en çok yaklaştıracak amel nedir?" diye benden sordu. Ben, "Ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir," diye cevap verdim. Melek geri dönerken, "Vallahi başarılı bir cevap," dedi. İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse, cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Tevazu nedir?" diye sordular. Cevabında, "Şefkat ve merhamet kanatlarını mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır," buyurdu. "Rabbim beni serbest bıraksa, bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi işler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber Efendimize ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Kendilerine Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, "Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın," buyurdu. Bela ve musibet, ariflerin kandili, talebelerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadis-i şerifleri bilmeyen kimse, mürşit, yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu,
Allahü Teala'nın

Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri dine uyan alimlerdir. Resulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resulullah'a uyarlar. Ya Rabbi, o büyüklerden feyz almamızı, bereketlenmemizi nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum ve bildiriyorum ki, Resulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünnet-i seniyyesini terk eden mutasavvıf olamaz. Onu Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Kim sana Allah yolunu gösterirse, onunla beraber ol. Kim sana dünya yolunu gösterirse, ondan uzak dur. Tasavvuf, insanların rızasını bırakıp, Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip, nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uymaktır. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Birbirine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardım. İşin esası nefse uymamaktır. İlim kendi haddini bilmek, tasavvuf kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Bir başka sohbette buluşana dek Allah'a emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: yollarım.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hakem olmasan sen, akıl hikmete aç kalır. Hikmet yetim kalır. Hükümler hükümsüz kalır. İşler faydasız kalır. Ağaçlar meyvesiz, mevsimler anlamsız, sözler muhatapsız, bakışlar aynasız kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.

Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır.

Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kâfirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et.

Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı

meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahy olunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce, size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahibi,

ayetleri. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahy yolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek
o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml Suresi 6, Mü'min Suresi 2-3, Secde Suresi 2, Furkan Suresi 6, İnsan Suresi 23, Zümer Suresi 1-2, Hicr Suresi 9, Bakara Suresi 185, Kadir Suresi 1, Duhan Suresi 2-3, Bakara Suresi 97, Şuara Suresi 193-195, Tekvir Suresi 19-21, Kıyamet Suresi 16-19, Âlâ Suresi 6-7, Necm Suresi 1-10, Bakara Suresi 2, Âl-i İmran Suresi 138, Nisa Suresi 82, Nisa Suresi 174, En'am Suresi 38, Araf Suresi 52, Yunus Suresi 57, Yunus Suresi 108, İbrahim Suresi 1, İbrahim Suresi 52, İsra Suresi 9, İsra Suresi 41, İsra Suresi 82, İsra Suresi 88, Kehf Suresi 54, Taha Suresi 2-3, Furkan Suresi 1, Neml Suresi 2-3, Kasas Suresi 85, Rum Suresi 58, Yasin Suresi 69, Yasin Suresi 70, Sa'd Suresi 86-87-88, Zümer Suresi 27, Zümer Suresi 28, Fussilet Suresi 2-3-4, Fussilet Suresi 41-42, Zuhruf Suresi 2-3-4, Zuhruf Suresi 44, Kaf Suresi 45, Kamer Suresi 17, Hadid Suresi 9, Haşr Suresi 21, Hakka Suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan Suresi 23-31. Ayetler arası, Abese Suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç Suresi 21-22, Tarık Suresi 13-14, Nahl Suresi 98, Müzzemmil Suresi 6, İsra Suresi 78, İsra Suresi 106, Müzzemmil Suresi 4, Bakara Suresi 121, Araf Suresi 204, Yusuf Suresi 104, Bakara Suresi 137, Bakara Suresi 285, Nisa Suresi 136, Araf Suresi 2-3, Enfal Suresi 2, İsra Suresi 9-10, İsra Suresi 107, Nur Suresi 1, Ankebut Suresi 45, Sebe Suresi 6, Yasin Suresi 11, Yasin Suresi 2-4, Zümer Suresi 2, Zümer Suresi 22, Zümer Suresi 23, Zümer Suresi 28, Zümer Suresi 33, Zümer Suresi 55, Tegabün Suresi 8, Talak Suresi 10, Zuhruf Suresi 43, Bakara Suresi 99, Âl-i İmran Suresi 21-22, Nisa Suresi 140, Maide Suresi 10, Maide Suresi 68, En'am Suresi 39, Araf Suresi 36, Araf Suresi 40, Araf Suresi 182, Yunus Suresi 15,

0: Yunus Suresi 70, İsra Suresi 41, İsra Suresi 45, İsra Suresi 82, Hac Suresi 55, Hac Suresi 72, Fussilet Suresi 52, Fussilet Suresi 26, Zuhruf Suresi 36, Hakka Suresi 50.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya hay.
3: Haysın sen, hep dirisin, diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm, senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın. Ebedi hayat bahşedersin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: الجليلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım, ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişt.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Halik. Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, yepyeni bir döneme ve yepyeni bir medreseye bugün itibariyle başlıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. İnşallah şu coşkunuz, heyecanınız sonuna kadar da devam etsin. Güzel başlayıp sonra dökülenler oluyor. Ben dersin en başında böyle bir dua edeyim. Dökülenler az olsun inşallah. Daha fazla istifade etmek hepimize nasip olsun. Aile medresemiz malum bu sene 1441 Hicri yıl aile yılı olması hasebiyle medresemizde aile. Sabahında Şerafettin Hoca'nın dersini zaten takip ettiniz. Öğleden sonraları da benim ve diğer kardeşlerimizin, hocalarımızın dersleri olacak. Her bir konu aile ile alakalı çok önemli meseleleri gündemimize getirecek. Dönem sonuna kadar da inşallah burada hayatımıza, ahiretimize yön verecek hakikatleri öğrenme adına bir şeyler yapılacak. Umalım ki, dua edelim, niyazımız o ki konuşulan her şeyden ziyadesiyle inşallah istifade etmiş olalım. Bir şeyi merak ediyorum, bir görmek istiyorum elleri ki ona göre konuşayım. Ne kadar bekar, ne kadar evli bir göreyim. Bekarlar hemen el kaldırdılar da ben önce evlileri göreyim. Evliler ne kadar? Evet, yani yaş yaklaşık erkeklerin %10'una denk geliyor. Hanımlardan evli ne kadar? Hanımlardan daha az. Peki. O zaman sadakallahu lazim niye konuşalım bu meseleyi diyebilirim ama öyle demeyeceğim. Asıl bekarlara lazım bu ders. Asıl bizim problemimiz zaten bu meseleleri öğrenmeden evlilik diye Allah'ın bize yüklediği çok önemli sorumluluğu üstlenmek. Emin olun ben devletin yerinde olsam aynen araç için ehliyeti verme noktasında nasıl ki bir sertifika adına bir şey yapılıyor. Yani bir kursa tabi tutulduktan sonra ehliyet alınıyorsa aynısını evlilik içinde yaptırırım. Çünkü evlilik çok ciddi bir mesele. Biz halen bu meselenin ciddiyetini Allah'ın ve onun Resulünün bize öğrettiği çerçevesinde anlamadığımız için meseleyi çok birkaç alana sıkıştırarak değerlendiriyoruz. Bunun için biraz daha meseleyi bizim gerçekten değeri ve kıymeti çerçevesinden anlamamız gerekiyor. Eğer biz böyle anlarsak bu işin ne kadar büyük bir mükellefiyet bize yüklediğinin şuurunda hareket ederiz. Elimizden geldiğince de yola revan olmadan bu meselenin hukukunu öğreniriz. Ondan sonra artık o yolda karşılaşacağımız birçok şey olacak. Hepinizin de bildiği gibi nimetin değeri ve kıymeti ne kadar artarsa külfet de o kadar artar. Külfetini de bilerek bu işi Allah'ın istediği gibi tamamlamaya gayret ederiz. İnşallah bu dersleri biraz böyle dinleyelim. Ancak bekarlar kusuruma bakmasın, hanımların da affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Evliliğin bizatihi öncesinde inanılmaz bir cazibesi vardır. Bekarlara da bunu ne kadar anlatırsanız anlatın, o cazibeye kilitlendikleri için bazı şeyleri hep gözden kaçırırlar dinlerken. Ben biraz hassaten sizden şunu istiyorum. tamam o cazibe bir tarafta kalsın, biz zaten onu desek de bir taraflara havale edemeyiz, o kalsın bir tarafta. Ne olur hukuk meselesini konuştuğumuz yerde hayatın temel anlamda bize yüklediği sorumlulukları bizatihi hayatın içerisinden görerek anlamaya çalışalım. Sadece meselenin güzellik boyutu, iyilik boyutu, değer boyutu, kıymet boyutu değil, bunlarla beraber, bunlar zaten olacak ama bunlarla beraber külfet boyutu da, sorumluluk boyutu da, mükellefiyet boyutu da dengeli bir biçimde ele alınsın. Bu çerçeveden eğer bakarsak meseleye, inşallah biz netice itibariyle alacaklarımızı daha farklı bir biçimde almış oluruz. Zaten benim asıl konum biliyorsunuz nübüvvet örnekliğinde aile. Benim size anlatacağım aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının üzerinden bu işin nasıl ele alındığıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de masa başında bu işi bize anlatmıyor. Hiçbir işi böyle anlatmadığı gibi bu işi de bize anlatmıyor. Böyle sadece olayın bir yüzünü de anlatmıyor bize. Şimdi ben de hasbelkader sizin hocanızım, size bir şeyler anlatıyorum. Ne kadar benim özel hayatımı biliyorsunuz ki? Benim özel hayatımı ancak ve ancak benimle aynı evi paylaşan insanlar bilebilir. Ama Resulullah'ta böyle bir şey yok. Onun özel hayatı diye bir şey yok. Bütün hayatı her açıdan insanların önünde. Annelerimize soruluyor zaten bu sorular. Annelerimizin yeğenleri var mesela. Özellikle Meymune annemizden dolayı İbn Abbas mesela. Bu işin bizatihi şahididir. O şahit olduklarını anlatıyor. Yani bizim için aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında mahremiyet diye bir şey yok. Şu sırdır, şu gözükmez, şu perde arkasındadır. Böyle bir şey yok. Birçok şeyini biz biliyoruz. Bunları bilerek meseleyi anlamaya çalıştığımız için aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatındaki örneklik tek boyutlu bir örneklik değil. Hayal dünyasından değil, gerçekten yaşanmış ve insanların kıyamete kadar yaşayabilecekleri her türlü örneklik çerçevesinden ele alınmış ve bize aktarılmış. Bu büyük bir imkan bizim için. Eğer böyle olmasaydı, biz meseleye tek boyutla bakmış olsaydık, hayaller dünyasından bir şeyleri biz de konuşmuş olsaydık, bugün evlilik hakkında konuşulan birçok şeydeki hataya biz de düşebilirdik. Ama örnek ve model burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi hayatı olduğu için bu noktada büyük bir avantaj var önümüzde. O avantajı da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bir meseleye daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum mukaddimede. Şimdi aile hayatı dediğimizde, eğer sadece aklımıza eşler arası hukuk geliyorsa bu da eksik. Bu işin bir boyutu. Aile dediğimiz zaman biz bekar içinde bir şeyleri konuşmuş oluyoruz aslında. Evli içinde zaten onunla beraber o bekar için konuştuklarımızın üstüne bir başka şeyi de konuşmuş oluyoruz. Bakın Türkçe'de ne güzeldir o ifade. Evlenmek deriz biz bir insanın hayatını bir başkasıyla birleştirmesine. Evlenmek ev sahibi olmaktır. Peki bir insan bekarken ev sahibi değil midir? Bekarlar da bir evdedir. Bir evin içerisindedirler. O evde hayatlarını sürdürüyorlardır. Ama biriyle hayatını birleştirmenin adına biz evlenmek diyoruz. Ne oluyor ki orada böyle bir ifade ortaya çıkıyor? Bekarken evin hukuku babanın, annenin elindedir. Sen biriyle hayatını birleştirdiğin zaman, yani evlendiğin zaman, ev sahibi olduğun zaman hukukun sorumlusu sen oluyorsun. Onun için onun adı evlenmek oluyor. Hal böyle olunca biz aile hayatı dediğimizde bekar içinde önemli bir alanı konuşmuş oluyoruz. Evli içinde önemli bir alanı konuşmuş oluyoruz. Ben şu anda bekarsam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının üzerinden aile dersleri alacaksam benim karşımda şöyle muhataplar var. Annem var, babam var, kardeşlerim var, amcalarım var, dayılarım var, halalarım var, teyzelerim var, dedelerim var, ninelerim var ve biraz önce saydığım sıla-i rahim kapsamına girecek olan amcaların, dayıların, halaların, teyzelerin çocukları var.
5: Bu aile. Ve bu aileyle benim bir hukukum var. Sıla-i Rahim dairesinde bu hukuku korumakla mükellefim. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizin lisanı ile bize kim sıla-i Rahim bağlarını koparırsa Allah'la da bağlarını koparmış diyerek bizi uyarır. Mesele bu kadar ciddi. Biz bu meseleyi bu kadar anlamıyoruz. O ayrı bir mesele. Onunla ilgili ileriki derslerde geleceğiz zaten konulara. Şöyle bir şey söylüyor alimlerimiz. Bir toplumda merhametsizlik yayılırsa bu merhametsizlik nasıl tedavi edilir? Farkında mısınız, değil misiniz bilmiyorum ki siz benden daha iyi farkında olmanız gerekir. İnanılmaz bir merhametsizlik yaşıyoruz biz şu anda. İnanılmaz. Bir acayip bizde merhamet damarı kurumuş bu son yıllarda. En son işte bir Suriyeli küçücük yavrumuzun başına gelenleri düşündüğünüz zaman olayın ne boyutlara vardığını görüyorsunuz zaten. Sadece o değil, neler neler yaşıyoruz biz, neler neler yaşıyoruz. Vicdanlar aidiyetli vicdan olduğu için bir şeyleri görüp bir şeyleri görmeme, bir şeyleri dillendirip bir şeyleri dillendirmeme gibi bir hastalığa da düşmüşüz bu dönemlerde. Onlar da işin ayrı bir boyutu. Trafikte karşınıza biri çıkıyor, öfke, nefret damarı inanılmaz düzeyde. Evde biri damarınıza basıyor, o öfke, nefret inanılmaz düzeyde. Biri sizi kızdırdığı zaman, biri sizi böyle hassas bir noktanızdan yakaladığı zaman gözünüzden böyle fışkıracak şekline giriyorsunuz. Öfkenin ne düzeye vardığını biz buradan anlıyoruz. Bizim toplumumuzda da bu en üst düzeyde. Diyor ki bizim alimlerimiz, eğer bir memlekette, bir toplumda merhametsizlik yayılmış, nefret ve öfke damarı kabarmışsa bunun tedavi edilecek tek bir yolu var. Başka yolu yok. Sıla-i Rahim bağlarını yeniden güçlendirmek. Çünkü o bağla ancak merhamet dediğimiz şeyin farkına varıyor insan. O bağ yeniden tesis edilmezse istediğiniz kadar merhamet dersi verin. İstediğiniz kadar Allah Resulü'nün merhametini anlatın. Hayvanlara merhametini anlatın. Şunu anlatın, bunu anlatın ama netice itibariyle meselenin somut bir noktadan başlayıp somut bir adım atılması lazım. Bu adımın nereden başlayıp nereye kadar varmasını bize gösteriyor yolumuzun rehberleri olan peygamber verasetini anlamış olan o büyük alimlerimiz. Dolayısıyla burada biz aile derslerini dinlerken bekarlar olarak, evliler olarak iki zümrenin de şu şekilde anlaması lazım. Evet, ben şu anda bekarım. Allah benim üzerime bir ev hukukunu yazmamış ama Allah'ın kader planında ne yazmışsa o bir şekilde gelip bana ulaşacak ve ben de bir gün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağım. O güne kadar benim belli bir kıvama gelmem gerekir. Bu kıvama beni eriştirecek olan yegane yol Allah Resulü'nün yoludur. Dolayısıyla ben aileyle alakalı birçok şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek zorundayım. Bu bir. İkincisi, eğer şu anda evlilik noktasında bir adım atmışlarsa bazı kardeşlerimiz, ben de o adımın atanlardanım biliyorsunuz. Ben de kendi şeyime söylüyorum. Benim de sorumluluklarım var. Çünkü netice itibariyle zaman uzadıkça insan bazı şeylere alışkanlık kesbettikçe bazı şeylerin değer ve kıymetini istenilen oranda takdir edemiyor. Onun için evlilik meselesi, tecdid-i nikah dünkü akşamki dersimizin konusuydu. Onun için bir daha girmeyeceğim oraya. Sürekli yenilenmesi gereken bir şey. Evliler için de bu şey geçerli. Sürekli yenilenmesi gereken, hakikatlerinin tekrardan duyulması gereken bir şey ki eldeki kıymetin, değerin, nimetin tam anlamıyla kıymeti takdir edilebilsin, tam anlamıyla bu manada bizden beklenen şey ortaya konmuş olsun. Allah hepimize bunları nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aile deyince biz ne anlamalıyız? Ben size 10 tane tanım vereceğim. Tanımların çoğu Kur'an'a dayanıyor. Bir miktarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarına dayanıyor. Bir miktarı da Arap diline dayanıyor. Çünkü Arapçada aile kelimesinin çok güzel manaları var. Ancak Arapçada aile bizim anladığımız manada aile değil. Biz biliyorsunuz aileyi ikiye ayırıyoruz. Bir çekirdek aile diyoruz. koca, hanım ve çocukların olduğu küçük aile. Bir de geniş aile diyoruz, biraz önce saydığım dede ve nineden başlayan aile. Ama Arapçadaki aile o diğeridir. Çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretun, usre. Onun da çok güzel anlamı var. Ben o anlamdan da bir tanım çıkardım zaten. Dolayısıyla 10 tane size vereceğim aile tanımı var şu anda. Bu 10 tane tanımlar ayetlere, hadislere ve Arap diline dayanıyor. Birinci madde şu ki en başta bizim bunu konuşmamız lazım. Aile toplumun temel taşıdır. O temel taşı sarstığınızda duramıyor artık yerinde. Ve bugün bu çok iyi bilinmiş bir hakikat olmasına rağmen alttan almışız biz asıl temel taşı, üstteki binayı tutmaya çalışıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, bugün insanlığın geldiği noktanın sorumlusu ümmeti Muhammed'dir. Ümmeti Muhammed'in geldiği noktanın sorumlusu da ailedir. Biz bunu çok iyi anlamamız lazım. Şu anda biz memlekette bazı sorular konuşuyoruz, işte sorunlar konuşuyoruz. Bizim dertlerimiz var, şunlar var, bunlar var. Acayip bir ucuzluğumuz var bizim. Dış güçler, Yunan, Munan, İran, şu bu falan filan bir yerlerine havale edip işin içinden çıkıyoruz. Yıllar yılı biz Yunanistan'la alakalı bir şeylerle büyüdük. Bizim kuşak özellikle.

özellikle bizim en amansız düşmanımızdı. Sonra yıllar geçti, biz de baktık ya böyle bir şey de yok. Böyle bir şey de ortalıkta yok. Demek ki biz bambaşka şeylerle büyümüşüz. Şimdi her suçu da işte İsrail'e, Mossad'a, şuna buna, dış güçlere, küresel güçlere havale edip işin içinden çıkmak da aslında bir yönüyle sorumluluğu üzerimizden atmak. Bu söylediğim iki cümlenin üzerinde sizin biraz ciddi ciddi durmanız lazım. Ben fazla giremeyeceğim başka şeyler anlatacağım için. Bugün gerçekten insanlığın bozulmasının sorumlusu ümmeti Muhammed. Niye bunu diyorum? Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmet. Ümmeti Muhammed insanlık içerisinden çıkmış en hayırlı ümmet. Ve ümmeti Muhammed maya ümmettir. Ümmeti Muhammed mayalar insanlığı. İnsanlığın bozulması ümmeti Muhammed'i bozmaz. Ümmeti Muhammed bozulmasaydı eğer insanlık bozulmayacaktı zaten. Çünkü maya bozulursa mayaladığı şeyler bozulmuş olur. Bugün 2 milyarlık İslam ümmeti bozulmasının sebebi şu son 15, 20, 30, 40, 50 yıl değil. Biz neredeyse yaklaşık, ben öyle başlatıyorum, 250 yıllık bir sürecimiz var bizim bozulma sürecimiz. O 250 yılın öncesinde neler oldu, biz neleri kaybettik, neleri hayatımızdan çıkardık, ne oldu da bize bu halden oldu, o batı hayranlığı bizi nerelere doğru sevk etti, yönümüz Kabe olmasına rağmen, kıblemiz Kabe olmasına rağmen gönül kıblemiz Kabe'den başka yerlere nasıl döndü, neler oldu, neler bitti, o işin ayrı bir boyutu. Ama netice itibariyle bildiğimiz bir hakikat var ki ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Peki ümmeti Muhammed niye bozuldu? Aileler bozuldu. Aile toplumun temel taşıysa, zemin oradaysa, eğer temel oradaysa, oradan temel atılıyorsa, o temel bozulduğu zaman sizin toplumu sağlıklı bir biçimde, kaliteli bir biçimde devam ettirebilmeniz mümkün değil. İnanın hiçbir şey ailenin verdiğini vermiyor. Hiçbir şey. En iyi okula gönderseniz, en iyi Kur'an kursuna, en iyi koleje, İmam Hatip'e, en iyi üniversiteye, şöyle nefesi kuvvetli o nasılsa, bizde öyle bir ifade de var biliyorsunuz. Hocaya gönderseniz böyle gerçekten iyi bir kallafi hoca olsa ne olursa olsun bir yere kadar. Asıl kökte olması gereken, temelde olması gereken aile, aileler bizim medreselerimiz, analar bizim medreselerimiz. Öyle olduğu için o toplumun temel taşındaki acziyet sonraki her şeye sirayet ediyor. Onun için biz en başta bunu bir kere çok iyi öğrenmemiz gerekir. Şimdi buradan size bir şey söyleyeceğim. Allah insanlığı tek bir birey olarak göndermedi dünyaya. Biz dünyaya bir aile olarak indirildik. Bu çok önemli bir şey. Adem ile Havva, birisi Ebul Beşer, birisi Ümmül Beşer, cennette yaratıldılar. Hayatları orada başladı yine aile olarak. Ve oradan dünyaya aile olarak indirildi. Bütün peygamberlerin mücadelesine bakın ki bu sene Siret-i Enbiya derslerinde bunları işleyeceğiz. Aile bir mücadelesi var. Aslında İslam tarihi bir yönüyle de aile tarihidir. Ailelerle alakalı birçok şeyi bize verir. Gelelim biz aleyhissalatü vesselam efendimize. Şöyle bir manzara görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir aile olarak başlattı risalet ve nübüvvet mücadelesini. Hatice anamızın evi bu mücadelenin en temel zeminiydi. Evdi yani bu mücadelenin zemini. Bir evden bir eve geçti o mücadele. O mücadele o evden o eve intikal ederken şu evde şurada Darı Hatice vardı. Şurada Darul Erkam vardı. Darul Erkam'da Erkam bin Ebil Erkam ile Hint binti Atik isimli, binti Amr isimli bir hanım sahabinin kurdukları bir yuvaydı. Ev hep aile üzerinde devam ediyor. Darul Erkam'da biz ailelerin yer aldığını görüyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz şuraya sahabeyi alırken birer birer almıyor. Aile aile alıyor. Evet bekarlar da var. Ama genel itibariyle Darul Erkam'a ilk dahil edilen sahabe efendilerimize bakın ailelerdir. Niye? Burada aileleri yetiştirecek, burada maya aileler olacak, o maya diğerlerini mayalayacak.
Sonra Allah Resulü

Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e iman mücadelesini gönderecek. Esat İbni Zürare'ye bu işi tevdi ettiğinde yeni bir dar çıkıyor ortaya, ev. O evin adı da Darul Esat. Ve mücadele Hatice'nin evinde başladı. Erkam'ın evinde devam etti. Esad'ın eviyle Yesrib'i Medine'ye dönüştürdü. Nerede bitti mücadele? Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahnenin perdesini kapattı? Bilmiyorsak biz eğer zannederiz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhalde Mescid-i Nebevi'de secdede falan ruhunu teslim etti. Yok, öyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son anları Ayşe'sine yaslıyor başını göğsüne ve son anları kendi evinde Ayşe'sinin göğsünde başını yaslamış bir vaziyette ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Evde başlayan mücadele evde perdeyi kapatıyor. Bunlar bize bir şeyler söylemesi lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hassasiyetinin bizim dünyamıza bazı şeyleri istenilen oranda aktarması lazım ki meseleyi anlayabilelim. Dolayısıyla toplumun temel taşı dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi, aile beşer doğup insan olmaya başladığımız havuzdur. Bunu hiç unutmayalım. Aile beşer doğup insan olmaya başladığımız havuzdur. Şu söylediğim cümleyi bir yere yazın. Eve gittiğinizde iki tane ayeti de biraz tefsirlerden okuyun. Bu sözle bir kıyas edin. O ayetlerden bir tanesi Hicr suresi 26. ayet. Bir diğeri de Ahzab suresi 72. ayet. Neden biz insan olarak bu işi devam ettirme noktasında aileye ihtiyacımız var? Beşer doğup insan olma meselesi nedir? Bu manada ne ki aile o havuz olarak bunu sağlar da bu olmadığı için bugün halimiz böyle? Bütün bunların hepsini bu iki ayeti bu serlevhanın altında işlediğinizde göreceksiniz. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. İnanılmaz bir insan kalitesizliği var şu anda karşımızda. Sebebi bu işte. Aile terbiyemiz yok bizim ya. Aile terbiyelerimiz olmadığı için olmuyor işte ya. Dikiş tutmuyor, tutmuyor. Ne olursa olsun olmuyor. Bizim o aile terbiyelerini yeniden bir kez daha kazanmamız lazım. Şöyle bir ev görüyoruz mesela biz. 2-3 yaşında bir çocuk. O çocuk yerde bulduğu bir hurmayı alıyor, ağzına atıyor. Ona şahit olan dede çocuğun ağzını böylece açıyor, elini koyuyor ve o çiğnemiş hurmayı geri çıkarıyor. Bu evin neresi, bu çocuğun kim, dedenin kim olduğunu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. O çocuk, o torun cennet gençlerinden biri olan Hasan radıyallahu anh. Bir hurma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye yapıyor? Çok önemli bir şey var orada. Bir hurma yedi gitti. Eğer o hurma sana ait bir hurma değilse bile o hurma sana ait olan bir hurmaya ona bedel olarak verirsin sadaka. Olur biter bu kadar yani. Çiğnenmiş bir hurmayı çıkarmanın ne anlamı var? Ama o değil işte. O değil. O evde yetişen öyle bir yetişecek ki haram bir lokmayı bile yutmanın ne kadar büyük ağırlıklı bir mesele olduğunu anlayacak. Anlayacak ki 20 yaşına gelince 40 tane torpil bulup da bir yere girmesin. Anlayacak ki onun bunun üzerine basarak bir yerleri elde etmesin. Anlayacak ki hak adalet konusunda kılı kırp yararcasına hassas olsun. Niye bu hassasiyetlerimizi kaybettik biz? Çünkü aileden artık bunları duymuyoruz. Ailelerimiz bizi yarış atı gibi ortaya salmış. Biz hepimiz dünyalık bir pay kapmanın mücadelesindeyiz. Ne kadar pay kaparsak o kadar yükseleceğimizi, fazla bir noktaya geleceğimizi zannediyoruz. Ama bir tarafta bugün bu hal var Müslümanlarda, bir tarafta da sallallahu aleyhi ve sellemin bu hali var. Efendimiz Hazreti Hasan'ın ağzından o hurmayı anca kıh kıh irmi biha diyor, at at diyor, o kötü kötü diyor.
O ana şahit olan bir sahabe efendimiz ya Resulallah diyor. Niye bu kadar? Niye yani? O diyor Muhammed'in neslidir. Bir tek lokma girmemeli onun ağzına. Benim evime sadaka hurmaları da geliyor. Sadaka Muhammed'in ehline haramdır. Haramı asla yememeli diyor. Bunu bizim çoluk çocuğumuza yansıtmamız lazım. Bunu bizim öğrenmemiz lazım. Eğer bu havuzları oluşturmazsak bakın biz ahlak meselesini, adalet meselesini, hak hukuk meselesini eğer biz ailelerimizden doğru dürüst öğrenmezsek, hadi diyelim ki bizim babalarımız, annelerimiz biraz bu noktada eksik bilgileri vardı, bize tam yansıtmadılar. Ya şu kadar genç, yarın öbür gün her birimiz bir ev sahibi olacağız. Biz en azından çoluk çocuğumuza, şimdi kendimize, yarın çoluk çocuğumuza bu işin hassasiyetini verirsek vallahi biz bu memleketi düzeltiriz ya. İyilik yayılır, hızlı yayılır. İyilik eğer gerçekten tam anlamıyla tesis edilirse, nasıl ki şer de hızlı yayılırsa iyilik de hayır da hızlı yayılır. İşte bu noktada bizim insan doğduk, insan olarak hayatımızı devam ettirme adına, o beşeriyete tekrardan dönmeme adına bir hassasiyetle meseleyi yürütebilme adına bir şey yapmak istiyorsak yapmamız gereken ailelerimizi bu işin havuzu olarak edinmektir. Üçüncüsü, aile hayatın dengesidir. Aile de kelimesi Arapça dedim ya, böyle bir anlamı var, denge. Çok da güzeldir zaten biliyorsunuz zevç ve zevce. Temelde, zeminde denge adına bir mesaj yansıtır aleme. Bir de çok daha güzel bir şey var. Sağ sol ayakkabı. Zevç sağ sağ, zevce sol. Zevce solsa, zevç sağ. Birbirlerinin yerine giyilir mi bu ayakkabılar? Giyilir ama yürünemez. Yürünemez. Sağı sağa giymek zorundasınız, solu sola giymek zorundasınız. O halde eşitlik yok ortada. Zaten İslam'ın adalet anlayışında eşitlik yok. Eşitlik bazen zulümdür. Eşitlik bazen hakkaniyete ters düşer. Olması gereken Allah'ın fıtrat üzere yarattığı her şeyi o yasaya bağlı olarak yerinde konumlandırmaktır. Adalet de budur zaten. Kıymete kanaat etmektir. Allah nerede nasıl yazmışsa ve nerede nasıl konumlandırdıysa o kadarına takdir etmektir. Bugün kadın meselesinde dünyanın geldiği nokta, Türkiye'nin geldiği nokta, İslam beldelerinin geldiği nokta bir garip bir nokta. Kadını sorun haline getiren her türlü zihniyet ne kadar kendini modernizme iliştirerek konuşursa konuşsun inanın ki cahiliye zihniyetidir. İslam'ın kadın diye bir sorunu yok. Asla. İslam'ın erkek diye de bir sorunu yok. İslam'ın insan diye bir sorunu var. Ve insana ait şeyleri ortaya koyar, insani değerler üzerinden konuşur. Bakın Kur'an'a insani değerler üzerinden konuşur, konuşur, konuşur. Mesele mükellefiyetlere, sorumluluklara gelince der ki erkeğin sorumlulukları şunlar, şunlar, şunlar. Kadının sorumlulukları da şunlar, şunlar, şunlar. Ve sorumluluklarını da adalet üzere koyar. O dengeyi sarsmaz. Bir yerde bir şey söylemişse muhakkak o dengeyi gözetecek şeyleri ortaya koyarak bazı şeyleri nazara verir. Bunları biz ilerleyen derslerde Efendimizin hayatından da göreceğiz. Dönseniz bu meseleyi Kur'an çerçevesinden ele alsanız ki öyle bir ders de var bu kürsüde Kur'an'da aile. O manada da bazı şeyleri gördüğünüzde göreceksiniz. Dolayısıyla meseleyi bu şekilde ele almamız lazım. Dördüncüsü, aile ayakta kalabilmenin en önemli vesilesidir. Aile ayakta kalabilmenin en önemli vesilesidir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Yine Arapçadan çıkarıyoruz. Arapçada aile şu. Şu bir şey. Bunu ayakta tutabilmek için şöyle bir şeye ihtiyaç var. Biri ayakta durabilmesi için bir şeye ihtiyaç duyuyorsa Arapçada buna aile deniyor. Çekildiği anda devriliyor. Çatıya da benziyor değil mi böyle olunca? Aileyi böyle şey yapalım. Ayakta kalabilmem için desteğe ihtiyacımız var. O desteğin adıdır işte aile. Dolayısıyla biz normalde şu anda hayatın içerisinde de bunu yaşıyoruz.
İnanın o söz çok doğru bir sözdür. Her başarılı erkeğin arkasında muhakkak bir kadın vardır. Doğru.

0: Öyledir de zaten. Çünkü o zorlu yol yürünmez başka türlü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar sıkıntıların, dertlerin, o kadar problemlerin, o kadar büyük mücadelenin, o kadar büyük bir tebliğ ve davet mücadelesinin altından kalkabildiyse, ya şöyle bir bakıyorsunuz oraya, bir Hatice eli görüyorsunuz orada. O el olmasaydı, tabii ki biz kader planında sebepler dairesinde konuşuyoruz. Allah onun yerine başka bir şey koyardı. O ayrı bir mesele, ama olanın üzerinden biz değerlendirme yaptığımız zaman bunu çok rahat bir biçimde söylüyoruz. O el olmadığı zaman ne olur sorusunun cevabıdır, biliyor musunuz Hazreti Nuh? O yoktu, Nuh'un halini gördük biz. Okuyoruz işte Kur'an'da. O yok, okuyoruz işte biz Lut'un halini aleyhisselam. Hazreti Lut'un da biliyorsunuz o yoktu. Sadece erkek tarafı yok mesela. Bu işin bir diğer tarafı da var. O yoktu, Asiye anamızı da okuyoruz. Yani ille de desteği verecek hep kadındır diye bir şey yok. Bu manada erkek de destek verebilir. Ben şimdi bekarlar oldukları için kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum burada. İlim meselesi önemli bir mesele arkadaşlar. Ve ilim öyle bir şey ki evlilikle bitecek bir mesele değil. Evlilikle 10 basamak çıkıp İşin aslında hakkını verilecek bir mesele.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
0: 91.8 Gönül frekansınız.

Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Ama şöyle bir derdimiz var bizim şu anda. Evleniyor bizim kızımız, ilimden kopuyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi kızlarımız. Onlar bu meselede suçlu. Ben şimdi siz olmasaydınız ben baya bir şey söylerdim bu tarafa. Neyse söylemiyorum o tarafa. Ama şu tarafta da bir suç var. Eğer benim evlendiğim hanım ilim noktasında kabiliyeti, istibdatı varsa ya bana bir sadaka göndermiş Allah. Ben bir erkek olarak ona destek olmak durumdayım. Evlendim diye o hanımı eve hapsetme gibi bir durumum yok ki. O ümmetin bir kazanımıdır ya, benim ona destek olmam lazım. Ona bu manada elimden geldiğince yardımcı olmam lazım. Kim dedi ki sadece bu iş Hatice konumuyla olacak? Orada Hatice bir rol modeldir. Bazen Hatice'liği erkekler de yapabilir. Bunu unutmayalım ki meseleye dikkatle bakalım. Ve bu noktada bize yüklenen sorumluluğun tam anlamıyla farkında olarak hareket edebilelim. Beşincisi, aile ağır bir yük olan kulluk vazifesinin paylaşımıdır. Bakın Bakara 36'yı bu çerçeveden okuyun ne olur. Aile kulluk yükünün paylaşılması için önemli bir şey. Çünkü kulluk çok ağır bir yük. Bunu tek başına taşımak insanı zorlar. Ama beraberce aileyle, hanımla, beyle beraberce paylaştığımızda mesele başka bir tarafa doğru gider. Altıncısı, biraz hızlanacağım başka yerlere gireceğim için. Aile nesillerin devamiyetinin sebebidir. Nisa 1'i de böyle okuyalım. Aile nesillerin devamiyetinin sebebidir. Nesillerin devamiyeti için ne lazım? Evlilik lazım. Evlilik için ne lazım? Nikah lazım. Nikah, dün de söyledim akşamki derste, yeryüzünün en klas hareketidir. Ondan daha büyük, daha şerefli, daha asil bir amel yok. Öyle, o kadar büyük. Niye? Çünkü sen yeryüzünde bir nikah akdi gerçekleştirdiğinde gökte de onun daha büyüğü var. Şurada yaptığın bir şey semayı harekete geçiriyor. Var mı böyle bir şey Allah aşkına? Burada bir nikah akdi gerçekleştireceğiz. Semada bunu Allah Resulü bize haber veriyor. Melekler birbirlerine müjde verecekler ve diyecekler ki Adem'in çocukları nikah akdi gerçekleştirdi. Müjdeler olsun, istiğfar olsun onlara deyip arşı harekete geçirecek o şey. Onun için asil hareket diyoruz nikaha. Nikahtan daha asil bir hareket yok. Onun için nikah şeytanı deli eden bir hareket. Nikah varsa şeytan çatladı. Neden? Çünkü şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırır. Allah da bizi nikaha, evliliğe, dolayısıyla saadete çağırır. Hiç bunu unutmayalım. Öyleyse eğer biz meseleyi böyle anladığımızda nesillerin devamiyeti açısından olması gereken belli o nikah meselesi. Özellikle birçok ayet var. Onlarca ayet, ben sadece bir tane ayet saydım, yazdırdım size. Nisa 1'i bunun için okuyalım. Yedincisi, aile huzurun teminidir. Huzurun. Huzurun karşılığı ne Kur'an dilinde? Sükunet. Hangi ayet bu ifadenin delili? Rum suresi 21. ayet. Bu Rum suresi 21. ayeti de bu çerçeveden değerlendirelim. Allah aşkına şu tanıma bir dikkat edin. Aile, sekizincisini veriyorum. Gelen her türlü saldırılara karşı giyilen bir zırhtır. Aile, gelen her türlü saldırılara karşı giyilen bir zırhtır. Nereden çıkarıyoruz bunu? Usretün. Ne demek? Aile demek. Usrenin bir anlamı da zırh. Niye giyer insan zırhı? Dışarıdan saldırılara karşı kendisini korumak için. Eğer bir aile varsa zırh var üstünüzde. Zırh. Siz kendinizi hazırlamışsınız zaten. Zaten biliyorsunuz evliliğin bir tanımı da şudur. Evlilik cihattır. Ama cihat karı kocanın birbirini devirmesi değil. O cihat dışarıya karşı verilen bir cihattır. Zaten evlilik olduğu anda zırhı giydin. Ondan sonra dışarıda şeytana, diğer düşmanlara karşı sen hazırlıklı bir hale getirmiş oldun kendini. Dokuzuncusu, yine Kur'an'dan bir tanım çıkaracağız. Aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbisedir.
aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbisedir. Bakara 187 de bunun delili. Onlar bize elbise, biz onlara elbise. Allah böyle koyuyor kanunu. Peki elbise niye giyilir? Her türlü çirkinliği örtmek için. Elbise niye giyilir? Dışarıdaki her türlü sıkıntıya karşı korunmak için. Elbise niye giyilir? Daha güzel, korunaklı, daha emin, daha güvenli bir biçimde dışarıda yer almak için. Eğer böyleyse bu manada kadınla erkeğin evlilik akdi ile gerçekleştirdikleri o şeyin neye sebebiyet verdiğini bir de bu tanım içerisinden ele alın. Onuncusu da şu, aile inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansımasıdır. Bu o kadar güzel bir tanımdır ki bize inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki yansımasıdır. Benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadiste dünyayı müminin zindanı diye tarif eder. Öyle mi? Öyle. Allah Resulü dedi, sadaka Resulullah, bitti bizim için. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylerken bize şunu söylüyor. Dünyada ahiret cennetini arama. Böyle bir şey yok. Asla dünyada cennet aranmaz. Peki dünyadaki cennet aile diyoruz. Böyle bir serlevhamız var bu sene. Çelişki değil mi? Hayır, bak ifadeye dikkat et. Dünyadaki cennet diyoruz. Bir ayrım var orada. Ahiretteki cennette kavga yok, gürültü yok, ibadet yok, cihat yok, mükafat var. Dünyadaki cennette bunların hepsi var. Kavga da var, gürültü de var, şu da var, bu da var. Hepsi var. Bu dünyadaki cennette bunlar var. Dünyadaki cennet ahiretteki cennet değil. Ama dünyadaki cennette şu var. Biz nerede yaratıldık önce? Adem aleyhisselamla Havva anamız nerede başladı işe? Cennette ya. Bizim içimizde bir cennet özlemi var. Hasretimiz var cennete karşı. Bu hasreti dindirmemiz lazım bir yerde. Dindireceğimiz tek bir yer var. O da aile. Aile başka bir yer değil. Orada almazsak bunu alamıyoruz başka bir yerde. Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçici olarak bazı yerleri de bize işaret etti. Neresi? Mesela Kabe'nin karşısı. Neresi? Mesela Arafat. Neresi? Mesela Uhud, cennet dağlarından bir dağ. Neresi? Ravza-i Mutahhara, Hücre-i Saadet. Orası evimle minberim, cennet bahçelerinden bir bahçe. Orası. Neresi? İlim meclisi mesela, cennet bahçesidir. Neresi? Sadık dost. Bunlar da var. Ama bu işin en fazla devam ettiği yer neresi? Aile. Eğer aile cennetse o hasreti dindiriyorsun sen. Git dolaş, gez, dünyanın en güzel yerlerine git gel, işte bir şeyler yap. Hep düşünüyorsun ya, bir eve gideyim diyorum. Gidelim diyoruz. Allah rahmet eylesin hacı baba, bizim gider gelirdi bir yerlere, daha eve girmeden evim evim güzel evim derdi, girerdi. 80 küsür yaşında hep böyleydi. İnsanın kendi evi kadar insanı bu noktada sükunete, huzura kavuşturacak hiçbir yer yoktur. Çünkü evi onundur, evin onun olması onda o cennet hasretinin dindirilmesi noktasında bir şeyler oluşturur. Ama o cennetin devam etmesinin yollarını gösteriyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle cennet evi hemen tamam, Allah'ın emri, peygamberin kavli, 90-100-150 metrekare bir ev, o mobilyalar o biçim, bir de bir kitaplık var. O kitaplık da okumak için değil zaten, aksesuar zaten. İşte millet bilsin ki burada kütüphane var, o da oldu tamam, bitti mi? Hayır ya, onlar değil, onlar işin sadece formalite boyutu. O evin cennet evi olabilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yollar gösteriyor. Ne diyor biliyor musunuz Efendimizin dediklerini? Ben biraz daha anlaşılır, onun dediği daha anlaşılır da biraz daha formüle ediyorum ki akıllarda daha rahat kalabilsin.

ile ayakta duruyorsa o ev cennet evlerinden, cennet şubelerinden bir evdir inşallah. Allah hepimizin evlerini öyle öylesin, öyle eylesin. Eğer bir ev Kur'an'ın gölgesinde ise, nasıl Kur'an'ın gölgesinde? İnsanız ya, eşler arasında da sıkıntı olur. Yarın aile büyür, çoluk çocuk olur. Babayla, ebeveynle çocuklar arasında da olabilir. Olur, geniş ailede de olur. Şu olur, bu olur. Bir sürü sorunumuz var. Sorunlarımızı Allah'ın kitabına göre çözebiliyorsa tamam, bitti. Şimdi yakın bir zamanda ben çok karşılaşıyorum bunlarla da, ne yazık ki zaten biraz da beni bu feryadı daha dillendirmeye sevk eden şey şu. Bilir arkadaşlarım benim, ben pazartesi cuma günleri randevu veriyorum insanlara. İnsanlarla ancak o günlerde konuşabiliyorum, acil bir şey olmazsa. Ve neredeyse pazartesi cuma bu iki günde 30-40 kişiyle görüşürüm. Ve neredeyse son 5-6 senedir bu 30-40 kişinin içerisinden yarısının derdi aile. Şimdi bana gelen bir insan kimdir? Sensin ya. Demek ki yani ehli iman, bu işleri bilen, sıkıntılarını Allah'ın kitabına göre çözmeye çalışan insan. Ve şu anda yangın bizim içimizde. O ehli dünyayı falan filan konuşmaya gerek yok. Onlar hali başka zaten. Bizde yangın var, bizde. Bizde namazlı, niyazlı, mesture, Allah'ın kitabını bilen, şunu yapan, şunu eden. Bunlarda yangın var. Hal böyle olunca bu yangını biz neyle söndürebiliriz? Bizim yangınımız sadece Kur'an'la söner. Başka bir şeyle değil. Yangınımızı Kur'an'la söndürmeye çalıştığın zaman bile ya erkek ya kadın, şeytan orada bir şeyleri gözünde büyüttüğü için söndürmüyor. Kur'an bile ona itfaiye olmuyor. Çünkü öyle bir nefret gözünü, hayatını kapsamış ki durmuyor, duramıyor. Onun içinde birçoğu, mesela bize gelmeyenlerin dışında da birçoğu başka yerlerde. Nerelerde? Mahkeme salonlarında, şurada burada. Ve iş oraya düştüğü zaman şöyle düşüyor. Ne kadar canını yaksam onun, ne yapsam? Madem o benim hayatımı kararttı, ben de ona bilirim yapacağımı. Artık orada Allah ne demiş, peygamber ne demiş, ben bu işi nasıl sonlandırabilirim? Ben nikahı Allah'ın emri, peygamberin kavli üzerine yaptım. Şahitler oradaydı, mihrim belliydi, yapacağım belli, alacağım belli, hakkım belli, hukukum belli. Hayır, o yok. Orada ne var? Ne kadar canını yakabilirim var. Bizim kızlarımız geliyorlar bazen, işte nikah kıydıracaklar. Ne yaptınız, ne ettiniz mihri? Mihir yok hocam, siz ne yaparsanız. Çünkü mihri konuşmayacak. Mihir ne ona? Mihir orada basit bir şey onun için. Sonra talak olduğu zaman bu sefer de mihir değil, ben ne alabilirim daha fazlasını, nasıl onun canını yakabilirim o noktada. Ya biz hani Allah'ın kitabına göre konuşacaktık? Hani bizim ölçümüz mutlak manada Rabbimizin şeriatı idi? Ne oldu? Şeriat bizim menfaatimize dokunduğu zaman rafa mı kaldırıldı? Asıl o anda zaten şeriat lazım bana. Asıl benim menfaatime dokunduğu anda ben Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine göre amel ediyorsam, ben gerçekten inanan mümin bir kadın ve mümin bir erkek olurum. İşte cennet şubelerinden bir şubesini olmak istiyorsa evimiz, olması gereken bu. Kur'an'ın gölgesinde her daim İlahi mesajların dillendirildiği ve yaşanıldığı evdir. Ama benim güzel kardeşlerim, bakın bekarlar bunları duyunca, ah ben bir ev evlenim, ben biliyorum o zaman yapacağımı. Ne yapacaksın? 6 gün evde tefsir dersi yapacağım. Ne yapacağım? Ben işte şunu yapacağım. Bu böyle değil, böyle değil. Dersle mersle olmuyor bu iş. Müslümanın evi doğaldır. Öyle rolle, göstermelikle işler olmaz. Doğal. Doğal seyri içerisinde. Çocuk da o doğal hayatın içerisinde yetişiyor zaten. Al çocuğu önüne, saatlerce konuş, buradan giriyor buradan çıkıyor. Sen oturduğun orada hanımla konuşuyorsun ya, çocuk onu alıyor. Alacağı yer orası da onun. Dersle mersle olacak iş değil bu. Aa, ders olsun, haftada bir gün olsun, öyle 6 gün tefsir dersi olacak, siyer dersi olacak diye bir şey yok. Burada biz eğer bazı şeyleri yaparken doğal hayattan kopararak yaparsak, kaş yapalım derken göz çıkarırız, Allah korusun. Onun için ilahi kelamın dillendirilmesi meselesi, helale harama dikkat ederek bir hayat

sürmektir. Yoksa mesele sadece işte dediğim gibi hayatı zorlaştıracak, hayatı çekilmez hale gelecek bir hale sokma değildir. Asla böyle bir şey de yok. Eğer biz cennet evlerinden bir ev sahibi olmak istiyorsak, mesuliyet şuuruyla hareket eden, adaleti esas alan, başkalarının mutluluğu içinde her türlü fedakarlığı yapan bir ev olmalıyız. Bu sadece kendimizle sınırlı değil bu. Bakın, mesuliyet şuuruyla hareket edecek. Adaleti esas alacak, başkalarının mutluluğu içinde gayret içerisinde olacak. Bu fasılda son bir şey söyleyeceğim. Çok şey söylenir, vakit baya geçiyor. Son bir şey söyleyeceğim, o da şu. Bakın, bugün ümmeti Muhammed'in vahdet etmemesi meselesini konuşuyoruz. Bazen bizim böyle güzel gençlerimiz var. Sizin içinizde de muhakkak var o gençlerden. Böyle hocalara ayar vermeye gelen gençler var. Geliyorlar, hocam diyorlar, siz hocalar niye birleşemiyorsunuz? Niye işte vahdet etmiyorsunuz? Niye şunu yapmıyorsunuz? Ben de güzel onları dinliyorum, dua ediyorum onlara. Ya hocalar birleşmiyor, doğru. Vakıflar birleşmiyor, cemaatler birleşmiyor, ümmet birleşmiyor. Doğru mu? Doğru. Ben bir şey söyleyeyim, cevabını siz verin. Evlerimizde vahdet var mı bizim? Varsa eğer evlerimizde vahdet, o olacak zaten. Hoca uzaydan gelmiyor, hocanın da bir evi var. Evinde vahdet varsa sokağında da vahdet olacak. O cemaati oluşturan insanların da birer evleri var. Onların da evlerinde vahdet olsa olacak. Eğer biz cennet şubesi olacak, yani dünyada cennetin kokusunu duyacağımız bir evin sahibi olmak istiyorsak, evlerde vahdet olmalı. Nerelerde? Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seccade vahdeti, seyahat vahdeti. Beş tane vahdet şarttır. Tekrar ediyorum. Sofra, sayfa, sevgi, seccade ve seyahat. Ne bunlar? Sofra. İstanbul'da yaşıyoruz. Ben her gün sabah 6.30'da çıkıyorum evden. Her gün 6.30'da çıkmasam trafiğe kalacağım diye her sabah çıkıyorum. Nerede ben sabah kahvaltı evde yapacağım? Ama hiç değilse akşam sofrada bir evin fertleriyle bir araya gelelim. Lazım bu. Çünkü oradaki vahdet bize bambaşka şeyler kazandıracak. Haftanın 6 günü tefsir dersi yapmayalım ama bir gün yapalım canım, bir günde olsun. O sayfa bizim bir şekliyle bir yere bağlayacak. Biz dışarıda 50 tane ders yapsak mesela, Ahzab suresini bir de bu nazarla okuyun. Peygamberi aleyhissalatü vesselamın evlerini anlatıyor o ayet. Peygamberin evlerinde okunan Kur'an'dan bahsediyor. Peygamberin evinde Kur'an okunuyor. Belki size şöyle garip gelebilir. Ya dersiniz ki hoca niye bunun altını çiziyor? Peygamberin evinde Kur'an okunmayacak da ne olacak? Vallahi hocaların evinde Kur'an okunmuyor. Çünkü dışarıda okunduğu için sanki evde gerek yok gibi görünüyor. Değil işte. Orada bir sayfa vahdeti olması gerekiyor. Sayfa dediğimiz şey Kur'an'dır, hadistir, ortak bir ızdıraptır, her neyse o olması gerekiyor. Sevgi vahdeti. Ne bu? Ortak sevgilerimiz olacak. Eğer beyle hanımın, ebeveynle çocuğun makası açılırsa, sevdikleri, hoşlandıkları şeyler bir olmazsa, bu bir noktadan sonra kavga vesilesidir. Sen nerede ders varsa oradasın hanım olarak. Hanımlarda o özellik var biliyorsun. Oradadır, oradadır, oradadır, oradadır. 10 tane yerden besleniyorsun. Bey nerede? Bey de işte. Beyin başka bir dünyası yok. Gün geçtikçe makas açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sen burada öğrendiklerini evde paylaşacak kimse bulamıyorsun. Bulamayınca da bu ailenin cinnet geçirmesine, sonra da ailenin cehenneme dönmesine sebep oluyor. Bu makasın açılmaması lazım. Bu ancak sevgi vahdetiyle olur. Ortak bir sevgi ideali olmalı. Aynı şeyleri sevmek, aynı dertleri taşımak, aynı ızdırapları taşımak ancak böyle sağlanacak bir şey. Seccade vahdeti. Hiç değilse bir vakti beraberce evde cemaatle kılmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi bize? Evlerinizi kabre çevirmeyin. Bunu demesinin sözü bu. Geçsen baba olarak ya da varsa evde hafız olan bir oğlun ya da işte Kur'an'ı biraz daha iyi bilen bir evladın, o geçsin bir vakit namazı.
Hadi olmadı 2 günde bir vakit namazı, ama bir şekilde bir vakit namazı evde beraberce cemaatle kılmak, onun sağladığı manevi ortamı inanın hiçbir şey sağlamıyor. Bir de seyhat vahdeti. Bu ne? Bu şu benim güzel kardeşlerim. Bakın size bir sünnet söyleyeceğim. İlişkiler zedelendi diyelim ki. Ne olur ki işte bir şeyler oldu. Ya da çok önemli bir şey konuşmak durumundasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir sahabi efendimize önemli bir şey söyleyecekse asla onu evde söylemiyor, mescitte de söylemiyor. Hadis kitaplarında okuyoruz biz onları da niçin öyle olduğunu anlamıyoruz. Sebebi işte bu. Ne yapıyor Efendimiz? Alıyor o sahabi efendimizi Medine dışarısına çıkarıyor. Terikisinde, bineğinin arkasında ya da önünde. Ey Muaz diyor, sana bazı şeyler söyleyeceğim, unutma. Ve başlıyor söylemeye. Ey İbn Abbas diyor, sana bazı şeyler söyleyeceğim, unutma. Bakın hadis kitaplarına bakın, bunları göreceksiniz. Niye bunları söylüyor? Çünkü seyahat bambaşka bir hava oluşturuyor. O seyahat orada bazı şeylerin ortaya çıkmasına sevkiyet veriyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz seyahat eden sıhhat bulur diyor. Bunun aileler için çok önemli bir sebebi var. Ne olur böyle bir amacımız olsun bizim. Bir gün alın hanımı, gidin biraz uzaklaşın, bir şeyleri yolda konuşun. Gittiğiniz yerde o ilişkiler eğer farklı bir şey gelmiş, sadece zedelendiği için değil, daha da artması için, daha da güzelleşmesi için, daha da iyi bir noktaya gelmesi için seyahat vahdeti bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla burada özellikle bize söylenen en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi bu söylediklerim ön bilgiler, derse yeni giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Size iki alimin çok önemli birer tespitini paylaşacağım. Bu alimlerden bir tanesi İbni Hazm. İbni Hazm'ın adını muhakkak çokça duydunuz. Endülüs'ün yetiştirdiği meşhur alimlerden bir tanesidir. Oğlunun bize verdiği bilgiye göre babasının 80 bin varak, 80 bin varak demek 400 cilt demektir. 400 cilt kitabı oluşmuştur. Bunların tabii tamamı bize kavuşmadı ama netice itibariyle bugün İbni Hazm'ın bizim elimizde olan kitapları bile onun ne kadar büyük bir alim olduğunu gösteriyor. Onun bizim özellikle tarih ve siyer alanında çokça müracaat ettiğimiz 4 tane kitabı var. Bunlardan bir tanesi Cemheretu Ensabil Arap, Arap nesebiyle alakalı ki çok meşhur bir kitaptır. Allah Resulü'nün veda haccını yazdığı Haccetül Veda, yine bir tarih kitabı olan Hulasa fi Usulül İslam ve Tarihihi, bir de Cevami-ü Sire. Özellikle siyerle ilgilenenlere bu sonuncu eseri hasreten tavsiye ediyorum. Türkçesi de var, Cevami-ü Sire, Siyerin Özü diye Türkçe'ye tercüme edildi. Gerçekten öze ait birçok şeyi verir. İnanılmaz derecede bilgi elde edeceksiniz o kitapta. İbni Hazm Cevami-ü Sire'de, onun bir meşhur kitabı daha var, El Fasıl. El Fasıl'da bir cümlesini mukaddimeye taşır. Ve şöyle bir şey söyler İbni Hazm. Allah Resulü'nün sireti üzerinde düşünüp taşıyana onu doğrulamayı kaçınılmaz kılar. Onun gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna yaşadığı hayat şahitlik eder. Siret, siretin ispatıdır der İbni Hazm. Dikkat edin sözlere. Şayet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sireti dışında başka herhangi bir mucizesi olmasaydı, onun sireti tek başına mucize olarak yeterdi. Hiçbir mucizesi olmasın, hayatı mucize olarak yeterdi diyor İbni Hazm. Şimdi bunu duyunca bizim içimize böyle aklı güzel çalışan adamlar çok ya, sizin aklınıza da gelebilir acaba İbni Hazm da onlardan biri midir? Yani Resulullah'ın mucizelerini inkar eden birisi midir? Hayır. O Cevami-ü Sire dedim ya size. O Cevami-ü Sire'ye baktığınızda o kitabın bir bölümü peygamberin mucizeleridir. 37 tane mucizesini sıralar ve inanarak sıralar. Mucizeyi inkar eden birisi değil ama onu bilen birisinin bir ikrarı.
Velev ki o mucizelerin hiçbir tanesi olmasaydı, ayın ikiye yarılması olmasaydı, mübarek parmaklarından su akmasaydı, hasta birini iyileştirme olmasaydı, az yemeğin çoğalması olmasaydı, şu olmasaydı, bu olmasaydı, Allah Resulü sallallahu

aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat mucize olarak yeterdi diyor. Şimdi bu bir yerde dursun. Meşhur bir Maliki alimimiz var Karafi isminde. O da inanılmaz birisi. Allah ondan da ebeden razı olsun. O da şöyle bir şey söylüyor. El Furuk isimli kitabında sahabe başlı başına bir mucizedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini desteklemekte. Eğer Resulullah'ın hiçbir mucizesi olmasaydı sahabenin varlığı yani yetiştirdiği talebelerin varlığı ona mucize olarak yeterdi. İki şey muhteşem. Birisi siretin tamamını gördü mucize. Biri de dedi ki bunlar hiç olmasın. Sadece sahabe yani Resulullah'ın yetiştirdiği talebeler mucize olarak yeter. Bu iki tanımı birleştirdiğimizde ben şunu elde ediyorum. Bakın çok önemli bir noktayı yakalayacağız burada. Tamam, siret diyelim ki tamamı mucize desek, birisi bize dese ki siretin neyi mucize, ne söyleriz bize biz? Ve biz Allah Resulü'nün sahabeyi yetiştirmesini nasıl bir mucize olarak takdim edebiliriz? Bunu anlayabileceğimiz iki şeyi sizin nazarınıza vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem insan yetiştirme noktasındaki kabiliyeti ve bunun karşıda bulduğu yankı inanın ki mucizedir. Bu bir mucize. Çünkü çok zor insanı bir yerden alıp bir yere taşımak. İnanın bana sorsanız yıllardır siyer okuyan bir abiniz, bir kardeşiniz olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar mucizesi var. Ayın ikiye yarılması mı daha büyük bir mucize? Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi birinin ortaya çıkması mı daha büyük bir mucize? İnanın ikincisi. İnanın ikincisi. Şimdi Ebu Bekir'i niye örnek verdim biliyor musunuz radıyallahu anhu? Şundan dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi nübüvvetten önce 20 yıl boyunca tanıyor. Onların ilk sıcak buluşmaları ve arkadaş olmaları Hılful Fudul hadisesinde Abdullah İbni Cüda'nın evindedir. O günlerde Hazreti Peygamber 20 yaşlarındadır. Hazreti Ebu Bekir de 18 yaşlarındadır. 20 yıl süren bir dostluk var. 20 yıl süren bir dostluk düşünün. Şurada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şurada Hazreti Ebu Bekir. Hep Hazreti Ebu Bekir bir adım önde. Nasıl, bunu nereden çıkarıyoruz? Hazreti Ebu Bekir okuma yazma biliyor, Allah Resulü bilmiyor. Hazreti Ebu Bekir tüccardır, 40 bin dinarlık bir sermayenin sahibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'in annesi, babası, akrabaları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesiz ve babasızdır. Hazreti Ebu Bekir tanınmış birisidir, bir nesep alimidir, şairdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle bir özelliği yok. Hazreti Ebu Bekir Darun Nedve'de eşnak diye bir görevin sahibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir görevi yok ve daha neler neler. Hep toplum içerisinde Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha fazla avantajları olan birisidir nübüvvet öncesinde. Ve 40 yaşında Allah Resulü iniyor Hira'dan aşağı, gün pazartesi, salı günü Ebu Bekir'in önünde ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Ebu Bekir bir adım geriye çıkıyor, 23 yıl boyunca da bir adım gerisinde. Ya bu mucize değil de nedir Allah aşkına? Biliyorsunuz değil mi Miraç'ta olan şeyi? Dediler ona, ya Ebu Bekir akıllı birisidir, Ebu Bekir inanmaz böyle bir şeye. Gidin arkadaşının dediğini ona söyleyin, göreceksiniz o inkar edecek. O inkar etti mi bir tane Müslüman kalmaz Resulullah'ın arkasında. Gittiler Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Anlatıyorlar, Ebu Cehil ballandıra ballandıra anlatıyor. Senin arkadaşın var ya işte Kudüs'e gitmiş de oradan da göklere çıkmış falan filan diye anlatıyor. Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Bunu o mu dedi? O dedi, o dediyse ben inanıyorum dedi. Ben her gün ona gökten vahiy geldiğine inanıyorum. Onun göklere çıkacağına mı inanmayacağım diyor. Bakın nasıl bir insaniyet noktası bu. Ve daha neler neler, yani Hazreti Ömer'in Müslümanlığı da aynı şekildedir. Halid bin Velid gibi bir askeri dehanın 21 yıl sonra Allah Resulü'nün arkasında yer alması bir mucize. Bunlar çok insan yetiştirme noktasında. İkinci mucizesi nedir biliyor musunuz?
Resulullah.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıdır. Bu bir mucize. İnanın mucize olarak ele alınması gereken bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ile, çocukları ile, hısımları ile, akrabaları ile kurduğu bağlar başlı başına bir mucize. Hanımlar bana kızmasa ben bir cümle söyleyeceğim burada. Ya biz bir tane hanımla idare etsek kendimizi başarılı bir ev sahibi kabul ediyoruz. Resulullah kaç hanımı idare etti? Başlı başına bir mucize değil de nedir? Sadece kendi torunları değil, bakın başka hanımları, hanımlarının başkalarından o eve getirdiği üvey çocukları var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Ve onlara peygamberimizin yaptığı bir babalık var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sadece Zeynep binti Ümmü Seleme'yi bu nazarla okuyun, bu cümlemin ne anlama geldiğini okuyun. O zaman göreceksiniz. Medine'nin yedi fakih hanımından biridir. Nereden o ilmi elde etti? Anası Ümmü Seleme'den ve tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nasıl yetiştirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bunu buradan anlayın. Şimdi bütün bunların hepsini alt alta koyup okuduğumuzda aleyhissalatü vesselam Efendimizin inanılmaz derecede bu noktadaki rehberliğini görüyoruz. Eşleriyle münasebeti bu manada, çocuklarıyla münasebeti bu manada, gelinleriyle, damatlarıyla, kendisi bir damat olarak kayınbabalarıyla, bacanaklarıyla. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kurduğu evlilikleri biliyorsunuz. Şöyle bir manzarayı zihnimizde netleştirelim. Şimdi peygamberimizin 63 yıllık hayatını biz bu nazarla baktığımızda 3 tane devreye ayırıyoruz. 0-15 devresi çocukluk devresi Efendimizin, 15'ten 25'e kadar olan süreci Efendimizin gençlik devresi ve o devre biliyorsunuz ilk eşi Hazreti Hatice ile evlendiği süreçte bitiyor. 25'ten sonrası da o evliliklerin çoğalarak devam ettiği süreçtir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı sadece bununla sınırlı değil. 25 yaşında Hatice anamızla başlıyor. Tam 25 yıl sürüyor bu. Kaç? 25 yıl. Tek eşli mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? O süreçte tek eşli. Medine'de yaygın çok eşlilik. Sebepleri var bunun tabii ki ama çok yaygın bu. Hatice anamızın kendisi bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 2 ya da 3 kez Efendimiz'i evlendirmek istiyor. Hatice anamızın kendisi ama her seferinde seninle beraber başka bir kadın mı diyor Hatice. Hatice başka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasında Hatice'nin yeri başka. Hatice'nin kızlarını da başkasıyla evlendirdiğinde nikah şartı koyuyor Efendimiz. Kızlarımla başkasını aynı nikahta birleştirmeyeceksiniz diyor. Zeynep validemizi veriyor Ebu Las'a, aynı. Rukiye validemizi veriyor Hazreti Osman'a, aynı. Hazreti Osman biliyorsunuz yıllarca tek eşli kaldı Rukiye anamızdan sonra. Rukiye annemiz öldü mü Gülsüm'ü verdi mi Gülsüm'le de tek eşliydi Hazreti Osman. Ne zaman ki bunlar vefat etti ondan sonra evlilikleri çoğaldı. Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'ye veriyor aynı. Ali radıyallahu anh unutmuş bir gün, unutmuş öyle diyelim ve evlenmek istiyor. Evleneceği insan da Ebu Cehil'in kızı. Ne kadar seviyor değil mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi? Saatlerce konuşuruz o sevgiyi. Ne diyor biliyor musunuz? Söyleyin o adama, aynen Ali'ye hitabı bu. Söyleyin o adama, Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızını aynı nikahta bir araya getirmesin. Bana verdiği sözü Ebul As gibi tutsun. Ya evliliği istiyorsa Fatma'yı boşasın. Ya da bu manada o sözün gereğini yerine getirsin. Bu başka bir şey. Yani bunun ben size şeyini yapabilirim, sebeplerini anlatabilirim ama sadece şunu söyleyeyim. Müslim'deki hadisi anlayın. Ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, Hatice başka. Hepsi bir tarafa, Hatice anamız bir tarafa, meseleyi öyle değerlendirin. Şimdi 25 yıllık o süreç, o evlilik bittiği zaman Efendimiz 50 yaşında dul kaldı. 2 yıl. Bir dul insan nasıl davranır? Nereden görüyoruz biz bunu? Ya Resulullah'ın hayatında bu var. Niye bu var biliyor musunuz?
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz usvetun hasene. Usvetun hasene en güzel örnek, en iyi misal, kamil örnek, numune-i imtisal, sayın sayın sayın sayın. Asıl bizim yazmamız gereken şey şu: hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. İki ifade kullanıyorum bak. Hayatın her anı, her alanı. An ne? Zaman. Alan ne? Mekan. Eğer Resulullah usvetün hasene ise kıyamete kadar Adem oğullarının karşılaşabilecekleri her türlü şeyin örneği var bu hayatta. Bu hayat siyer ya, siret ya, nasıl bir hayat biliyor musunuz? Bir insanın hayatı aslında bütün bir insanlığın hayatı. Siz siyeri böyle anlayın. Bir insanın hayatı ama bütün bir insanlığın hayatı. Aynen bilgisayarın sıkıştırılmış dosyası gibi. Allah onun hayatında sıkıştırmış hepsini, yazmış bize koymuş. Alın size örnek, rehber, her şey orada var. Niye başka bir peygamber için değil de usvetun hasene sadece peygamberimiz için kullanılır? Buradan anlayın. Bu ifade 3 yerde geçer Kur'an'da. Bir tanesi Ahzab 21'de. İki tanesi de Mümtehine suresinde. Mümtehine suresinde geçtiği yerler de İbrahim ve ailesi içindir. İbrahim aleyhisselam ve ailesi için de bu geçerli. Bazı müfessirlere göre oradaki aile vurgusu da kimedir? Kimedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü o İbrahim'in soyundandır. Hadi öyle kabul etmeyelim biz. Bizzat İbrahim aleyhisselam ve ailesinde de bu örneklik var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de var. Bir insan dul kaldı, ne yapabilir? Efendimizde o örneklik var. 2 yıl dul kalıyor. Geliyor çok iyi sevdiği Osman bin Mazun'un hanımı Hakem binti Havle, evlendirmek istiyor Efendimiz'i. İlk söz nedir? Hatice'nin üzerine mi? Israr ediyor Havle. Müthiş bir hanımdır Osman bin Mazun hanımı. Ve Sevde anamızla evlendiriyor. Ayşe anamızla da o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişanlanıyor. Ama dikkat edin, şimdi asıl bizim için önemli olan bir noktayı buradan yakalıyoruz. Hatice annemizle evlendiğinde Efendimiz kaç yaşındaydı? 25 yaşındaydı. Anamız kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Anamız 2 evlilik yapmıştı ve o 2 evlilikten 3 tane çocuğu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinin zirvesinde kendisinden 15 yaş büyük 2 evlilik yapmış. O 2 evlilikten de 3 tane çocuğu olmuş. Bir dul hanımla evleniyor. İlk evliliği bu ve bu evlilik 25 yıl sürüyor. 25 yılın sonunda vefat edince Hatice anamız, ilk evlendiği hanım Sevde anamız. Sevde anamız 10 yaş Resulullah'tan büyük ve 6 çocuk annesi. Ey Resulullah'ı evliliğinden vurmaya çalışan gafiller. Nereden ya, buradan size malzeme çıkmaz, boşuna kurcalıyorsunuz. Buradan size bir şey çıkmaz. İnsaflıca yaklaşsanız alacağınız şey belli aslında. Sonra Ayşe annemizle evleniyor ki Ayşe annemizle evlenmesi ilk kez bir bakire hanımla evliliğidir. Onun dışındakiler de hep bu tarz örneklerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine girecekler. İleriki derste inşallah eşlerle alakalı şeyleri konuştuğumuzda bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonra o annelerimizle olan bütün münasebetlerine bakın. Her bir annemizi orada Allah anneliği dünyaya öğretmek için peygamber evine gelin olarak göndermiştir. Her bir annemiz ciltler dolusu mesaj bırakarak gitmiştir. Biz bugün Ümmü Seleme dediğimizde yer yerinden oynamalı. Kıymetini bilmiyoruz, o başka. Hele bir babasının kızı var, Ömer gibi bir kız, tam babasının kızı Hafsa anamız. Durur, tarih duruyor, tarih duruyor. Onların hayatlarına, onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle münasebetlerine, onların bu manada yaptıklarına ve onların daha sonra sahabe hanımlarını yetiştirme noktasında ortaya koyduğu gayretlerine, onların çocuklarını yetiştirme noktasındaki hassasiyetlerine ve onların daha ikinci hayırlı nesil olan tabiin nesline bu meseleyi aktarırken ortaya koydukları örnekliklere baktığınız zaman bu meselenin ne kadar önemli olduğunu o zaman anlıyorsunuz.
Öyleyse

eğer bizim aleyhissalatü vesselam efendimizden aile derslerini aldığımızda bütün bu mesajları böyle bir alt alta yazarak bir değerlendirme yapıp o değerlendirme çerçevesinden meseleyi ele almamız gerekiyor ki bazı şeyleri tam anlamıyla anlamış olalım. Biraz hızlandırdım geçtim bir miktarını diğer derslere havale ettim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Asıl söyleyeceğimi şimdi söylüyorum ve sözlerimi toparlıyorum. Bütün bunların hepsini alt alta koysak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 tane ders veriyor. 5. Aile derslerinin dersi çok da hepsini toparlasak 5 tane. 5 tane kavram söylüyor. Aileyi eğer sen nebevi mesajlar gölgesinde ele almak istiyorsan şöyle bir ev düşün. Bu evi 5 tane temelin üzerine, 5 tane kolonun üzerine bina etmen gerekir. Birinci kolonun adı emanettir. İkinci kolonun adı nimettir. Üçüncü kolonun adı vefadır. Dördüncü kolonun adı fedakarlıktır. Beşincisi ise itidaldir. 5 tane. En başta ne var? Emanet. Emanet ya. Bakın söyledi Efendimiz. Bizi biliyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunlar unutur herhalde. Tuttu bir de veda haccında söyledi gitti. En son o yine o sözü söyledi. Kadınlar size Allah'ın emanetidir dedi. Açılış toplantısında söyledim. Burada da söyleyeyim. Emaneti mal diye görenler var. Onlar ne? Orada söyledim, bir daha tekrar etmiyorum. Emanet mal falan değil. Bak benim bedenim bile bana emanet. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şu. Malikül mülk olarak sadece Allah'ı bilmek. Öyle sadece binaların üstüne mülk Allah'ındır yazmakla da olmuyor bu. Bu bir bilinç. Mülkün Allah'ın olması meselesi. Allah adına bir kadını aldın sen. Sana özellikle bunu söylemesi de şu: ya kendine gel. O sana Allah'ın bir emaneti. Emanete ihanet etmek en başta nifaktan bir iz taşımaktır. İhanet ettiğin andan itibaren sen münafıklık çizgisine doğru gidiyorsun. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu emanet bilincini Kur'an'ın gölgesinde size bir ayet verdim, bakın o Ahzab suresindeki ayet aynı emanet ayeti o zaten. Bunların hepsi birbirlerini yan yana geldiği zaman okunur. Aynen puzzle'ın parçaları gibi o emanet meselesini de oraya koyduğunuz zaman siz inanın ki evde olduğunuz süre içerisinde erkek hanım fark etmez iki tarafta bu emanet meselesi için tir tir titrer. Çok büyük bir şey bu. Bu emanetse bana düşen ne? Benim bedenim de emanet, nefes de emanet. Bu emanetin bir sahibi var. Kim? Rabbul Alemin olan Allah. O zaman ne yapmalıyım? Emanetin sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a tevdi edeceğim ana kadar emanette emin kalmanın mücadelesini veririm. Şöyle bir dua edelim biz burada, tam bu noktada. Allah'ım bizi emanette emin kıl. Bizden emaneti alacağın ana kadar bizi emanette emin eyle. O önemli. Bu bir. İkincisi nimet. Nimet. Dünkü dersin sonunda söyledim. Dünyanın en büyük nimeti bu. İnsan kaybettiği zaman anlıyor bu nimetin kıymetini. İnşallah biz kaybetmeden bilelim. Kadın erkek için, erkek de kadın için. Ama özellikle kadınlara, şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel konuşuyor. Sonra bazen bazı şeyleri özelleştiriyor ki o özelleştirme içerisinde mesele daha iyi anlaşılsın. Özelleştirdiği anda kadınlara diyor ki kocalarınız size nimet ya, nimet. Sakın bunu bu nimet çerçevesinde dışında başka şekilde ele almayın. Buhari'de geçen hadisi tam hatırlayalım mı burada? Cehennem bana gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Dehşetle sarsılıyor sahabe. Dehşetle. Ve hanım sahabilerden birisi soruyor: ya Resulallah niye diyor? Onlar küfran içerisinde oldular. Hanım sahabi yine soruyor: ya Resulallah Allah'ı mı inkar ettiler? Hayır diyor. Kendilerine bir iyilik yapıldığı zaman o iyiliğe güzellikle karşılık verdiler. Ama bir gün böyle kendilerinin canı
istemediği bir şey yapıldı.

vardığı zaman hepsini sildiler. O son ana doğru bakıp değerlendirdiler. Ben böyle tasvir ediyorum ki iyice anlaşılsın. Bu son dakika hastalığı bizde de var. Onu şimdi söyleyeceğim. Hepimizde böyle bir hastalık var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle burada hanımlar için söylüyor. Nasıl yani daha anlaşılır kılalım meseleyi, daha biz anlayalım. İşte kocası bir ömür ona iyilik yapar. Bir gün gelir der ki hanım şu perdeleri değiştirelim. Koca da der ki param yok. Ey der, senin zaten yaptığın ne olacak? Ben babamın evinde olsaydım beni ne savcılar ne hakimler istedi. Şudur budur bir sürü söz arka arkaya dizdi. Ah oldu, nankör gitti. Ve bu nankörlük de ona cehennemi getirdi. Niye? Çünkü nimet şükür ister. Bu şükür son dakikayla silinip atılacak bir şey değil. Bu son dakika hastalığı bir umumi hastalık dedim ya. Şöyle bir şeyimiz var bizim, benim güzel kardeşlerim. 10 sene, 20 sene, 30 sene dostluk, akrabalık, arkadaşlık, neyse bir hukukumuz devam etti. Geldik bir yerde bir sorun çıktı aramızda. Bütün yaşanmışların hepsini siliyorsun bu tarafa. O son andaki duruma göre değerlendiriyorsun. İşte bunun adıdır nankörlük. Ulan Allah'tan korkmaz. O öncekileri ne yaptın? 30 sene daha beraber yol yürüdük, gittik, geldik, cihad ettik, kavga ettik, mücadele ettik, zorlukları gittik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bunların hiç mi hatırı yok ya? 5 sene, 6 sene rahlede arkadaşlık yaptık, sana ders okutuldu, şu oldu, bu oldu. Hiç mi bunun bir kıymeti, harbiyesi yok? Bre nankör, hiç mi yok? Yok, yok, son an. O son dakika damarına bastın, hepsini silip süpürür. İnsanoğlu böyle ya, Allah'a nankörlük yapmış. Sana bana yapmış çok mu? Ben de aynısını yapsam aynı şey. Dolayısıyla bu acayip bir hastalık bizde. Ama ne yazık ki bu hastalık var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de özellikle aile meselesinde bu nimet kavramını karşılıklı inanılmaz derecede konuşuyor. Ama özellikle emanet kavramını erkeğe daha fazla konuşuyor. Nimet kavramını da kadına daha fazla konuşuyor. Hadisleri derlediğinizde, değerlendirdiğinizde bunları göreceksiniz. Üçüncüsü vefa. Ölmüş bir duygu. Vefa bizde ne? İstanbul'da bir semt, bir de Bozası var. Tamam. Bu mu? Müslüman vefalıdır ama yok. Hele eşler arasında. Vefa ya vefa. O eşler arasındaki vefanın inanılmaz şeyleri var, örnekleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden. Allah aşkına şunu kim yapar ya, kim yapar ya? Kabe fethedilecek, Mescid-i Haram'a girilecek. Allah Resulü 8 senedir bunun hasretinde. Kabe şöyle karşıda, 10 bin asker arkasında. Efendimiz şöyle giderken hop bir anda devesinin yönünü çeviriyor. Sahabe merakla Kabe'den önce nereye gidecek diye bakıyorlar. Gittikleri yer Hatice anamızın kabri oluyor. Bir şey söylemiyorsa eğer bu bize, valla bundan sonra kapatalım siyer hadis kitaplarını, konuşmayalım. Konuşmayalım. Eğer bu söz bize bir şey söylemeyecekse bir şey demeyelim. Kabe fethediliyor. 10 bin tane asker, insanlar gelmiş, 2 bin tane yeni Müslüman var. Herkes böyle gözlerini dikmiş, Resulullah ne diyecek onu beklerlerken Allah Resulü bakıyor ki bir tane hanım geliyor oradan, yaşlı, böyle böyle beli bükülmüş, bastonuna yaslanıp Efendimiz diyor açın yolu, açın yolu, açın yolu. Yollar açılıyor, o hanım böyle yaslana yaslana geliyor. Ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cübbesini çıkarıyor, yanına seriyor ve yanına oturtturuyor. Bunun bugünkü anlamı ne biliyor musunuz? Makam koltuğuna oturtturuyor. Ayşe anamız diyor bu kadın kim ki ya, bu böyle bu kadar ikram gördü Resulullah'tan böyle bir zamanda. Efendimiz bazen gülüyor, bazen duygulanıyor, bazen susuyor, bazen konuşuyor. Hanım neyse bir müddet sonra gidiyor. Anamız hemen geliyor. Ayşe anamız çok meraklıdır. O merak bize birçok şeyi kazandırmıştır. Ya Resulallah kimdi ki bu diyor. Ne diyor Efendimiz? Hatice'min arkadaşıydı o. Onunla Hatice'li günleri konuştuk. E çıldırmasın da ne yapsın Ayşe anamız? E çıldırıyor orada. Ya Resulallah diyor bak Allah sana daha güzelini vermiş. Daha hayırlısını vermiş. Nedir hep bu Hatice Hatice deyip duruyorsun? Allah Resulü'nün yine sözü hayır diyor. Allah bana Hatice'den hayırlısını vermedi.
Herkes yüzünü bana ekşitirken onun yüzü bana güldü. Her kapı bana kapanırken onun kapısı bana açıldı. Herkes malından beni mahrum ederken o malını benim önüme serdi. Hatice'den daha hayırlısın var diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor. Bu nedir? Vefadır. Bu vefayı sadece Hatice anamıza karşı yapmıyor Efendimiz. Hatice'de durum farklı dedim ya, ama diğerlerinde de aynı var. Ayşe anamız, anamız ya anamız, başımızın tacı. Bir haram mı biraz sonra söyleyeceğim? Hayır değil. Ama Allah Resulüne duyduğu aşkın, sevdanın bir göstergesidir. Resulullah'tan sonra yıllar yılı yaşadı. Bir gün olsun üç kabın olduğu sofraya oturmadı. Üç kap getirildiği zaman şunlardan birini götürün diyordu. Benim efendim hiç böyle sofraya oturmadı deyip hiçbir zaman öyle bir sofraya oturmadı. Neyle anlatacaksınız bunu? Ayşe anamız vefat edeceği anda çağırdı yeğeni Abdullah'ı. Bir elbise verdi, dedi ki beni bununla kefenleyeceksin. Beni de şuraya götüreceksin, Baki kabristanlığına. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'deki ev onun evi. Orada bir kişilik yerde var. Oraya defnedilecekti ama edilmedi. Sebebi de Cemel'deki olaydan dolayı, kendini sorumlu tuttuğundan dolayı Ayşe anamız oraya defnedilmek istemedi. Ama beni dedi götürürken Baki kabristanlığında ne olur meşaleler yakarak götürün. Sordu yeğeni, dedi ki ana dedi meşale niye? O gün benim düğüm günüm. Biliyorsun Medineli kadınlar damat evine meşalelerle götürülürler. Sen de beni öyle götür dedi. Meymune annemiz yıllar sonra vefat edeceği anda, şimdi gittiğiniz zaman hac ve umre için muhakkak orayı görüyorsunuzdur. Mekke'den Medine'ye ya da Medine'den Mekke'ye gelirken Mekke'ye 65 kilometre kalan Serif denilen bir yerde otoyolun hemen kenarında bir kabir var. Sadece bir kabir ve orada Meymune anamız var. Niye orada? Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle zifafa girmiş. Vefat edeceği anda da İbn Abbas'a diyor ki ne olur beni bir gelin gibi şu elbiseyle kefenle ve beni oraya götür. Ya bunun adıdır vefa, bu başka bir şey değil ki. Şu vefasız dünyada herkes vefasız olsa Müslüman vefasız olamaz. Herkes vefasız olsa Allah adına ve Allah namına bir nikaha imza atan, bir nikah için söz veren erkek ve kadın vefasız olamaz. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu gördük. Dördüncüsü fedakarlık. Söylemeye gerek var mı? Yok. Bir sürü şey söylenir, vakit geçti. Beşincisi itidal. Bu o kadar önemli ki, ah bu itidal. İtidal ne? Denge. Çok şey söylenir, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Cennet, dünyadaki cennet ya. Dünyadaki cennetse şunu bilelim. Vallahi evdeki huri değil. Öyleyse eğer huri bekleme ya. Huri bekleme. O zaman beklentini mutedil tut. Mutedil. Sen de insansın, o da insan. Senin de hata yapma imkanın var, onun da var. Sen de yanlış yapabilirsin, o da yanlış yapabilir. Sen de şu kusuru işleyebilirsin, o da o kusuru işleyebilir. İtidal o zaman, başka bir şey yok. Ve idare edeceksin. Gelmiş bir tanesi İmam Malik'e ailevi sorunlarını anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İmam Malik de dinliyor. Bitti mi diyor, bitti diyor. Şimdi aç kulağını beni iyi dinle. Zannediyor ki ben diyor bir saat anlattım, İmam Malik de herhalde bana bir saat cevap verecek. Şöyle dikkatlice dinlerken İmam Malik diyor ki git idare et. Başka bir tane cevap yok. Bu işin yolu idare etmek. Karşılık. Çünkü netice itibariyle katlandığımız oranda ecir kazanacağız. Katlandığımız oranda. Ne kadar katlanırsak o kadar ecir kazanacağız. Eğer bu manada bazı şeyleri biz hemen farklı yerlere götürürsek ne olacak? İsim verilmeden bir rivayet anlatılıyor. O rivayeti anlatarak bitireyim. Sahabi efendilerimizden bir tanesinin hanımıyla ciddi problemleri var. Bunlar da duyuluyor. Diyorlar ki arkadaşları o erkek olan sahabiye, ya diyor bu kadar dert çekilmez ki, boşa gitsin başka bir hanımla evlenirsin.
Diyor ki ya ben boşamaya boşayacağım ama benim hanım çok zor birisi. Gidecek başka birisiyle evlenecek, onun başına bela olacak. Hiç değilse ben katlanayım, başka birine bari o dert olacak.

Yaklaşmasın. Katlanıyor. Katlanmanın sevap olduğuna inandığı için katlanıyor. Aynı şey biliyorsunuz tersinden de geçerli. Yani erkek geçimsizdir. Nuşuz kavramı Kur'an'da geçimsizlik. Nuşuz hem erkek için kullanılır hem kadın için kullanılır. Tek taraflı değil bu. Gel zaman git zaman o hanım sahabi vefat ediyor. O da başımızın tacıdır. Gidiyor o erkek sahabi eşinin kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar ki ya zaten öldü gitti. Sen niye bunu söylüyorsun? Ya diyor böyle diyeyim de cennette bari görünmeyeyim. Cennette başıma gelmesin diyor. Artık ne kadar canı yanmışsa orada da öyle bir söz söylüyor. Şimdi bütün bunlar işin latife boyutu, mizah boyutuyla ayrı değerlendirilsin. Ama tahammül ve itidal boyutuyla da ayrı değerlendirsin. Allah bu manada bizlere de gerçek manada emaneti, nimeti, vefayı, fedakarlığı ve itidali anlayabilecek bir seviyeye vardırmış olsun. Şöyle bir soru var. Hocam sevgi vahdeti noktasına değindiniz ve bugün kızlar evlerine döndüklerinde öğrendiklerini paylaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar dediniz. Doğrudur ki bugün evlilik konusunda ilmi açıdan kaht-ı rical yaşıyoruz. Maişeti kazanma konusunda ölümü önde olmalarından ötürü bunu normal mi karşılamalı yahut tavsiyeleriniz nelerdir? Valla benim elimden gelse ben erkekleri döverim. Yani bu noktada erkekler çok da iyi bir şey yapmıyorlar. Ben onlarla ayrıca konuştuğum zaman zaten onlara söyleyeceğimi söylerim. Sadece sorumluluk helal lokma kazanmakla yerine getirilmez. Biz eğer Kur'an çerçevesinden konuşacaksak Tahrim suresi 6. ayeti babalığın sorumluluğunu erkeklere yüklüyor. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onun için ne kadar meşgul olursak olalım, ne kadar sıkıntımız olursa olsun yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi de nefsimizi, ehlimizi, neslimizi yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından korumaktır. Onun için hepimizin sorumluluğu var. Ama ben hanımlara şunu söylemek istiyorum. Bazen uslup hatalarından dolayı bazı problemler çıkıyor. Hiçbir erkek vaize bir hanım istemez. İstemez. Boşu boşuna zorlamayın. Burada öğrendiğinizi gider orada vaize edasıyla okursanız babanıza, eşlerinize baltayı taşa vurursunuz. Dakika bir gol bir işi çıkmaza sokarsınız. Bunun başka yolları var, yöntemleri var, şunlar var, bunlar var. Bunlar bu seneki bizim derslerimizin konusu. Özellikle cennet bizim evimizde diye kapalı bir ders silsilemiz var ama o dersin kayıtları yayınlanacak. O kayıtları özellikle dinleyin. Orada bu konuların hepsini zaten işlemiş olacağız. Sabah namazını kılmışsak sonrasında kazasını kılmamışsak herhalde. Kılsan niye kazasını yapacaksın? Kılmamışsak sonrasında kazasını yapabilir miyiz? Oldu ki kalkamadın. Allah göstermesin öyle bir şeyi. Çok büyük bir felaket o. Sadece sabah namazının farzı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnetini dünya ve dünyanın bütün içindekilerinden daha hayırlı görüyor. Bunu bir kere bilelim. Ama oldu ki kalktın. Kaçta kalktın? Kaçta kalktınsa. Kalkar kalkmaz bir namaz geçmeyene kadar sünneti ve farzını beraberce kılmak durumundasın. Çünkü Efendimiz sabah namazının sünnetine bu kadar önem veriyor. Saat 10'da kalktın, 11'de kalktın, 12'de kalktın. Öğle namazına bir saat var. Hemen farzını arkasından sabah namazının iki rekat farzını, önce sünnetin arkasından sabah namazının farzını kılmalısın. Olur ki eğer namaz geçti, artık gün geçti, bir ihmalkarlık yaptın, şu oldu, bu oldu. Hep bütün namazlar için geçerli, sabah namazı için de geçerli. İlk fırsat bulduğun anda o kazayı yerine getirmek durumundasın. O bir borçtur. Ne kadar erken bir biçimde senin boynundan çıksa o kadar önemlidir. Şimdi şöyle de bir soru var. Genelde kardeşlerimizin içerisinde bu tarz şeyler oluyor. Madem söz ona geldi onu söyleyeyim. Mesela biz diyelim ki gevşeklik göstermişiz kulluğa mulluğa. Yıllar yılı namazlarımızı aksatmışız. Allah bize nasip etmiş. 25-26 yaşında namazlarımıza ehemmiyet vermeyi öğrenmişiz. Ama geriye dönüp baktığımız zaman 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl namaz borcumuz var. Bazıları bu kaza namazı meselesinde ileri geri konuşurlar. İtibar etmeyin. Bu konuda
söylenen çok sağlam delillerimiz var elimizde.

0: Elimizde elhamdülillah. Ne yapın biliyor musunuz? Kendinize bir çetele tutun. Geriye doğru her kıldığınız namazla birlikte kazaya bırakmış olduğunuz bir namazın da kazasını kılın. Şimdi önümüzde ne var? İkindi namazı var. İkindi namazını kılmadan önce en son kazaya bıraktığın ikindi namazının da farzını kılmış olursun. Arkasından akşam akşam gün gün öylelikle biraz daha külfeti hafifletmiş olursun. Ama fırsat bulursun, toplu bir biçimde kılarsın, bu manada bazı şeyler yaparsın, o ayrı bir mesele. Ama böyle de bir imkan önümüzde var, elimizden geldiğince buna dikkat edebiliriz. Suffa meclisleri dışında aile medresesi ve diğer atölye çalışmalarına şehir dışından neden kayıt alınamıyor? Valla güzel bir soru ama işte imkanlar çerçevesinde onu kızlarımız nasıl yaparlar? Çünkü atölye çalışmaları biraz daha böyle beraberce yürütülebilecek bir şey. Bence şehir dışındaki kardeşler, ki şimdi bizi başka yerlerden dinleyenler de var, buradaki çalışmaları öğrenecekler. Aynılarını gittikleri yerlerde onlar da uygulamaya çalışacaklar. En güzeli herhalde bu olsa gerek. Çünkü biraz daha bu interaktif, biraz daha yüz yüze, rube olacağı için bu manada bazı şeylerin korunmasında fayda var. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu. Soğuk Şaka.

0: Ay ay ay ay ay. Ağrılarım yine arttı bey. Dayanamıyorum artık. Ne olacak bu halim benim?
1: Romatizmadır Makbule Hanım, romatizmadır.
0: Ay
1: Baksanıza hava kapalı yine, ağrıların o yüzdendir.
0: ay dayanamıyorum Adi Bey, öyle şiddetli ağrıyor
1: Hay
0: ki.
1: Allah, ne yapsam ki? Ah, aklıma geldi. Merhem sürmemi ister misin
0: Ah
1: Makbule Hanım?
0: bilmem. Artık merhem de faydalı olmuyor
1: Aa,
0: ki.
1: öyle deme,
0: Ay.
1: faydası olmaz olur mu efendim? Dur merhem süreyim sana, acılarını biraz olsun alır Makbule Hanım.
0: Ay sana zahmet olacak Hadi Bey.
1: Ah, estağfurullah efendim, ne zahmeti. Hay Allah, aksiliğe bak, merhemin bitmiş Makbule Hanım.
0: Ay ne yapalım, sağlık olsun. Ay annem, anam anam anam, nasıl da ağrıyor bacaklarım. Ay öldürecek bu ağrılar beni,
1: Aman
0: öldürecek Hadi
1: aman, Allah
0: Bey.
1: gecinden versin hanım, ölümden
0: Ay.
1: söz etme. Sen de biliyorsun ki bacaklarındaki ağrıların sebebi romatizma ve kireçlenmeymiş.
0: Çamur banyosuna, kaplıcalara gidebilseydik. Ay belki ağrılarıma iyi gelebilirdi.
1: Aa, biliyorum Makbule Hanım, biliyorum. Doktor da öyle söyledi. Ama 3 aylık emekli maaşımızla nasıl gideriz oralara?
0: Ay.
1: Maaşımız ancak karnımızı doyurmaya
0: Ay
1: yetiyor.
0: biliyorum Hadi Bey, biliyorum. Anam. Bugün her zamankinden fazla ağrıyor
1: Bu yaştan
0: bacaklarım.
1: sonra bir işe girip de çalışamam ki. Kim iş verir benim gibi 70'lik birine?
0: Niye çalışmak istiyorsun ki Hadi Bey?
1: Efendim, biraz para kazanıp sizi çamur banyolarına, kaplıcalara götürmek için.
0: Allah razı olsun Hadi Bey. Ama bu yaştan sonra nasıl çalışırsın ki sen? Ne yapalım? Bacaklarım ağrırsa ağrısın. Ağrır, ağrır geçer. Of anam.
1: Bari eczaneye
0: Ay.
1: gidip merhem alayım sana.
0: Ay bir dakika, param var mı bari?
1: Merhem alacak kadar var efendim.
0: Ah, hep param varsa al bari.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
0: Çaylar üç oldu abi.
2: Nerede kaldın yahu, bayağı merak ettik seni.
3: Her zaman aynı saatte gelirdin yahu, neden bugün geciktin böyle Mihir'im?
4: Ancak muhteremler, hanımın ağrıları tuttu gene.
2: Sen de mi merhem sürdün yoksa?
4: Ne olsa süreceğim, kalmamış ki. Hem ne yaparsın şu dar dünyada, ikimizden başka kimimiz var ki Nuri Bey? İyice yaşlandık artık, nüfus kağıtlarımız çoktan sarardı. Bundan sonraki ömrümüzü işte böyle ağrılarla, sızılarla geçeceğiz artık.
2: Doğru, haklısın Hadi Bey. İnsan yaşlandıkça her türlü hastalık musallat oluyor.
1: Yahu.

0: görmemiz gerekirken tam tersine yaşlandığımız için hor bile görülüyor.
1: Ya.
2: Ah, ne zaman sosyal bir devlet olacağız acaba?
3: Milli piyango özel çekilişi. Bir kişiye 50 milyar. Var mı bilet isteyen?
1: Ya ne? 50 milyar. Ne para ama. Ye bitiremezsin muhterem. İnsan bunca parayı rüyasında bile göremez.
2: Nerede bizde o şans? Ya.
3: Var mı isteyen? Rüyalarınızı, hayallerinizi gerçekleştirmek için son fırsat. Bir kişiye tam 50 milyar. Var mı bilet isteyen? Var mı?
4: Piyangocu.
3: Evet abim.
4: Gel bir tane alayım bak. Ya bakarsın 50 milyar bana çıkar da köşeye dönerim.
3: He, inşallah çıkar köşeye dönersin de bize de kıyısından kenarından 3-5 bahşiş verirsin abi. He. Buyur çek abi.
4: Hiç merak etme kardeş. Yeter ki bir çıksın benden sana bir 500 kağıt tamı tamamına.
3: 500 bin lira mı?
4: 500 bin lirası be usta. 500 milyon 500 milyon.
3: Hakikaten büyük ikramiye çıkarsa 500 milyon verir misin abi ya?
4: Veririz dedik ya usta be.
3: Vay be.
2: Hadi bey bir bilet de sen alsana.
0: Neden?
2: Bakarsın büyük ikramiye sana çıkar.
0: Nerede bizde o şans mirim, nerede? Aslında paraya öyle ihtiyacım var ki bırak 50 milyarı 500 milyon çıksa yine razı.
1: Ya ne yapacaksın o parayla peki?
0: Ne mi yapacağım? Önce hanımın romatizmalarını tedavi ettiririm, sonra küçük bir bakkal dükkanı açar, kimseye muhtaç olmadan yaşar giderim.
1: Bak ne güzel söylüyorsun ama bu dediklerin 3 aylık emekli maaşında olacak değil ya. Hazır kısmet ayağına gelmiş. Al bir bilet de şansını dene hadiciğim.
0: Kısmet mi dedin?
1: Ya.
0: Doğru. Neden olmasın? Denemekte yarar var.
5: Piyangocu bey. Piyangocu bey.
3: Buyur bey babacığım.
5: Ha, gel de bir bilet alayım.
3: Hemen geliyorum.
2: İster misin büyük ikramiye sana çıksın Hadi Bey?
0: 50 milyar mı?
2: Evet ya 50 milyar. 50 milyar.
5: Dur. Kafamı iyice karıştırma.
3: Evet, milli piyango özel çekilişi. Tam 50 milyar. Geldim bey babacığım. Buyur, ver
5: bir bilet bakayım.
3: Tam mı, yarım mı, çeyrek mi?
0: Ne tamı, bizde tam bilet alacak para. Nerede biz emekli adamız? Çeyrek alacağım evladım.
3: Buyur çek amca, buyur.
0: İşte aldım. Buyur parasını da.
3: Hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
3: Milli piyango.
1: Hadi hayırlı olsun hadiciğim.
0: Sağ ol Kadir. Bir daha desen alsaydım be.
1: Ya ben kendimi bildim bileli bilet alırım ama daha bugüne kadar amortiden başka hiçbir şey çıkmadı bana. Bu yüzden bir daha piyango bileti almamaya karar verdim.
0: Şans mıyım? Şans. Belli olur mu? Çıkana nasıl çıkıyor?
1: Bize çıkmıyor.
2: Çıksa bile ne olacak ki Hadi Bey? Bu yaştan sonra gelecek milyarların bize ne faydası dokunur?
0: Öyle deme muhterem. Asıl bu yaştan sonra lazım para. Maaşımızdan başka ne gelirimiz var ki? O da ancak kör kırtlağımıza zor yetişiyor. Kış geldiğinde odundu, kömürdü, hak getirene. En kötüsü de hanımın ağrıları.
1: Hanımın durumu pek bir kötü hadiciğim.
0: İyi sayılmaz be Kadir. Bir gün iyiyse iki gün kötü.
1: Peki doktor ne diyor?
0: Ne desin? Romatizma, kireçlenme diyor.
1: Tedavisi yok muymuş?
0: Var, tedavisi çamur banyosu, kaplıcalar.
1: Sen de götür tedavi ettir be hadiciğim.
0: Getir tedavi, neyle Kadir? Ha? Neyle tedavi ettireyim? Dünyanın parası bedava değil.
1: Bak bu da doğru işte.
0: Şu bileti ikramiye çıkarsa... Ne o? Öyle bakmayın yüzüme muhteremler. Umut dünyası işte ne yapayım? Bakarsınız çıkar. Çıkana nasıl çıkıyorsa bana da öyle çıkabilir.
2: Doğru söylüyorsun Hadi Bey. Çıkmaz diye bir şey yok. Şansın varsa ikramiye çıkar tabii.
0: Muhteremler ben bir yol eczaneye uğrayacaktım da.
1: Öyle mi? Peki birazdan ezan okunacak. Ben de camiye gidiyorum. Hadi beraber gidelim haliyle.
0: Olur.

0: Buyurun Hadi Bey amca.
1: Hanımın merhemi bitti de eczacı bey oğlum.
0: Şimdi veririm. Buyurun Hadi Bey amca.
1: Sağ ol Zeynel Bey. Borcumuz ne?
0: 385 bin lira.
1: 385 lira mı? Zam mı gelmiş Mirim? En son aldığımda 210 bin lira mı neydi?
0: Doğru öyleydi ama akıllarına estikleri gibi zam yapıyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık kaldık Hadi Bey amca.
1: Ha, şaşıran siz misiniz yoksa biz zavallı emekliler mi Zeynel Bey? Böyle giderse ya açlıktan öleceğiz ya da şifasızlıktan.

0: yavaş sür Hadi Bey, canım acıyor. Ay. Of of of of
1: of. Romatizma nazmış gene Makbule Hanım. Ay. Merhemi böyle bastıra bastıra sürmezsem deriye hemen nüfuz etmez. Sık biraz dişini.
0: Öldürecek bu ağrılar beni Hadi Bey, öldürecek.
1: Allah Allah Allah, gecinden versin efendim, ölümden söz etmeyin.
0: Merhem'e biraz bol sür bari ya.
1: Birkaç gün idare edelim Makbule Hanım. Of. Merhem'e zam gelmiş yine. Evet, şimdilik kafi bu kadar.
0: Bacaklarımın ağrısı böyle merhemle falan geçmeyecek Hadi Bey, geçmeyecek.
1: Ne demek istiyorsun Makbule Hanım?
0: Çamur banyosuna sıcaklara gidebilseydik belki kurtulurdum bu ağrılardan. Kim gittiyse iyi geliyormuş çamur banyosu.
1: Belli olmaz. Bakarsın biz de gideriz Makbule Hanım.
0: Gider miyiz? Ha. Ama hani çok para gerekiyor diyordun.
1: Ben mutlaka gideriz demedim efendim. Bakarsınız dedim. Belli olur mu? Ya belki yani.
0: Allah aşkına Hadi Bey, dilinizin altındaki baklayı çıkartın da ne söyleyecekseniz söyleyin.
1: Efendim diyeceğim. Bugün kıraathanede arkadaşlarla otururken bir piyango bileti aldım. Özel çekiliş varmış. Büyük ikramiyede 50 milyar liraydı. Eğer biletime ikramiye isabet ederse seni kaplıcalara, çamur banyolarına götüreceğim Makbule Hanım. Romatizmalarını tedavi ettireceğim.
0: Mesele şimdi anlaşıldı. Desene işimiz artık milli piyango biletlerine kaldı.
1: Ne yapalım? Başka çaremiz var mı?
0: Haklısın. Haklısın be.
1: Emekli 3 aylığım ancak kör gırtlağımıza yetiyor. Biraz daha genç olsaydım inan seni tedavi ettirebilmek için bir işe girer çalışır para kazanırdım. Lakin 70 yaşından sonra kim bana iş verir ki? Bu yüzden çaresiz umudumu piyango biletine bağladım işte.
0: Çıkar mı dersiniz?
1: İkramiye mi soruyorsun?
0: Evet.
1: Belli olur mu efendim? Çıkar çıkar.
0: İnşallah.
1: Hele bir çıksın. Hele bir çıksın, önce seni tedavi ettireceğim. Sonra zira her şeyin başı para biliyorsun hanım. Paran varsa doktorun en iyisine gidersin.
0: Doğru.
1: Sonra küçük bir bakkal dükkanı açarız. Şöyle küçük küçücük bir dükkan. Ekmek satsak yeter. Nafakamızı çıkartırız, öyle değil mi Makbule Hanım?
0: Çıkartırız tabii.
1: Kurda kuşa da muhtaç olmayız. Yaşlılık zor. Fakirlik daha da zor Makbule Hanım.
0: Zor ki ne zor. Çeken bilir ancak Hadi Bey.
1: Çok para çıkarsa şu ileride yapımı süren okul var ya, ona da yardım yapalım.
0: Ay içi ıkıyor olurdu.
1: Mahallede fakir insanları da karınca kaderince yardım ederim. Çocukları giydirir sevindiririm.
0: Aşevi de açalım Hadi Bey.
1: Ya.
0: Sabah öğle akşam fakirler gelip yer içerler ha. Biz de az sıkıntı çekmedik. Çekenlerin halinden anlarız elbet.
1: Açarız be Makbule Hanım, açarız da aşevi de açar. Tabii yeter ki ikramiye bize çıksın.

0: Ya umudumuz o bilette komşular. Eğer ikramiye çıkarsa önce beni tedavi ettirecek Hadi Bey. Sonra da küçük bir bakkal dükkanı açacak.
1: Bu yaştan sonra dükkanı ne yapacaksınız Makbule teyze? Parayı bankaya yatırıp faiziyle gül gibi geçinip gidersiniz.
0: Olur mu kızım? Banka işleri günah diyorlar.
1: Aman be Makbule teyze, günah da neden herkes bankalara para yatırıp duruyor?
0: Onu bilmem. Herkesin günahı kendini.
2: Sanki milli piyango günah değilmiş gibi.
3: Çok para mı o kız?
1: Çok çok, saymaya ömrü yetmez Makbule teyzenin.
0: Bilmem, Hadi Bey dağıtırım diyor.
1: Herkeslere mi?
3: Sahi mi?
0: Evet, fakirlere, kimsesizlere, ihtiyacı olanlara. Evlenme çağına gelenlere, yaşlılara, hastalara dağıtacağım diyor.
4: Allah razı olsun Hadi Bey'den. İnşallah ona çıkar büyük ikramiye.
0: Çıksın da dağıtsın anam. Benim parada pulda gözüm yok komşular. Tedavi olayım, acılarım gitsin. Başka hiçbir şey istemem.
4: Ay, leğende çamaşır yıkamaktan belim büküldü. Ağrımayan yerim kalmadı. Ay, bir imkanım çıksa da bizimkine bir çamaşır makinesi aldırsam. Şu halime bak Ayşe abla, ne elde ne de kendimde.
1: Biraz sabret kızım. Hadi Bey'e büyük ikramiye çıkarsa leğende çamaşır yıkamaktan kurtulursun.
4: Ay sahi mi Ayşe abla?
1: Makbule Hanım söyledi. Hadi Bey milli piyango bileti almış. Eğer biletine büyük ikramiye isabet ederse parayı senin benim gibi fakir fukaraya dağıtacakmış. Sana da bir çamaşır makinesi alır herhalde.
4: İnşallah Ayşe abla, inşallah. Yoksa bu fukaralık hayatımızı zindan edecek bizi.
3: Kısmet komşular bilinmez. Aa, ya bir de Hadi Bey'e ikramiye çıkarsa yok mu ya? Vallahi hepimiz yaşadık demektir.
1: Ayol bize ne ki? Hadi Bey ikramiyesini bizlere mi dağıtacak?
3: Dağıtacak ya. Karısı Makbule Hanım söyledi.
1: Ay sahi mi, dağıtacak mıymış?
3: Dağıtacakmış tabii. Geçen gün oturmaya gittik de o söyledi. Eğer Hadi Bey'e ikramiye çıkarsa Makbule Hanım romatizmaları için kaplıcalara gidecekmiş. Geri kalan parayı da mahallede ne kadar fakir fukara varsa, parasızlıktan evlenemeyen genç varsa onlara dağıtacakmış. Allah tuttuğunu altın etsin Hadi Bey'in.
1: Aferin Hadi Bey'e. Hadi bakalım. İnşallah ikramiye çıkar da sefillikten kurtuluruz. Kız Elif duydun mu? Çeyizim yok diye üzülüp duruyordun. Bak Hadi Bey'e ikramiye çıkarsa yaşadın, seni evlendirir artık.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Vay vay vay.
0: Hoş geldiniz
2: be. Yangum ya.
1: Selam ne oldu?
2: Acil ola gelmiş. Ey maşallah be. Buyur baba, kahvemize hoş geldin.
0: Ağlay etme Arif Bey oğlum. Daha çekiliş bile yapılmadı.
2: Estağfurullah hadi baba. Allah ne yaptı bize? Hani durduk ki bilet almışsın. Bize de malum mu oldu nedir yani, ağzımızdan piyango milyarderi diye çıktı işte.
0: Hadi bakalım. Belki de Allah söyletiyordur seni.
2: Dedik ya, malum oldu bize. Biletin yanında mı Adi baba?
0: Ay, yanımda. Neden sordun?
2: Ya numaralarına bir bakayım. Yani bakarsın çıkarsa ilk müjdeyi ben veririm sana.
0: Baba boş ver be oğlum, hadi Arif. Hele bir ikramiye çıksın. Hele bir ikramiye çıksın. Herkese müjde parasını vereceğim zaten.
2: Olsun ya. Olsun. Sen yine de söyle numaralarını bakayım.
0: Peki. Sıfırla başlıyor. 05 48 661.
2: Tamam. Arif kulunun beynine girdi bir numara. Çekiliş ne zamanda?
0: İki gün sonra.
2: İki gün sonra müjdemi istemeye geleceğim, tamam mı Adi baba?
3: Bak boşuna ne yap beni
0: ha? Hele bir çıksın, hele bir çıksın. Sen hele bir ikramiye müjdesi ver. Yalnız sana değil, kimlere dağıtmam ki onu.
1: Yaşa!
0: Görüyorsunuz ya muhteremler. Bir bilet aldık, çoluk çocuğun maskarası haline geldi.
1: Sen kusurlarına bakma, onların gençlik işte.
4: Keşke sen de bilet aldığını herkese söylemeseydin be Hadi.
0: Canım söylememe gerek yok ki. Dün bilet alırken bütün kahve halkı görmedi mi? Ha Kadir söyle.
4: Biliyor musun Mirim? Bütün mahalleli senin aldığın bileti konuşuyor.
0: Ne? Mahalle benim biletimi mi konuşuyor? Evet. Neyini konuşuyor ki muhterem?
4: Büyük ikramiye çıkarsa mahalledeki bütün fakirlere, fukaraya, bekarlara hep yardım edecekmişsin.
0: Sahi mi Mirim?
4: Tabii. Fakirler için aş evi açacakmışsın.
1: Ben de bizim hanımdan duydum Hadi'cim. Ayrıca yeni yapılmakta olan okul inşaatı için de yardımda bulunacakmışsın ya.
4: Kimsesiz çocukları giydirecekmişsin.
0: Vay vay vay vay, milletin ne çabuk kulağına gitmiş ya. Evet, bizim hanımla plan yapmıştım. Eğer bileti ikramiye isabet ederse o dediklerini tek tek yapacağım muhterem.
1: Aferin be Hadi. İşte insanlık bunu gerektiriyor. Keşke bütün zenginler böyle davransa. Memlekette aç insan kalmazdı ya.
0: Bir ben bir de Köroğlu'yu şu yalancı dünyada. Şükür Rabbime bizleri 70 küsür yıl yaşattı. İyi kötü günlerimiz oldu. Gördük, geçirdik. Bundan sonra çok para bizim neyimize muhteremler? Hakiki dünyaya, öteki aleme parayla gidilmiyor ki.
4: Vallahi doğru söylüyorsun Mirim. İnşallah şansın yaver gider de ikramiye sana isabet eder.
0: İnşallah Mirim, inşallah.
4: İnşallah.
0: Maşallah, mahallede duymayan kalmamış Makbule.
5: Neyi Hadi Bey?
0: Bilet aldığımızı, ikramiye çıkarsa fakir fukaraya dağıtacağımızı filan.
5: Komşulara söylediğim için kızdın mı bey?
0: Kızmadım desem yalan söylemiş olurum Makbule. Sen komşu kadınlara söyledin, onlar da önüne gelene söylemişler.

0: Daha çekiliş bile olmadan şimdiden milli piyango milyarları diye takılıyorlar bana.
1: Boş ver desinler. Allah büyüktür bey. Ya bir de çıkarsa? Komşuları görecektim bey. Senin için çıkan parayı yoksullara, çeyizsizlik yüzünden evlenemeyenlere, hastalara, yaşlılara dağıtacak dediğim zaman yüzlerini bir görecektin. Fukaraların gözlerinde bir umut ışığı parladı ki sorma.
0: Desene Makbule Hanım, bütün mahalle şimdi benim biletimi ikramiye çıkmasını bekliyor ha?
1: Evet ya öyle bey. İnşallah çıkar da fukaraların yüzünü güldürürüz. Umutlarını söndürmeyiz.
0: Biliyor musun Makbule, içimden bir ses ikramiye çıkacağını söylüyor. Yalnız komşuların değil, benim de içim umutla doldu.
1: İnşallah bey. Çekiliş ne zaman?
0: Yarından sonra.
1: Hayırlısı, ne diyelim Hadi bey. Hadi vakit geç oldu, yatalım artık.
0: Allah rahatlık versin.

0: Gözün aydın abi. Allah aşkına. Müşteri isterim abi. Müşteri isterim.
1: Hayrola Arif Bey oğlum.
0: Büyük ikramiye sana çıktı be sana.
1: Ne? Bana, bana mı çıktı? Yani büyük ikramiye bana mı çıktı?
2: Ya sana çıktı ya. Sana çıktı Hadi'cim. Sana artık milyardersin mirim.
1: Yaşasın, sonunda bizim mahalleden de bir milyarder çıktı. Makbule Hanım. Duydun mu Makbule Hanım? Büyük ikramiye bize çıkmış. Artık milyarderiz hanım. Zenginiz.
3: Çabuk çabuk bacaklarımı tedavi ettir Hadi Bey. Çamurlara, kaplıcalara götürüp beni romatizma ağrılarımdan kurtar.
1: Ah kurtaracağım hanım. Merak etme, bu parayla seni en iyi yerlere götürüp tedavi ettireceğim.
2: Hani bize de vereceğim.
0: Hani gitme. Hani kazandığın parayı mahalledeki fakir fukaraya dağıtacaktın Hadi Baba.
3: Aa, çeyizsizlik yüzünden evlenemeyenlere yardım edecektin.
1: Yardım edeceğim tabii. Hiç merak etmeyin, yardım edeceğim.
3: Hani okula yardım edecektin Hadi Bey?
1: Sözünü tutmayacak mısın Mirim?
2: Ama hani o zaman gidelim.
1: Olur, gidelim. Sen de gel Makbule, sen de gel. Belki gazeteciler filan da resimlerimizi çekmeye gelirler.
3: Olur bey, gidelim hadi.
2: İşte vezneye geldik. İşte geldik bakalım. Al paralı yerine.
0: İşte milli plan idaresinin veznesine geldik Hadi Baba. Hadi al bakalım milyarları.
1: Alacağım tabii. Hey veznedar bey oğlum. Biletimi ikramiye çıktı.
4: Hayırlısı olsun bey amca.
1: Hadi paramı istiyorum. Paramı ver. İkramiyemi ver bana.
4: Sen bana önce biletini ver bakayım.
1: Bileti mi?
4: Tabii ya.
1: Şuraya. Cebime koymuştum. Ama bu burada olacaktı. Şimdi veririm. Allah Allah, iyi ama.
3: Hadi bey, bileti ver de paramızı alıp gidelim. Bak bütün mahalleli bizi bekliyor.
1: Tamam hanım, tamam arıyorum. Bir bileti arıyorum. Şuraya koymuştum, evden çıkmadan önce.
3: Yok mu yerinde?
1: Yok. Allah Allah, düşürdün mü yoksa?
3: Ceplerini, bütün ceplerine bak Hadi Bey.
1: Baktım Makbule, baktım. Yok bilet yok. Hay Allah, ya düşürdüm ya çabuğa mahvoldum. Mahvoldum Makbule. Hayallerimiz, her şeyimiz gitti, yok oldu. Biletim! Biletim nerede? Kim aldı biletimi? Biletimi istiyorum!
3: Hadi Bey! Hadi Bey, uyan, kalk! Kalk diyorum sana!
1: Makbule, sen misin?
3: Benim ya!
1: Hayrola, ne oldu? Neden uyandırdın beni, yoksa yine bacakların ağrısı mı tuttu?
3: Hayır, ama uyurken hem ağlıyor hem de bağırıyordum Bey.
1: Ağlayıp bağırıyor muydu?
3: Evet, sen... Sen farkında değilsin ama rüyanda ağlayıp duruyordun. Biletim nerede diyordun. Bak kanter içinde kalmışsın. Onun için uyandırdım seni. Kötü bir rüya görüyordun galiba bey.
1: Evet rüya görüyordum Makbule Hanım. İyi başlayıp sonu kötü biten bir rüya.
3: Hayırdır inşallah bey.
1: Şimdi güya büyük ikramiye bize çıkmış. Sen, ben ve bütün mahalleli peşimizde parayı almaya gidiyoruz. Milli Piyango İdaresi'ne girince oradaki adam benden bileti istiyor. Ama... ben bileti bulamıyorum. Biletimi kaybetmişim Makbule. Bu yüzden de parayı alamıyorum. Herhalde o zaman işte.

0: Ağlayıp bağırmam bu yüzden olmuştur.
1: Keşke almasaydın şu bileti bey.
2: Neden Makbule Hanım?
1: Baksana dağ çekiliş yapılmadan hayatımızı alt üst etti. Kazanıp kazanmayacağımız belli bile değilken.
0: Kötü bir rüyaydı, gelip geçti işte Makbule Hanım.
1: Neyse hadi yat uyu Hadi bey. Daha sabaha epey vakit var.
0: Yok yatmayayım, uykum kaçtı. Sabaha da az kalmış zaten.
1: Bu biletin çekilişi ne zamanmış Hadi bey?
0: Bu gece çekildi. Sabahki gazetelere bakıp kazanıp kazanmadığımızı öğrenebiliriz.
3: Evet abi, sabah çayları abi, kim içiyor bakalım abi? Hadi abi sabah çayları abi, hadi. Hadi abi, tavşan kanı abi be, tavşan kanı yavrum be, çaya bak be. Yeni demlendi abi, vereyim mi Arif?
4: Madem yeni demledim, ver bakalım bir tane.
3: Al abicim be.
4: Eyvallah.
3: Abi sen ne yapıyorsun öyle ya?
4: Ya bu milli piyangonun çekilişi yapıldı ya, listeye bakıyorum.
3: Var mı ikramiye falan abi?
4: Ne gezer be, gene amorti çıktı. Ulan şans. Bir de bizim yüzümüze güldü.
3: Vallahi be.
4: 300-500 milyon çıkart ya. Bıktım be ben amorti kazanmaktan.
3: Al işte şans oğlum bu, şans. Sana amorti çıkıyor, başkalarına milyonlar milyarlar çıkıyor ya.
4: Haklısın be Zeki be.
3: Abi peki bu Hadi Baba'nın biletine ikramiye çıktı mı ya?
4: Yok be. Ona da amorti çıkmış sadece.
3: Sahi mi be? Ulan vallahi yazık zavallı ya. Kazanacağından o kadar emindi ki acıdım be arkadaş ya.
4: Allah sorma, ben de acıdım ha. Fukara da parayı kazanmadan ona buna dağıtmaya başlamıştı değil mi?
3: Vallahi ya. Biliyor musun, bana bile küçük bir sermaye verip kahve açacaktı biliyor musun?
4: Hadi be.
3: Ya ey gidi gönlü bol Hadi Baba be. Ey be. Kazanamadığın parayı hepimize dağıttın be. Neyse yazık yazık. Ya birazdan buraya gelince sükutu hayale uğrayacak ya.
4: Zeki.
3: He.
4: Bak aklıma ne geldi.
3: Ne geldi abi?
4: Şimdi Hadi Baba'ya küçük bir şaka yapalım da sevindirelim fukara ya.
3: Yapma be, şaka mı? Nasıl bir şaka yapacağız?
4: Şimdi görürsün. Sen hele şu cebindeki siyah tükenmezi ver bakayım bana.
3: Tükenmez mi?
4: Ya ver. Ya ver hele.
3: Al abi ya.
4: Eyvallah.
3: Ya hala ne yapacağını söylemedin abi, söyle ya.
4: Sabret.
3: Merak var abi bende.
4: Ya bir dakika sus. Ne yapacağımı şimdi göreceksin. Önce şu listeyi alayım elime. Piyangonun listesi burada.
3: Tamam abi.
4: Şurada Hadi Baba'nın biletine yakın bir bilet vardı. Neredeydi o? Buldum işte. 054-36-61. Hadi Baba'nın bilet numarası da 054-86-61. Gazetedeki 3'ü siyah tükenmezde 8 yaptım mı bir anda
3: vay
4: Hadi Baba'ya 5 milyar kazandırdım
3: vay
4: demek.
3: Vay be.
4: Oldu işte. Bak bakayım kalemle düzeltildi belli mi Zeki?
3: Vay be abi, senin yaptığın bu 3 kağıdı görmesen ben bile yerdim biliyor musun? Harika bir numara ya.
4: Ve böylece Hadi Baba listeye baktığında 5 milyar kazandığını görecek be.
3: Vay be.
4: Ulan bakır gır yapacağız be.
3: Ulan be. Gülmesine güleceğiz abi. Ya abi aklıma şey geldi şimdi, bu şaka biraz ağır değil mi abi?
4: Ya niye ağır olsun?
3: Ağır abi, ağır oldu bu şaka.
4: Yok be abicim, amacımız ihtiyarı birazcık sevindirmek. Hem o sevinirken biz de karşısına geçip böyle keyif yapacağız be.
3: Yapma be. Tamam abi sen bilirsin ama abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani yaptım bu şakayı, hiç hoş değil.
4: Bırak
3: be
4: oğlum.
3: Vallahi abi bak, hele bak bu adam var ya, bu Hadi amca geliyor ya.
4: Tamam bana bak, sen gazla şimdi. Sakın ağzını açıp da Hadi Baba'ya bir şey söyleyeyim bana.
3: Geliyorum abi, dur. Söyle abi, söyle.
4: Tamam mı?
3: Tamam abi.
4: Açma.
3: Yok tamam. Ne halin varsa gördük arkadaş. Senin şakanı sevmedim ben ya. Hadi tavşan kanı ya, hadi çaylar var.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam. Buyur Hadi'cim, gel bakalım.
7: Sabah şeriflerin hayır olsun Hadi Beyciğim.
0: Size de Mirim. Size de.
3: Hoş geldin Hadi Bey amca. Hoş geldin. Abi çayı yeni demlemiştim. Vereyim mi abi, içer misin abi?
0: Ver bakalım Zeki Bey'im.
3: Al abicim.
8: Aman. Olamaz.
3: Ne oldu?
8: Olamaz be. Hadi baba. Ya neredesin
7: ne
8: ya?
7: Ne oldu?
0: Ne var?
8: Müjde Hadi Baba, müjde.
0: Ne var Arif Bey oğlum? Niye bağırıyorsun ya? O müjde söyle bakayım, ne oldu?
9: Ne olmuş ya peki?
7: Ne müjdesi istiyor mu delikanlı ya?
0: Vallahi ne olduğunu ben de anlayamadım muhteremler.
8: Ya duymadın mı beni Hadi Baba? Müjde mi isterim dedim ha?
0: Ne müjdesi Arif Bey oğlum, hayrola.
8: Ya senin biletine tam 5 milyar isabet etmiş Hadi Baba.
0: Ne?
8: 5 milyar.
3: Ne diyorsun
0: oğlum? 5 milyar mı dedin?
8: 5 milyar dedim Hadi Baba, 5 milyar. Ben zengin oldum Hadi Baba.
3: Abi tanrısın ya, tanrısın.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben şimdi zengin miyim artık?
7: Say ikramiyeyi kazandım mı Hadi Bey?
8: Ya dalga geçmiyoruz herhalde be. İşte elimde gazete. Bakın piyangonun listesi de burada. Bakın.
6: Helal olsun vallahi. Gözün aydın. Gözün aydın. Hadi be.
0: Şaka yapıyorsun ya Arif Bey oğlum. Çok heyecanlandım. Yüreğime inmezsin.
8: Ya bu işin şakası olur mu Hadi Baba? Olur mu?
4: Biliyorsun hem bana malum olmuştu da geçenlerde sana vay piyango milyarderi demiştim, hatırlıyor musun?
0: Tabii hatırlamaz olur muyum? Ayı çıkacağını biliyordum. İçimden bir ses, bu biletin bana para

0: kazandıracağını söylüyordu. Çok şükür Allah'ım, çok şükür.
1: Bak bunca insan şahit. Müjdeyi ben verdim ona göre. İkramiyeyi alınca beni göreceksin ha. Caymak yok bak ha.
2: Tamam be Arif be oğlum. Tamam, müjdeni vereceğim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ben şimdi milyarder mi oldum yani? Para sahibi mi oldum muhteremler?
3: Arif'i duymadın mı Hadi Bey? 5 milyar kazanmışsın işte yahu.
2: Kazanmışım değil mi Mirim?
4: Kazanmışsın işte. Artık zengin bir insansın Mirim. Zeki Bey oğlum, çaylar Hadi Bey'den. Tamam, hepinize birer demli çay getir.
2: Tabii çay paralarını ben ödeyeceğim. Bu sabah çaylar benden Zeki Bey oğlum.
5: Şimdi getiriyorum abiciğim, rejayı abi. 30 çay yap abi, 30 çay yap.
2: Arif Bey oğlum, şu listeyi bir de bana verir misin? Ben de bakmak istiyorum.
1: Tabii ver. Neden?
3: Baksın bakalım ya.
2: Canım ne mi lazım, bir yanlışlık falan olmasın. Bir de kendi gözlerimle göreyim listedeki numaramı.
1: Şimdi ayıp ettin Hadi Baba. Yanlışlık olur mu ya? Ya mal bak. Senin de için rahat et.
2: Hadi nerede benim numaram? Göster bakayım Arif Bey oğlum. Gözlüğümü de almamışım yanıma, görüyor musun?
1: Dur göstereyim. Bak şu 6. sırada gördün mü?
2: Evet bir dakika, önce şu biletimi çıkarayım da. Evet, kaçtı benim numaram? 05 48 661.
1: 5 milyar kazananların bölümüne bak. Boşuna gözlerini yorma Hadi Baba.
2: Olur oğlum. 5 milyar kazananlar neredeydi? Buradaymış. Listedeki numara kaç? 05 48 661 işte ya. Vay canına ya. Bu benim numaram. Kazanmışım. Arif Bey oğlum doğru söylemiş. Tam 5 milyar kazanmışım.
1: Tabii kazandın Hadi Baba. Milyarlersin abi.
2: Kazandım muhteremler. Kazandım. Sonunda kazandım. Şükürler olsun ya Rabbi, kazandım. Artık benim de param var. Hemen gidip bu sevinçli haberi Makbule Hanım'a vereyim. Benim gibi. O fukara da sevinsin bari.
4: Söyle de kadıncağız bacaklarının ağrısından kurtulduğuna sevinsin miyim?
2: Hadi bana eyvallah.
4: Hadi güle.
2: Hadi şanslı oynayın.
1: Bana bak, aman biletini iyi yerden muhafaza et Hadi Baba. Yani böyle ketenpereye getirip de yan kesicilere kaptırma. Yarıyor musun Zeki? Hadi Baba numaramızı amma yuttu ha. Şimdi saf saf para kazandığına inandı. Amma gırgır be.
5: Şimdi söyleyeceğim ama. Ne? Şimdi ayıp olacak. Sen var ya abi, hakikaten Hadi Baba'ya haksızlık yaptın ya.
1: Şaka yaptık be Zeki.
5: Olur mu ya?
1: Lan bunca yıllık kahve arkadaşıyız. Tanıdığımıza bir şaka da mı yapmayalım?
5: Abi iyi de şaka dediğin yapılır ama sonra söylenir abi. Ya, baksana adam hakikaten kazandığını sanıp karısına müjde vermeye gitti. Versin abi ya. Abi yapılır mı bu ya? Fukaraları boş yere sevindirip sonra da üzmenin ne halin var abi? Ayıp ettin abi sen, ayıp ettin abi.
2: Makbule! Makbule, aç şu kapıyı, aç!
6: Tamam geliyorum Hadi Bey. Az önce çıkmıştı evden. Neden geri döndü ki? Buyur bey.
2: Müjde Makbule Hanım, müjde.
6: Hayrola Hadi Bey, nedir bu halin?
2: Kapıyı
6: sakin
2: kapat, ol. Kapat kapıyı, çabuk kapıyı kapat. İçeride neler olup bittiğini anlatayım sana.
6: Anlat bakalım Hadi Bey, ne oldu? Niye müjdemi isterim diye bağırıyorsun?
2: İkramiye Makbule Hanım. İkramiye bize çıktı.
6: Ay sahi mi Hadi Bey?
2: Evet sahi. Listeye baktım, kendi gözlerimle gördüm Makbule. Tam 5 milyar kazanmışız.
6: Ne? 5 milyar
2: evet 5 milyar 5 milyar. Bu parayla istediğimiz her şeyi yapabiliriz artık.
6: Şükürler olsun sana Rabbim. Artık romatizma ağrılarımdan kurtulacağım desene.
2: Kurtulacaksın tabii Makbule Hanım, kurtulacaksın. Parayı alır almaz ilk işim seni çamurlara, kaplıcalara, istediğin yerlere götürmek olacak.
6: Sağ ol Hadi Bey, Allah senden razı olsun. Bana her zaman müşfik bir kocalık yaptın.
2: Sen de bana her zaman anlayışlı bir hanımlık yaptın Makbule. Hem şu yalancı dünyada ikimizden başka kimimiz var ki? Birbirimize biz bakmayacağız da kim bakacak? Hadi ağlama. Sil şu gözlerinin yaşını. Zaman ağlamakla değil. Zaman gülmek zamanı zaten Makbule Hanım. Gülmek zamanı.
6: Kapı çalınıyor.
7: Makbule teyze kapıyı aç.
8: Hayırlı uğurlu olsuna geldik ayol, aç kapıyı.
2: Allah Allah, ne mahalle ya. Her şeyin kısa zamanda nasıl haber alıyor akıl.

0: olmaz bir iletişim hattı var insanlar arasında.
1: Ne yapsın fukaralar? Hepsi de umut peşinde Hadi Bey. İkramiyemize çıkacağına o kadar inanmışlardı ki.
2: Duymuyor musun? Makbule teyze, biz geldik. Aç kapıyı hadi.
0: Hadi git git bari, aç kapıyı Makbule Hanım. Daha fazla bekletme zavallıları. Ben onların ne amaçla geldiğini biliyorum. Biliyorum ama hepsi de şu yüzden veya bu yüzden yardım isteyecek.
1: Hadi Bey.
0: Efendim.
1: Hani ikramiye bize çıkarsa yardım ederim diyordun ya. Bu kararından vazgeçmedin değil mi?
0: Olur mu hanım? Olur mu? Neden vazgeçeyim? 5 milyar dünyanın parası. Seni tedavi ettiğim kalan parayla elbette elimden geldiğince herkese yardım edeceğim.
1: Sağ ol Hadi Bey, sağ ol. Komşuları söyleyeyim de işleri rahat etsin fukaraların.
3: Makbule teyze, Hadi amcanın kazandığını duyunca öyle sevindik, öyle sevindik ki bilemezsin.
1: Sağ ol Ayşe Hanım, sağ ol.
4: Ben kazanacağını biliyordum zaten. 2 gece önce rüyasını görmüştüm. Hadi Bey elinde paralar bağırıyordu. Sabah kalkınca bizimkine anlattım rüyayı.
1: Allah yardım etti işte.
4: Bakalım Hadi Bey verdiği sözü tutacak mı?
3: Fakirlere, fukaralara, hastalara, muhtaçlara yardım edecekti.
1: Merak etmeyin, tutacak. Kendisiyle konuştum. Beni şu romatizma ağrılarımdan kurtardıktan sonra kalan parayla muhtaçlara, durumu kötü olanlara, parasızlık yüzünden evlenemeyenlere gerekli yardımı yapacak.
4: Allah razı olsun Hadi Bey'den. Eve gidince Elif'e söyleyeyim de sevinsin yavrum. Ne zamandır çeyizsizlikten evlenemiyordu. Zavallı kız, intiharı bile düşünüyordu.
1: Söyle, evlenmeyi dert etmesin artık. Hadi amcan inşallah onu evlendirir.
4: Sağ ol Makbule Hanım, sağ ol. Allah tuttuğunuz altın eder inşallah.
3: Ay, bize de şöyle gece kondu yapacak kadar bir yardım yaparsa. Ay, sayesinde kiradan başımızı kurtarırız. Aybaşı dediğin şıp diye geliyor. Ev sahiplerinde insaf denen şey de kalmamış.
1: İnşallah komşum, inşallah. Hadi Bey'e söylerim, elinden geleni yapar sizin için. Hele şu ikramiyeyi bir alsın da. İkramiyeyi ne zaman alacak mısın Hadi Bey?
0: Yarın pazar. Pazartesi günü alırız herhalde. Neler sordun Makbule Hanım?
1: Bugün komşular hayırlı uğurlu olsuna gelmişlerdi de. Her birisinin paraya ihtiyacı var bey. Kimi kızını evlendirmek istiyor. Kimi gece kondu yapmak istiyor. Her biri de 4 gözle senin yapacağın yardımı bekliyorlar. Zavallıları görme Hadi Bey. Sen onlar için bir umut ışığı oldun artık.
0: Anlıyorum hanım. Zaten oturduğumuz bu mahalle hep fakir mahallesi. Çalışanlar ya memur ya da işçi. Ne yapsın, onlar da haklı. Günümüzde her şeyin başı ucu para. Merak etme, onlar için elimden geleni yapacağım Makbule Hanım. Ama önce seni tedavi ettireceğim. Zira ben bu bileti seni sağlığına kavuşturmak için almıştım.
1: Allah senden razı olsun bey. Ağrılar her geçen gün biraz daha artıyor. Kimi zaman acından ağlıyorum inan.
0: Doktor hem romatizma hem de kireçlenme demişti. Çaresi de çamur banyosu kaplıcalarmış. Ben de seni oralara götürüp tedavi ettireceğim.
1: İnşallah faydası olur Hadi Bey.
0: Olmaz olur mu Makbule Hanım? Oralara kim gitmişse iyi olmuş hep. Göreceksin bak. Parayı alıp bir giderim, sen de eskisinden daha iyi olacaksın.
1: İnşallah bey. Kim bilir kaça mal olacak bize bu kaplıcalara gidiş geliş tedavi ücretleri.
0: Aman kaça mal olursa olsun Makbule Hanım, senden kıymetli mi? Para dediğin ne ki, harcarsın geçer gider. Ama sen, sen benim tam 50 yıllık eşimsin. Dile kolay, yarım asır. İyi günlerimizde oldu, kötü günlerimizde. Ama sana 5 değil, 500 milyar feda olsun Makbuleciğim.
1: Şımartıyorsun beni Hadi Bey.
0: Ah, şımartıyor muyum? Bu yaştan sonra mı hanım?
1: Şımarmanın yaşı mı olurmuş Hadi Bey? Ay Hadi Bey, şöyle orta şekerli köpüklü bir kahve yapayım mı sana? Karşılıklı oturur içeriz.
0: Olur, içelim be hanım.
5: Hadi abiler, çaylar abiler, hadi abiler ya. Hadi abi oturmak yok abi. Getirin mi abi çay? Tamam abi. Abi, 6 çay yap abi.
6: Yahu saat öğlene geliyor. Hadi Bey bu saate kadar çoktan gelirdi. Nerede kaldı acaba?
7: Ah, unuttun mu Mirim? Hadi Bey bugün ikramiyesini almaya gidecekti ya.
6: Ha öyle ya.

0: Bilete ikramiye çıkmıştı değil mi? Yaşlılıktan işte muhterem. 10 dakika önce konuştuğumuzu unutuyorum. 5 milyarı bugün alacaktı değil mi?
1: Evet evet, hem de karısıyla birlikte gidecekti.
0: Hayırlısı olsun. Allah afiyetle yemeği nasip eylesin.
2: Hadi abi, hadi abi.
0: Amin.
3: Duydun mu Zeki? Hadi babayı iyi keleğe getirmişiz. Bak bugün parasını almak için Milli Piyango'ya gidecek.
2: Yapma be. Ha? Abi var ya. Çok ayıp ettin
3: ya
2: be.
3: Bırak ya.
2: Vallahi ayıp ettin ya. Deden yaşında adamla bu kadar gırgır geçmen hem ayıp hem de günah be abi be. Abi bak, zavallı senin numaranı öyle yutmuş ki karısını yanına alıp piyango idaresine gidiyormuş
3: ya
2: be abi be.
3: Ne ayıbı Zeki abi, ya. Bırak ya. Gitsin be abicim, bırak gitsin. Hem bakalım veznedar Hadi babanın biletine 5 milyar değil de amorti çıktığını adama söyleyince neler olacak orada.
2: Abi, yapma ya.
3: Garanti yere düşer, bayılır Hadi baba.
2: Bak Arif. Ha? Abi bir şey diyeyim mi?
3: De.
2: Bak daha vakit varken koş Hadi babaya hakikati söyle abi.
3: Ya boş versene
2: abi, yaptığın
3: sen
2: numarayı anlat abi, yapma.
3: Anlatmam
2: abi.
3: Anlatmam abi, boş versene. Yaptığımız numarayı söyleyince esas Makbule Hanım'ın yüreğine iner orada. Hadi baba hele ikramiyeyi almaya gitsin. Eli boş döndüğünde o zaman bu numarayı benim yaptığımı
2: abi
3: söyleriz ona.
2: Ne vicdansızsın ya. Sen bilirsin abi, ben karışmıyorum bak. Bu şakanın sonu bir faciayla sonuçlanırsa ben karışmıyorum.
3: Olmaz,
2: abi.
3: Olmaz.
2: Tamam abi.
4: Tamam mı? Hazır mısın Makbule Hanım?
5: Başörtümü takayım, hazır olacağım Hadi Bey.
4: Ay, heyecandan yerimde duramıyorum. Bir an önce gidip şu biletimin parasını almak istiyorum.
5: Ay tamam, ben hazırım Bey, gidebiliriz. Neyle gideceğiz para almaya?
4: Ah, söylediğin lafa bak, caddeden bir taksi tutarız. Nasıl olsa milyarderiz artık.
5: Tutalım ya Hadi Bey. En son taksiye ne zaman binmiştik? Unuttum valla.
4: Merak etme. Bundan sonra artık her istediğin yere taksi tutarak gidebilirsin Makbule Hanım.
5: İnşallah be, inşallah.
4: Hazırsan gidelim.
5: Gidelim. Ay az kalsın unutuyordum, bir dakika.
4: Hayırdır Makbule Hanım, neyi unutuyordun?
5: Deminden beri ne unuttuğumu düşünüyordum. Şimdi aklıma geldi. Bekle de şu kapının arkasına koyduğum naylon poşeti alıp geleyim.
4: Naylon poşeti mi? Ne yapacaksın ki poşetle?
5: Paraları neyin içine koyacağız ki?
4: Paraları mı?
5: Evet, 5 milyar dünyanın parası. Ceplerimize sığmaz ki Hadi Bey.
4: Poşet paraları içine koymak için mi alıyorsun Makbule Hanım?
5: Evet.
4: Hadi hanım, yahu parayı bize nakit olarak vermeyecekler ki. Çek olarak verecekler. Onun için poşet, torba filan almaya.
5: Hay Allah, ben de dün geceden beri paraları neyin içine koyacağımızı düşünüp duruyordum.
4: Hadi gidelim artık.
5: Olur, gidelim bey.

0: Parayı alacağımız yer çok uzak mı bey?
1: Buralarda bir yerde olacak Makbule Hanım.
0: Evden çıkarken dikkat ettin mi Hadi bey?
1: Neye?
0: Komşulara.
1: Yok.
0: Zavallılar, hepsi pencerelere çıkmış. Gözleri bizim üzerimizdeydi.
1: Neden ki?
0: Dört gözle parayı almamızı bekliyorlar. Unuttun mu, onlara yardım edeceğiz Hadi bey.
1: Oo, unutur muyum hanım? Hah, işte bak. Bak, Milli Piyango İdaresi'nin şubesi şu bina. Hadi gel benimle.
2: Buyurun. Ne istediniz?
1: Affedersin bey evladım. Bilet paralarını nereden veriyorlar?
2: Biletine ikramiye mi çıktı bey amca?
1: Evet.
2: Ne kadar çıktı?
1: Bir şeyler çıktı işte.
2: Ha, iyi, hayırlı olsun. Bak şimdi şu koridor boyunca doğru yürü. Sonra sola dön ilk kapı. Üzerinde vezne diye yazar zaten. Oraya başvuracaksın.
1: Sağ ol bey evladım. Gel, gel hadi Makbule.
0: Geliyorum bey.
1: Soldaki ilk kapı demişti. Ha, işte bu kapı. Bak üzerinde vezne diye yazıyor hanım, görüyor musun?
0: Görüyorum bey.
1: Hadi hadi içeriye girelim. Affedersiniz.
3: Rica ederim, buyurun.
1: Bir şey için geldik. Yani biletimize ikramiye çıktı da.
0: İkramiyeyi almaya geldik efendim.
3: Tabii tabii, buyurun oturun şöyle, ayakta kalmayın.
1: Sağ olun, gel Makbule, otur.
3: Biletinizi verin lütfen.
1: Vereyim. Buldum işte. Buyurun efendim. Siz de bakın.
3: Tabii listeye bakayım, hemen ödemesini yaparız.
1: Şöyle 5 milyar isabet etmiş efendim.
3: Öyle mi?

0: Kutlarım sizi.
1: Ha, sağ ol, sağ ol. Onca yıldan sonra ilk defa bizim başımıza da devlet kuşu kondu sonunda. O parayla hem hanımımı tedavi ettireceğim hem de konu komşuya yardım edeceğim.
2: Bize bu yaştan sonra çok para ne gerek ki?
0: Bey amca.
1: Buyurun.
0: Bir yanlışlık olacak. Bu bilete amortiden başka bir şey çıkmamış ki.
1: Ne? Amorti mi?
0: Evet.
1: Şaka mı yapıyorsun be evladım?
3: Aman iyi bak efendi oğlum. Tam 5 milyar isabet etti bu bilete.
0: Rica ederim efendim, bunun şakası olur mu?
1: İyi ama nasıl olur, listeye baktım. Orada ben de gördüm.
0: Bakın liste bende de var. Siz herhalde yanlış görmüş olacaksınız.
1: Nasıl olur be evladım? Sizin listenizde bir yanlışlık olmasın. Durun ben size bendeki listeyi vereyim de ona da bakarım.
0: Verin bakayım.
1: Buldum işte. Buyurun bakın listede benim biletimin numarası yazıyor mu yazmıyor mu kendiniz görün.
0: Bir bakayım efendim. Siz bu listeyi nereden aldınız?
1: Şeyden, kahvede bir delikanlıdan. Zaten biletime ikramiye çıktığını da o delikanlı söyledi bana.
0: Bakın beyefendi, o delikanlı her kimse size kötü bir şaka yapmış.
1: Ne, kötü bir şaka mı?
3: Neler söylüyorsunuz efendi evladım?
0: Bakın sizin listeye kalemle buradaki 3'ü 8 yapmış. Siz de kazandığınızı sanmışsınız.
1: Aa. Ne? Şaka. Şaka mı? Yani şimdi ben...
3: Hadi Bey! Hadi Bey, ne oldu size? Ne olur yardım edin. Kocama bir şeyler oldu. Yere düştü, yardım edin.
0: Eyvah, üzüntüden kalp krizi geçirmesin adamcağız sakın.
3: Hadi Bey! Kendinize gelin. Aman Allah'ım, öldü mü yoksa? Kocam öldü mü?
0: Yok korkmayın lütfen. Hanımefendi bakın yaşıyor ama hiç hareket etmiyor. Kaskatı kesilmiş. Çabuk bir ambulans çağıralım hemen. Bu bilet şakası kocanıza pahalıya mal olacak galiba.
3: Kocamın nesi var doktor bey?
4: Çok kötü bir şok geçirmiş hanım teyze. Ne oldu da bu duruma geldi acaba kocanız?
3: Sormayın doktor bey evladım. Dağ gibi koca adam bir bilet yüzünden bu hallere geldi.
4: Bilet mi? Ne bileti teyze?
3: Milli piyango bileti. Bu yaşına kadar alamamıştı. Kahvedekilerin ısrarıyla almış. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Biletine çıkacak milyarların hayalini kurmaya başlamıştı. Hadi be. Güya çıkacak parayla benim romatizmalarımı iyileştirecekti. Geriye kalan parayla da muhtaçlara, kimsizlere yardım edecekti. Biletine ikramiye çıkacağına o kadar inanmıştı ki zavallı.
4: Peki sonra ne oldu?
3: Çekiliş günü geldi. Kahveye gittiğinde oradaki delikanlılardan biri Hadi Bey'e müjde. Bileti de 5 milyar isabet etti demiş. Bizimki de sevine sevine eve geldi. Arkasından haberi alan konu komşu eve dolmaya başladı. Bugün parayı almak üzere Milli Piyango İdaresi'ne gittiğimizde oradaki memur biletimize sadece amorti çıktığını söyledi.
4: Neler söylüyorsunuz? Yani 5 milyar çıkmamış mı biletine?
3: Kocam listeyi gösterdiğinde de listedeki numara üzerinde oynandığını, kendisine kötü bir şaka yapıldığını söyleyince işte kocam bu hale geldi.
4: Mesele şimdi anlaşıldı, tamam. Demek kendisine yapılan o kötü şaka şoka sokmuş onu.
3: İyileşir mi doktor bey evladım, iyileşir mi? O benim tek dayanağım, her şeyim. Bu yalancı dünyada kocamdan başka hiç kimsem yok.
4: Üzülmeyin teyzeciğim, üzülmeyin. Kocanız ölmeyecek, yaşayacak. Ama...
3: Evet, ama dediniz?
4: Artık eskisi gibi pek konuşacağını sanmıyorum.
3: Anlayamadım.
4: Geçirdiği ani şok beyindeki damarlarda tahribat yapmış. Bu yüzden konuşma güçlüğü çekecek. Ayrıca sol tarafına da inme inmiş.
3: Olsun, ne yapayım? Tek yaşasın da varsın, zor konuşsun. Ona da razıyım. Kocam o benim. Ağzını açmasa da, bir köşede kıvrılıp yatsa da, onun varlığı bile bana destek verir. Konuşma bey, zorlanma. Düşünme artık bileti Hadi Bey. Allah büyüktür. Hem bileti ne yapacaksın ki? Çok parayla ne işimiz var bizim?
5: Ayak
3: olsun bey. Ağrısın varsın ayaklarım. Romatizma işte, ne yapalım yani. Ağrır ağrır geçer. Önemli olan ayaklarım değil, sensin. Senin yaşaman. Sen yaşıyorsun ya. Bu bana yeter de artar bile. Bundan daha büyük zenginlik olur mu hiç bey?
5: Soğuk Şaka adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Mana eri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller yüz bin yol eder ise, Hak'tan nasip olmasa nasip olası değil. Sakın kıl yarın gönlün, sırçadır sımayasın, sırça sındıktan geri bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl anda durursa kendi dolası değil. Şol Hızır'la şol İlyas âb-ı hayat içtiler, bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil. Yarattı Hak dünyayı Muhammed dostluğuna, Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yunus gözün görürken, yar ağın eyle bugün. Gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ölüm tacirleri kol geziyor, beleş dünyalar satanlar. Daha filizken soluyor kent ışıklarında çocuklar, kızlar. Geç gelen günün sabahında bir beyaz sancıda, kum taneleri gibi dökülüyorlar hayatın avuçlarından.

bir anlık mutlulukta bulmuş beni annem babam. Ve ruhum yıllardır varoluş kavgasında. Sevmek yanında olmaktır benim sevgilerim uzaktan uzaktan. Gülümseyen bir yıldızım var, emzirdim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

İnsanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin tuğru, rahmani sırların iniş yeri, memleket-i Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevheri, peygamberler ordusunun komutanı, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, şeref ve vakar dizginlerinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, zaman ve mekan üstü ezeli lisanın tercümanı, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, cüz'i külli her bir cömertlik sırrının kaynağı, yer ve gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, kulluk rütbelerinin en yükseğine ulaştıranı, arınmış, en seçkin makamlara

layık olanı. En büyük dost ve pek şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Efendimiz Muhammed'e, diğer Nebi ve Rasullere, âline ve bütün ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde bulunan senin salih kullarına rahmetlerinin en üstününü ebedi kıl. Bereketinin artarak devam etmesini nasip eyle ve selamlarının en pak olanını sayıca artır. Allah onlardan ve hepimizden razı olsun. Onlar üzerine çok selam et. Zikredenler seni andığı, gafiller de zikrinden geri kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada milyon kere salat ve selam et. Bu salavatların her birisi hürmetine, ey ilahımız bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütfunla muamele et.

Aziz dostlar, sevgili dinleyenler, ilimden irfana gemisi bu hafta Delail-i Nur'dan bir salavatla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu güzel salavatla başladı. Kıymetli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisinin Ocak sayısında Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili Feridun Şamil tarafından hazırlanmış güzel bir makaleyi de sizlere arz ederek ilimden irfanayı devam ettiriyoruz. Evet, Allah Resulüne salavattan sonra yine onun torunlarından Sultanül Evliya, Evliyaların Sultanı Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili metni, makaleyi sizlerle paylaşıyorum. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Hadis-i şerifinin bir mazharı olan Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, Güney Azerbaycan'ın Geylan eyaletine bağlı Nif köyünde 1078'de Hicri 471'de doğdu. Doğduğu zaman Ramazan ayıydı ve o Ramazan ayında oruç vakitlerinde annesini emmiyordu. Bu harikulade hadiseyi annesi şöyle anlatmıştır. Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazan-ı Şerif başlamıştı. Birinci gün imsak vaktinden güneş batıncaya kadar süt emmedi. Bu hali diğer günlerde de devam etti. Ramazan-ı Şerif boyunca gündüzleri hiç süt emmedi. Anladım ki Ramazan-ı Şerif'e hürmet ediyor, oruç tutuyordu. Asıl adı Muhiddin Ebu Muhammed Abdülkadir bin Ebi Salih Musa Zengi Dost El Geylani'dir. Soyu baba tarafından Hazreti Hasan'a radıyallahu anh, anne tarafından Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh'a dayanan Abdülkadir Geylani Hazretleri hem seyyid hem de şeriftir. Babası Ebu Salih Abdülkadir Geylani Hazretleri küçük yaştayken vefat etmiş. O da dedesi Es-Sevmai'nin himayesinde büyümüştür. Dedesinin yanında temel İslami ilimleri okuduktan sonra Bağdat'a giderek orada tahsiline devam etmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri 18 yaşında Bağdat'a gelir, buradaki alimlerden ders almak suretiyle hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde yetişir, ilim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vaaz ve ders vermeye başlar. Vaazlarına gelenler medresesine sığmaz ve sokaklara taşmaya başlar. O da açık havada derslerine devam eder. Kutsi bir deha sahibi olan bu mübarek zat çok derin bir ilim sahibi idi. 13 çeşit ilimde ders verirdi. Sabah ve ikindiden sonra tefsir, hadis ve fıkıh, öğleden sonraları Kur'an-ı Kerim ve kıraat dersleri okuturdu. Akşam ve sabah ise usulü fıkıh ile nahh, Arabi cümle bilgisi verirdi. 10 civarındaki eserlerinin en meşhurları El-Gunye Littalibi Tarik-i Hak ve Fütuhul Gayb'dır. Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'un üstadlarından biri dediği Abdülkadir Geylani Hazretleri o derece yüksek bir mertebeye malik ve o derece harika bir keramete mazhardı ki kafirlerin bir kısmı demişler, biz İslamiyet'i kabul edemiyoruz fakat Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Hem Evliya'yı inkar eden Vahhabi'nin müfrit kısmı dahi Hazreti Şeyh'i inkar edemiyorlar. Evliya onun derece-i celaletine yetişemediği bütün ehli tarikatça teslim edilmiştir. Sultanül Evliya makamına ulaşmış ve hamiyeti İslamiye ile zamanındaki padişahları titretmiş olan bu zatın maneviyattaki terakkisi hayatı boyunca devam etmiştir. Hatta zamanındaki diğer evliyada keramet olarak ileride onun derecesinin yüksek olacağını haber vermişler. Şeyh Hammad namında mübarek bir zat, şu genci görüyor musunuz? Bir zaman gelecek, ayağı bütün velilerin boynunda olacak, her veli ona itaat edecek diye seneler öncesinden müjde vermiş.
Şeyh Tacül Arifin Ebul Vefa Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretleri yanına gelince ayağa kalkar, yanındakilere ayağa kalkın evliyadan biri geliyor dermiş. Ona karşı bu şekilde iltifat etmesine hayret eden talebelerine, henüz zamanı var, vakti gelince okumuş cahil herkes bu gence muhtaç olacak, onun feyzinden, manevi ilminden faydalanacaktır der ve Abdülkadir Geylani Hazretlerine dönüp, bugün söz bizim fakat ileride senin olacak, o zaman bu ihtiyarı hatırlarsın diye hitap edermiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın Hay ismine mazhar olması hasebiyle bir ihsan-ı ilahi olarak kendisine bu meyanda çok kerametler nasip olmuştur. Mesela bir zaman Gavs-ı Azam Şeyhi Hazreti Geylani'nin terbiyesinde nazdar ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakmış ki oğlu bir parça kuru siyah ekmek yiyor. O riyazetten zayıflamış, validesinin şefkatini celbetmiş. Validesi ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için, şikayet için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş, ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor, sen tavuk yiyorsun. Hazreti Şeyh tavuğa demiş, kum biiznillah, Allah'ın izniyle kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı fırlamış. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Yine bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri bir mahalleden geçerken bir Müslümanla bir Hristiyanın münakaşa ettiklerini gördü, sebebini sordu. Müslüman, bu Hristiyan bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden üstündür diyor. Ben ise bizim peygamberimizin üstün olduğunu söylüyorum dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hristiyan'a, İsa Aleyhisselam'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den üstün olduğunu hangi delille ispat ediyorsun buyurdu. Hristiyan, bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ben peygamber değilim. Sadece peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama uyan bir Müslümanım. Eğer ölüyü diriltirsem peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama inanır mısın buyurdu. Hristiyan, inanırım dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri, bana harap olmuş eski bir kabir göster ve peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın üstünlüğünü gör buyurdu. Eski bir kabir gösterdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri kabre döndü ve Allah'ın izniyle kalk buyurdu. Kabir açıldı ve ölü dirilmiş olarak kabirden çıktı. Hristiyan bu kerameti görünce peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın üstünlüğünü ikrar etti.

adına yetiştiği, tasarruf ettiği zatlardan biri Bediüzzaman Hazretleri'dir. Üstadımız Üstadı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kendine yaptığı binler himmetlerden birini şöyle anlatır. Ben 8-9 yaşında iken bütün nahiyemiz ve etrafında ahali Nakşi tarikatında idiler. Oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdad ediyorlardı. Ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gavs-ı Geylani derdim. Yani bütün ahalisi, akrabaları orada Nakşi tarikatından imişler ama Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretlerinden imdat eder. Ondan yardım dilermiş. Üstadım diyor zaten. Çocukluk itibariyle elimden ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, ya şeyh sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur derdim. Aciptir ve yemin ediyorum bin defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiştir. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve eskar ne kadar okumuş isem, Zat-ı Risaletten aleyhissalatü vesselamdan sonra Şah-ı Geylani'ye hediye ediyordum. Dört büyük kutuptan Seyyid Ahmet Bedevi, Seyyid İbrahim Desuki, Seyyid Ahmet Rufai. Üçü bunlar, dördüncüsü olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, kutbiyet, ferdiyet ve kavsiyet gibi bütün manevi makamları kendisinde cem etmiştir, yani toplamıştır. Hiçbir şahsı merci yapmadan doğrudan doğruya Kur'an-ı Azimüşşan'dan ders almıştır. Ferdiyet denilen ve çok az kişinin mazhar olduğu bu ihsan-ı ilahiyeye asrımızda Kur'an-ı Kerim'in icazlı tefsiri olan Risale-i Nur ve onun müellifi mazhar olmuştur. Gavs-ı Azam'ın en önemli hususiyetlerinden birisi de gayıptan, özellikle istikbalden, yani gelecekten haberler vermesidir. Allah'ın bildirmesiyle bazı vakitlerde mazi ve müstakbeli hazır zaman gibi müşahede etmiş, yani geçmişi ve geleceği hazırdaymış gibi görmüş Gavs-ı Azam Hazretleri, Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlara müjdeli haberler vermiştir. Şah-ı Geylani, gayıptan haber verdiği manzum bir eserinde, kendinden 900 sene sonrasına bakıyor, ahir zamanda gelecek olan Bediüzzaman Hazretlerine ve talebelerine açık bir şekilde ve ismen işaret ediyor. Mecmuatul Ahzab adlı eserinin birinci cildinin 562. sayfasındaki bölümlerde ilgili bilgiler mevcuttur. Bu işaretlerden bazıları şunlardır. 14. asırda El-Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said benim müridimdir. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve havlu kuvvetiyle onun muhafızıyım. Gavs-ı Azam asırlar ötesinden verdiği haberlerle hem Bediüzzaman'la hem de Risale-i Nur'la alakadar olduğunu göstermiştir. Ehl-i Zındıkan'ın bütün tatbikat, takibat, tazyik, işkence, hapis gibi baskı ve engellemelerine rağmen Üstad Bediüzzaman ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle muvaffak olması Gavs-ı Azam Kuddüs-i Sırrahu'nun Risale-i Nur ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili kerametlerini teyit etmektedir. Risale-i Nur talebelerini harika kerameti gaybiyesiyle himayet kerane teselli edip hizmetlerini manen alkışlayan Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Kuddüs-i Sırrı Hazretleri heybetli bir zat idi. Az konuşur, çok sükut eder, konuştuğunda gayet cazip, açık ve net konuşurdu. Şahsı için kızmaz, ancak din hususunda asla taviz vermezdi. Misafirsiz gece geçirmezdi. Zayıflara yardım eder, fakirleri doyururdu. İsteyeni geri çevirmez, iki elbisesi varsa mutlaka birini isteyene verirdi. Yanında oturanlar da ondan daha kerim ve lütufkar kimse olamaz kanaati hakim olurdu. Sevdiklerinden biri gurbete çıksa ondan haber sorar, sevgi ve alakasını muhafaza ederdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. Kötülüklere dalmış çok kimse, hırsız ve eşkıya onun vasıtasıyla tövbe etti. Köleleri satın alıp azat ederdi. Verdiği sözü tutar, kimseye karşı kötülük düşünmezdi. Onu gören herkesi tesir altında kalır, mübarek biri olduğunu hisseder,
kalbi katı ise

yumuşardı. Bazul Eşeb Ferdi Feridi Deveran Gavs-ı Azam Cenab-ı Abdülkadir Geylani Hazretleri uzun ve verimli geçen bir hayatın sonunda ağır bir hastalığa yakalandı ve 561'de 1165'te Bağdat'ta Allahümme Refik'ul Ala deyip size geliyorum size geliyorum buyurarak Habibine kavuştu. Allah şefaatine nail olanlardan eylesin. Amin diyoruz değerli dinleyenler. Ve bu güzel makale için Feridun Şamil Bey'e ve İrfan Mektebi'ne teşekkür ediyoruz.

Evet sevgili dostlar, Tebliğ Notları kitabından, İdris Ferid'in Tebliğ Notları kitabından tebliğ ile ilgili esaslara devam ediyoruz programımızın kalan kısmında. Evet, tebliğde psikolojik dengeye dikkat çekmiş 6. bölümde. Diyor ki psikolojik denge insanlar arası uyumu netice verirken dengenin bozulması bazen insanlar arası çatışmalara sebep olabilmektedir. Aynı özelliklere sahip iki insan bir araya geldiğinde aralarında psikolojik bir denge olduğu için birbirleriyle çatışmazlar. Eğer iki kişiden birinde farklı veya üstün özellikler varsa bu insanlar arası psikolojik dengeyi bozar. Psikolojik dengenin bozulması insanlardaki kıskançlık, aşağılık kompleksi, kibir, kendini beğenmişlik, başkalarını tahkir gibi duyguları harekete geçirir. Bu halde çoğu zaman insanlar arası çatışma ve çekişmenin sebebidir. Denge bozukluğu bütün beşeri durumlarda çatışmayı netice vermez. Bu hal her zaman, her yerde ve her insan için geçerli değildir. Bizim burada asıl ele almak istediğimiz konu, dini yaşayanlarla yaşamayanlar arasındaki denge bozukluğunun çatışmayı netice vermesidir. Namaz kılan iki insan bir araya geldiklerinde, aralarında namaz kılmaktan kaynaklanan bir huzursuzluk olmaz. Çünkü ikisi de namaz kıldığı için aralarında psikolojik bir denge vardır. Fakat namaz kılan veya kılmayan iki şahıs bir araya gelince durum değişir ve denge bozulur. Dengenin bozulması ister istemez namaz kılmayan insanı rahatsız eder. Namaz kılmayan şahıs bir suçluluk duygusu hisseder veya namaz kılanların yanında kendini küçülmüş, aşağılanmış hisseder. Bu durumda dengeyi sağlayabilmek için ya namaz kılmasa dahi kendisinin kötü biri olmadığını, kalbinin temiz olduğunu söyleyerek kendini müdafaa cihetine gidecek veya namaz kılanlara hücum edecek, namaz kılanların ne kadar kötü olduklarını ispat etmeye çalışacaktır. Böylelikle bozulan dengeyi sağlamaya çalışacak veya bunun da ötesinde dengeyi kendi lehinde ağır hale getirmeye çalışacaktır. Psikoloji kitapları insanın kendini kaygı verecek bir ortamda hissettiği zaman savunma mekanizmalarını harekete geçirdiğinden bahsederler. Savunma mekanizmalarının pek çok çeşitleri vardır. Yukarıda anlattığımız mevzu psikolojideki yansıtma kısmına örnek olarak kabul edilebilir. Psikoloji kitapları yansıtmayı şöyle tarif ederler. Kişinin kendi kusurlarını başkalarında görme davranışı. Kusurlu insan, başkalarının kusurlarını bahane ederek kendini mazur, olumsuz hareketlerini doğru ve zorunlu imiş gibi gösterir. Böylelikle kendini içinde bulunduğu kaygılı durumdan kurtarmaya çalışır. Namaz kılmayan insanların namaz kılanlarla karşılaşınca hemen kalbimiz temiz diyerek kendilerini müdafaaya geçmeleri ve dindarlara hücum ederek onları aşağılamaların temelinde başka bir gerekçeleri yoktur. Günümüz toplumunda bu ruh haleti oldukça yaygındır. Eğer namaz kılıyorsanız ve namaz kılmayan insanların ortamına dahil olursanız bu hallerle mutlaka karşılaşırsınız. Bu insanlara neler söylemeliyiz? Öncelikle namaz kılmayanlara yaklaşımımız onları bu davranışlara tahrik edecek şekilde tenkit tarzında olmamalıdır. Çünkü tenkit onların davranışlarını değiştirmez. Daha çok bizimle onlar arası iletişimi, dostluğu bitirir. Namaz kılmayan insanlar ya kalbim temiz diyerek kendilerini müdafaa ediyorlar veya dindarlara hücum ederek kendilerini mazur göstermeye çalışıyorlar. Diyelim ki onların dediği gibi namaz kılanların kalbi

Pis, acaba namaz kılmayanların kalbi ne kadar temiz veya temiz mi? Siz birisine kalbinin temizliğine itimat ederek milyarlar lira borç verseniz, daha sonra bu adam borcunun tamamını değil, çok az bir kısmını ödese, geri kalanını ödemese, bu adamın kalbinin temiz olduğuna ne kadar inanırız? Düşünelim ki Allah her gün 24 milyardan daha değerli olan 24 saatlik bir sermayeyi elimize veriyor ve yalnızca bunun bir saatini ibadete tahsis etmemizi istiyor. Biz 24 saatten birini ibadete tahsis etmez ve kalbim temiz dersek bu söz ne kadar doğru olur? Dindarlara hücumlarına gelince, dindarların hataları hiçbir zaman namaz kılmayanların kusurunu kusur olmaktan çıkarmaz. Kusur yine kusurdur. Yarın Allah'ın huzurunda hesap verdikleri zaman bu şekilde kendilerini müdafaa ettiklerinde Allah Celle Celaluhu onların bu mazeretini kabul etmeyecektir. Başkasının hatası bizim hatamızı mazur ve makul göstermez. Namaz kılan insanlar namaz kıldıkları için mi kötüdürler, yoksa kötü oldukları için mi namaz kılıyorlar? Bu insanlar namazı bırakırlarsa acaba iyi insan olurlar mı? Veya namaz kılmadan önce iyi idiler de namaza başlayınca mı kötü oldular? Onları kötü yapan namaz mıdır? Yağmur yağdığı zaman güzel olan bitkilerle beraber kötü bitkiler de çıkar. İslamiyet de manevi yağmur gibidir. Onun güzelliğinden istifade eden birçok insan vardır. Fakat onu suistimal edenler de olabilir. Fakat bu İslamiyet'in güzelliğini değiştirmez. Meşhurdur, sui misal emsal olmaz. Dindar insanlar melek değil, peygamber değil, insandırlar. Onların da bir takım hataları olur. Olmaz değil. Onları tenkit edenler de hatadan hali değildir. Bir insanı değerlendirirken iyi tarafı çoksa iyi, kötü tarafı çoksa ona kötü deriz. Dindarları da bir iki kusurla mahkum etmek insafsızlıktır. Aynı zamanda bütün dindarları değerlendirirken de durum böyledir. Dindarların içinde iyi insan da vardır, kötü insan da. Fakat çoğunluğu teşkil edenler herhalde iyi olanlardır. Dindarların hata etmemeye dikkat etmesi, diğer insanlara örnek olması gerekir. Fakat hata ettikleri zaman bu diğer insanların hatası için bir fetva ve gerekçe olamaz. Dindarları tenkit edenlerin kendileri dini yaşayıp onlar daha güzel örnek olmalıdırlar. Evet değerli dinleyenler, aziz dostlar, bu haftada programımızın süre itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programda bu psikolojik denge kısmını tamamlayıp tebliğde başka esaslara, başka notlara geçeceğiz. Bir programı daha burada bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Gelin arabasında adeta cenaze havası vardı. Gelin ve damadın ikisi de bir karış suratla hiç konuşmadan oturuyorlardı. Düğün az önce bitmiş, evlerine gidiyorlardı. Arabaya oturana kadar düğünde ikisi de zoraki gülümsemişlerdi. Artık bütün enerjileri bitmişti. Oysa bugünü ne çok beklemişlerdi. 2 yıl olmuştu tanışmalarına. Çok sevmişlerdi birbirlerini. Düğün günü ömrünün en mutlu günü olacak diye düşünmüştü Mehlika. Bu yüzden bugünü burnundan getiren kayınvalidesini bir kaşık suda boğmak istiyordu. Kayınvalidesi hiç kimseyi dinlememiş, ucuza gelsin diye kendi istediği düğün salonunu tutmuştu. Salon davetlilere küçük gelmiş, ayakta kalanlar olmuştu. Mehlika ve annesi ele güne mahcup olduk diye çok fena sinirlenmişlerdi. Mehlika düğün boyunca söylenmese Abdullah için bir problem yoktu. Anne babası aksaklıkları gidermek için uğraşıyorlardı. Ayakta kalanlara sandalye ve masa ayarlamaya çalışıyorlardı. Düğün bittiğinde Mehlika salonda anne babasıyla vedalaştı. Annesinin yüzünden düşen 1000 parçaydı. "Seviyorum, aşığım demeseydin ben bu pintilere kız mı verirdim?" diye söylendi. Mehlika ne diyeceğini bilemedi. Babası kimseye göstermemeye çalışarak eline bir zarf tutuşturdu. "Bunu eve gidince mutlaka oku," diye eğilip kulağına fısıldadı. Mehlika zarfı çantasının içine koydu. Eve varana kadar hiç konuşmadılar. Kapıya geldiklerinde Abdullah anahtarı çıkardı, kilidin üzerine taktı fakat kapıyı açmadı. Döndü, Mehlika'ya baktı. "Karıcığım, gel şu an itibariyle bütün tatsızlıkları dışarıda bırakalım ve evimize iki sevgili olarak girelim. Yaşadığımız hiçbir şey bizden daha mühim değil," dedi. Mehlika "tamam" diyemedi. Düğün boyunca içinde biriktirip söyleyemediği şeyler vardı. Onları Abdullah'a söylemeden rahat edemezdi. "Senin için söylemek kolay," dedi. "Düğünüm burnumdan geldi. Tabii annenin yaptıklarını duymak istemiyorsun. Bundan sonra anneni asla görmek istemiyorum. O düğün aynı zamanda benim de düğünümdü. Sen üzüldüğün için benim de burnumdan geldi. Ne yapalım, olan oldu. Bunların hepsini dışarıda bırakalım diye sana gül uzatıyorum. Kapıyı aç. Ben çok yorgunum. Ayakta durur halim yok," dedi Mehlika. "İyi o zaman. Ben de yorgunum. Bu akşam düğüne ait hiçbir şey duymak istemiyorum. Yarın konuşuruz," dedi ona karşılık Abdullah. Evlerine girdiler ve hiç konuşmadan sessizce yattılar. Birbirlerine dokunmak bile istemiyorlardı. Mehlika düğün gecesi giymek için hazırladığı ipek gecelik yerine ayıcıklı pijama takımlarını giyip yatağın bir ucuna kıvrıldı. Abdullah da diğer ucuna yattı. Çok yorgun olmalarına rağmen ikisini de uyku tutmuyordu. Yatakta dönüp durdular. Melika'nın aklına babasının verdiği zarf geldi. Yataktan usulca kalkarak çantasını alıp salona geçti. Zarfı açtığında içinden bir mektup çıktı. Babası ona mektup yazmıştı. Merak içinde hemen okumaya başladı. "Sevgili kızım Mehlikam, bugün yuvadan uçtun. Artık kendi yuvanı kurma zamanı. İnşallah çok mutlu olursun. Mutluluğuna katkısı olsun diye bir baba olarak sana nasihatlerim var. Bunları sana söylemeyi düşündüm. Fakat söz uçar yazı kalır derler. Kalıcı olsun diye yazmaya karar verdim. Belki diyeceksin ki, baba senin çok mutlu bir evliliğin mi vardı ki bana nasihat ediyorsun? Biliyorum kızım, mutlu bir evliliğimiz yok. Zaten bunun için yazıyorum sana. Biz annenle birbirimize aşık olarak evlenmiştik. Fakat aşkımız pek uzun ömürlü olmadı. Ben de annen de hata yaptık.

0: bu aşkın neden bittiğini, neden sevgisiz bir evliliğe kendimizi mahkum ettiğimizi ben ayrı izah ediyorum, annen de kendine göre açıklıyor. Kızlar annelerini model alır derler. Beni annenden soğutan hataları bu yüzden yazıyorum ki sen de aynısını yapma. Çünkü sen bir kadın olarak erkeklerin nelerden çok incindiğini bilemezsin. Bu sözlerim kulağına küpe olsun. Yavrucuğum, erkeği üç şey çok incitir. Birincisi, karısı tarafından saygı görmemek. Adam yerine konmamak erkeği çok incitir ve karısına olan sevgisini bitirir. Kadın, kocasını evin reisi olarak değil de terbiye edilmesi gereken bir çocuk olarak görür. Tenkit eder, azarlarsa, yani erkeğin erkek olmasına izin vermezse, karı koca arasında muhabbet olması mümkün değildir. Aman kızım, kocana saygılı ol ki o da sana sevgisini göstersin. İkincisi, bir kadın kocasının ailesini sevmiyorsa, saygı duymuyorsa erkek karısına çok kırılır. Canım kızım, eşinin ailesine saygılı ol ve onları sevmeye gayret et. Arkalarından konuşma. Hataları elbette olacaktır. Hepimizin olduğu gibi. Hatalarına takılma. Gözünde büyütme. Hiçbir erkek seni çok seviyorum aşkım ama anneni sevmiyorum diyen bir kadının sevgisinin gerçek olduğuna inanmaz. Kadınların çoğu bu ifadeyle söylemese de eşlerini annesini sevmediğini her vesileyle anlatırlar. Bir erkeğe annen dedikoducu, annen cimri, annen arkamdan konuşuyor, annen temiz değil denmesi erkek için sen dedikoducu, kötü bir kadının kötü oğlusun demektir. Erkekler bunu sen kötü kadının iyi oğlusun diye anlamazlar. Erkekler korumacıdır. Vatanı, aileyi korumak bizim vazifemizdir. Sadece eşimizi ve çocuklarımızı değil, annemizi ve kız kardeşlerimizi de korumak isteriz. Kocanın annesi hakkında söyleyeceğin her kötü söz, kocanın kalbine attığın kocaman bir ısırıktır. O ısırık yüreğini kanatır, içini sızlatır. Isırık izleri yan yana çoğaldıkça büyük bir yaraya dönüşür. O yaralı yürekle seni ne kadar sevmesini bekleyebilirsin? Erkeğin kalbi kadınındır. Kadının kalbi de erkeğindir. Eşin kalbinde senin sevgini taşıdığı için o kalp sana aittir. O kalbi kırma, yaralama. İyi bak ki sevgini zarar görmesin. Kocana annenin hatalarını göstermek için boş yere uğraşıp onu kırma. Kadınlar zannederler ki biz erkekler annelerimizin hatalarını görmüyoruz. Oysa annelerimizin bütün hatalarını görürüz. Fakat eşlerimize itiraf etmek zorumuza gider. Annemiz nasıl küçükken bizi koruyup kollamışsa biz de onu koruyup kollamak isteriz. İşte bu yüzden kadın kayınvalidesinin hatalarını söyleyince erkek hatasını gördüğü halde annesini savunur. Kayınvaliden senin arkandan konuşsa bile sen onun için kötü bir şey söyleme kızım. Birbirini kötüleyen iki kadının odasında kalan erkek daha çok annenin tarafında olur, ona inanır. Onunla kan bağı ve uzun bir geçmişi vardır. Onu doğuran, büyüten, üzerinde o kadar emeği olan annesine sırtını dönüp karısının yanında yer almak istemez. Akıllı bir kadın hiçbir zaman kocasını annesiyle kendi arasında bırakmaz. Kocana annenin hatalarını göstermek istiyorsan ona annesini öv. Annesi hakkında iyi şeyler söyle. Mesela annesi karın kötü, dağınık diyor. Sen annen çok iyi bir kadın, onu seviyorum diyorsun. Ne düşünür erkek? Karım ne kadar iyi bir kadın. Demek ki annem onu kıskandığı için arkasından konuşuyor. O zaman annesi senin için ne söylerse söylesin, kocan ona inanmaz. Tam aksi. Güzel tutumundan dolayı seni takdir eder. İşte böyle güzel kızım. Kocanın ailesiyle uğraşma. Sevginize kendi elinle zarar verme. Kayınvaliden ne yaparsa yapsın, sen doğru davranışı gösterirsen mutluluğunuza gölge bile düşüremez. Gelinler yardım etmezse kayınvalideler evliliklere zarar veremezler. Kocanla yapacağın hiçbir tartışmaya ailesini karıştırma. Ailelerimiz bizim zayıf yanlarımızdır. Onlara gücümüz yetmez. İstesek de değiştiremeyiz onları. Bu yüzden kocanı hiçbir zaman zayıf noktasından vurma ki senden nefret etmesin. Üçüncüsü, bir babanın kızına söylemesine kadar uygun olur bilmiyorum. Ama erkeğin yatakta karısı tarafından reddedilmesidir. Bu da erkeği çok fazla yaralar, incitir, karısından soğutur. Sevgili kızım Mehlikam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözlerimi okuyup geçme. Bu sözlerde yılların tecrübesi var. Bunları annene anlatamadım. Biz mutlu olamadık. Ama sen anla ve mutlu ol kızım. Seni çok seven baban. Melika elinde mektup uzun uzun düşündü. Mektubu iki kez daha okudu. Sonra gitti. Bu gece için önceden hazırladığı geceliğini giydi. Saçlarını taradı ve yatağa girip sırtı dönük yatan kocasına sarıldı. Kulağına, tatsızlıkları bir daha açmamak üzere geride bırakacağıma ve bundan sonra sevdiğimi doğuran kadına iyi davranacağıma söz veriyorum dedi. Ona dönüp bakan kocasının gözlerinde gördüğü sevgiden dünyada daha değerli hiçbir şeyin olmadığını düşündü.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır.

0: Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına sizleri hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir kez daha programımıza başlıyoruz. Hayırlısıyla. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz insancıl hukuk ne demektir? Çok kısa bir özetini yapacak olursak, silahların konuşmaya başladığı andan itibaren geçerli olan hukuka insancıl hukuk diyoruz. Harp halindeki ordularda bulunan yaralı ve hastaların durumlarının ıslahı hakkında 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ni gözden geçirmek amacıyla 12 Ağustos 1949'da yine Cenevre'de toplanılmış ve ek protokollerle insancıl hukukun temelleri atılmıştır. Biz de bu hafta insancıl hukukun içeriğini sizlerle paylaşalım arzu ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, insanlık tarihi boyunca her ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, savaşlar, saldırılar, çatışmalar sona erdirilememiştir. Önü alınamayan bu durum neticesinde oluşan zararları en düşük seviyeye indirebilmek, mağdurları olabildiğince korumak adına ortaya çıkan hukuk dalı insancıl hukuktur. İnsancıl hukukun tarihi savaş ve çatışmanın var olduğu en eski zamana kadar dayanmaktadır. İnsanlığın en eski zamanlarından bu yana gerek verilen kayıpların azaltılması, gerek başka kayıplarla savaşta karşı karşıya gelen taraflar genel itibarıyla savaş kurallarını belirlemektedirler. Bu kurallara genel adıyla günümüzde savaş hukuku veya silahlı çatışmalar hukuku denmektedir. İnsancıl hukukun pratikte savaş hukuku veya silahlı çatışmalar hukukuyla eş anlamda kullanılmasının dışında bu iki kavramdan farkı, öncekilerin konusunun savaşın tarafı olan devletler ve tarafı olmayan devletler arasındaki hukuk ilişkilerini düzenlemesi iken, insancıl hukukun konusunun savaş veya çatışma sırasında savaş mağdurlarının, sivillerin, hasta ve yaralıların ve savaş esirlerinin çevre ve kültürel mirasın korunması ve savaştan kaynaklanan zararları en aza indirmek olmasıdır. İnsancıl hukukun insan hakları hukukundan farkı ise, insan hakları hukukunun savaş veya barış zamanlarındaki insan olmaktan kaynaklanan temel hakları konu edinmesi, insancıl hukukunsa savaş veya çatışma zamanlarındaki insan haklarını korumayı konu edinmesidir. Savaş ve silahlı çatışma zamanlarındaki zararı azaltmanın en verimli yolu devletlerin savaş ve silahlı çatışmalardaki sorumluluk alanlarının genişletilerek ve bu şekilde devletlerin birbirlerine karşı sorumlu kılındığı, ihlalleri baskılayıcı bir uluslararası devlet düzeni oluşturulması ve insan başta olmak üzere çevre ve diğer unsurların en az zararı görerek süreçten çıkabilmesinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla savaşın hem ulusal hem de uluslararası nitelikte olmayan hali dahil olmak üzere, silahlı çatışmalar süresince uluslararası toplumu sorumlu kılan düzenlemeler bu anlamda önem teşkil etmektedir. Bu düzenlemelerin temelini Lahey ve Cenevre sözleşmeleri oluşturmaktadır. Bu sözleşmelerde insancıl hukuk kurallarına, ihlal durumlarına, ihlal durumlarındaki yaptırım türlerine ve sınırlarına değinilmektedir. İnsancıl hukukun kuralları. Savaş hukukunda ve buna bağlı olarak insancıl hukukta süjelerin kim olduğu ve statülerinin ne olduğu kuralların esas noktasını teşkil etmektedir. Bireylere tanınan haklar, yüklenen yükümlülükler, sözleşmeler kapsamındaki beklenen davranış ve normları ve cezalandırma şartları statünün niteliğine göre değişmektedir. Savaş, saldırı veya çatışma sırasındaki kişilerin temelini savaşanlar oluşturmaktadır. Savaşan kişilere uygulanacak kurallar, savaşçı statüsünde olanlar, gerillalar ve paralı askerler olmak üzere üç farklı statünün varlığına göre değişmektedir. Savaşanların dışında çatışma alanının kapsamında başka süjeler de doğal olarak bulunmaktadır. Bunlarsa savaş esirleri ve son olarak sivil halk ve devletlerin korunmasına yönelik sözleşmelerle bağlı oldukları değerlendirildiğinde çevredir. Savaşan kişilere yönelik
kurallar. Bunlardan birincisi savaşçı statüsü sayılanlar. A şıkkımız. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde savaşçı olarak kabul edilebilecekler çatışan devletlerin silahlı kuvvetleri, örgütlü bir komuta düzeni içinde uzaktan görülebilecek şekilde ayırt edici işaretler taşımak şartıyla devletin ordusunda yer alan ve çatışan bir birime bağlı milis kuvvetler, örgütlenmiş direniş hareketi mensupları ve silahları açıkça taşımak savaş kurallarına uymak şartıyla hükümetin talebi üzerine veya düşman işgaline karşı halk tarafından oluşturulan kitlesel ayaklanmaya katılanlardır. Savaşçıların silahlı çatışmalara doğrudan katılma hakkı vardır. Yukarıda belirtilen 3 sınıftan ilk 2 sınıf doğrudan çatışmada savaş esiri sayılabilecekken 3. sınıfın savaş esiri sayılması için yukarıda belirtilen 2 şartın dışında ilaveten uzaktan görünür ayırt edici işaret bulundurmak ve savaş kurallarına uygun hareket etme şartı aranır. B. Gerillaların statüsü. Gerillaların savaşçı statüsüne sahip olup olmadığı tartışmalıdır. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi 2. maddesinde bu statüye sahip olabilmenin şartları olarak çatışan taraflardan birine bağlı olma ve sorumlu bir komutanın yönettiği, uzaktan ayırt edici işaretlere sahip silahları açıktan taşıyan ve savaş kurallarına uygun bir kişi olmak belirtilmiştir. Daha sonra savaşçı statüsünün verilmesi 1977 tarihli 1. protokolle kolaylaştırılmıştır. Buna göre silahlı çatışmaya dair uluslararası hukuk kurallarına uymayı sağlayacak bir iç disiplinin varlığı, ilki olarak sivil halktan ayrılması savaşçı statüsü için yeterlidir. Bu şartlar muğlak ve düşük sınırda olması ve uluslararası örf ve adete aykırı olması iddiasıyla NATO devletleri tarafından kabul edilmemiştir. C. Paralı askerlerin statüsü. Yukarıda belirtildiği üzere paralı asker yalnızca maddi kazanç için silahlı çatışmalarda yer alan kişilerdir. Savaşan statüsünden yararlanamazlar. Savaş esirleri, yaralılar ve sivillere yönelik kurallarsa şöyledir. A. Savaş esirleri. Savaş esirlerine ilişkin düzenlemelere 1929 ve 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli 1. Protokolde yer verilmiştir. Savaşta esir alınma halinde bu durum düşman devlete bildirilir, savaş esirlerine insani muamelede bulunulmalı, teşhir edilmemeli, hakarete uğramamalı, tutsak kampları savaş alanına yeterli uzaklıkta bulunmalı, yaralı ve hastalar tedavi edilmelidir. Esirlere misilleme yapılması ve toplu cezalar uygulanması yasaklanmıştır. Savaş esirlerinin sorgulaması yapılabilir. Esirin bu sorgulamada isim, rütbe, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerini söyleme yükümlülüğü vardır. Daha fazla konuşma zorunluluğu yoktur. Daha fazla bilgi almak için zor kullanma ve cezalandırma yasaklanmıştır. Tabii bu çoğu zaman kağıt üzerindedir. Savaşta esir almanın temel gerekçesi, esirin düşman devlet ordusuna katılıp destek olmasını engellemektir. Bu sebeple bu kişiler cezalandırılmak amacıyla cezaevinde tutulamazlar, esir kamplarında tutulurlar. Savaşta işledikleri suçlar varsa savaş suçları veya adi suçlar olarak bu suçlardan yargılanabilirler. Çatışma durunca savaş esirlerinin beklenmeksizin serbest bırakılması gerekir. Ancak kurallar bu yönde olmasına rağmen ne yazık ki 1990-1991 Körfez krizinde, 2003 Amerika'nın Irak'a işgalinde ve son olarak da Suriye iç savaşında bu kurallara açık şekilde uyulmadığı görülmüştür. İkinci protokolde uluslararası olmayan silahlı çatışmalarla yakalananların

Savaş esiri statüsüne tabi olmayacağı, ancak 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nde yine de bu kişilere asgari insani muamelenin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Asgari insani muamele, yargı güvencesini, hasta ve yaralıların tedavisini, silahı bırakanların vurulmamasını ve onur kırıcı hakaret edilmemesini kapsamaktadır. B. Sivil halkın korunması. Sivil halkın korunmasına ilişkin hükümlerin çoğunluğu 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1977 protokollerinde yer almaktadır. Bu hükümlerde halkın askeri gerekler dışında göçe tabi tutulamayacağı, bu tür bir önlem gerekli ise de sağlık ve güvenlik açısından uygun bir yere taşınmanın sağlanması, zorunlu çalıştırma yapılacaksa da insanca muameleyle yaptırılabileceği, halkın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli gıda maddelerine, tarımsal ürünlere, hayvanlara, tarım ve içme sularına, baraj ve elektrik santrallerine, tarihsel sanatlar yapıtlara, ibadethanelere saldırılamayacağı belirtilmiştir. Ancak yine ne yazık ki son olarak Suriye'de görülen odur ki bu hususta uluslararası yükümlülükler ihlal edilmiştir. C. Çevrenin korunması. Çevrenin korunmasının yer aldığı başlıca düzenlemeler 1976 Sözleşmesi ve 1977 birinci protokoldür. İran-Irak ve Irak-Kuveyt savaşlarında petrol tesislerinin ateşe verilmesiyle çevreye çok büyük zararlar verilmiş, Güvenlik Konseyi 1991 yılında Irak'ın sorumluluğuna hükmettiğinde sorumlu tuttuğu zararlar kapsamında çevreye verdiği zararları da ayrıca saymıştır. İnsancıl hukuk ihlallerinin türlerine gelince sevgili dinleyiciler, Nürnberg ve Tokyo mahkemeleriyle başlayıp eski Yugoslavya ve Ruanda mahkemeleriyle devam eden yargılamalarla hakkında örf ve adet kuralı oluşmuş olan ve Roma statüsünde yerini bulan insancıl hukuk ihlali türleri soykırım, barışa karşı suçlar yani saldırı suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardır. Bunlardan birincisi barışa karşı suçlardır. Birleşmiş Milletler Anlaşması ile ilke olarak kuvvet kullanımının yasaklanması ile birlikte Birleşmiş Milletler Anlaşması başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere aykırı olarak silahlı kuvvetler kullanılması saldırı olarak nitelendirilmektedir. Nürnberg Mahkemesi statüsü M6-2A'da bir saldırı savaşının veya uluslararası anlaşmalara ve garantilere aykırı bir savaşın planlanması, başlatılması, yapılması, bunlara ilişkin ortak bir plana katılınmasının saldırı suçunu teşkil edeceği belirtilmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsünde barışa karşı suçlar ertelenmiş bir suç olarak belirlenmiştir. Tanımı yapılamamış, kuruluşundan 7 yıl sonra tanımı unsurları yargılama yetkisine ilişkin hususlarda değişiklik yapılarak statüye eklenmesine karar verilmiştir. Son olarak 2010'da yapılan Roma statüsüne taraf devletler genel kurul toplantısında saldırının tanımı ve yapılacak değişiklikler hakkında görüş birliğine varılmıştır. Bu görüş birliğine göre saldırı suçu devletin askeri veya siyasi fiili üzerinde etkili bir kontrol yetkisi bulunan bir kişi tarafından planlanan, hazırlanan, başlatılan veya yürütülen bir saldırı fiili anlamına gelmektedir. İnsancıl hukuk ihlallerinin türlerine bakıyorduk. Biliyorsunuz bunlardan ikincisi de insanlığa karşı suçlar. Bir fiilin insanlığa karşı suç olarak kabul edilebilmesi için Nürnberg, Tokyo ve eski Yugoslavya hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi statüleri açısından uluslararası veya ulusal bir silahlı çatışma sırasında gerçekleşmesi gerekmektedir. İstisnai olarak bu durum Ruanda ve Roma statülerinde yer almamıştır. İnsanlığa karşı suç, Roma statüsünde bir sivil halka karşı genel ya da sistematik bir biçimde girişilen saldırılara bağlı ve bu saldırının bilincinde olarak işlenen kasten öldürme, toplu yok etme, köleleştirme, halkın sürülmesi,
hapsetme, özgürlüğünden başka şekillerde yoksun bırakma, işkence, ırza geçme, cinsel köleleştirme, fuhuşa zorlama, hamileliğe zorlama, zorla kısırlaştırma ve benzeri her türlü cinsel zorlama, siyasal, ırkçı, ulusal, etnik, kültürel, dinsel ya da cinsel nedenlerle ya da uluslararası hukukta kabul edilemez olarak benimsenen evrensel başka ölçütlere bağlı olarak herhangi bir gruba ya da herhangi bir belirlenebilir topluluğa zulmetme, zorla kaybetme, hiçbir canlı bırakmama emrinde bulunma, apartheid, fizik bütünlüğüne veya fizik ya da ruh sağlığına ağır kayıplara ya da büyük acılara bilinçli olarak neden olacak nitelikte diğer insanlık dışı muameleler şeklinde açıklanmıştır. Bir devletin yukarıdaki kapsama dahil olacak şekilde kendi vatandaşı olan sivillere karşı muamelesi de insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir. Ve sevgili dinleyiciler, insancıl hukuk ihlallerinin türlerinin sonuncusu olan soykırım suçuna gelince. Soykırım suçu, 1948 tarihli soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmede düzenlenmiştir. Sözleşmeye göre soykırım suçu ister barış ister savaş zamanında işlensin, ne zaman işlendiğine bakılmaksızın önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü doğuracaktır. Bu çerçevede taraf devletler hem uluslararası hem de uluslararası olmayan silahlı çatışmalar sırasında soykırımdan kaçınmak yükümlülüğü altındadırlar. Sözleşmenin ikinci maddesinde ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla öldürme, ciddi fiziksel veya ruhsal zarar verme, grubun fiziksel varlığını kısmen ya da tamamen sona erdirecek şekilde yaşam şartlarını değiştirme, doğumları engelleme ve çocukları zorla başka bir gruba nakletme fiilleri soykırım suçu olarak sayılmıştır. Soykırım suçunun ayırt edici özelliği, yukarıda sayılan suçların özel bir suç işleme kastiyle belirli bir ulusal, etnik, ırksal veya dini grubu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemesidir. Bir de savaş suçları var. Savaş suçlarının uluslararası hukuktaki kabulü, 1906 tarihli kara savaşlarında yaralılara ve hastalara ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ne dayanmaktadır. Londra Anlaşması'na kadar bu kapsamdaki suçluların yargılanmasını ulusal mahkemeler yaparken, Londra Anlaşması ve Nürnberg Mahkemesi statüsüyle birlikte suçluların yargılanmasının uluslararası düzeyde yapılması kararlaştırılmıştır. Nürnberg statüsünde savaş suçları, kasten öldürme, kötü muamele ya da sivil halkın ya da işgal altındaki sivil halkın sürgünü, kölelik ya da başka amaçla çalıştırma, savaş tutsaklarına ya da denizdeki kişilere kötü muamele, rehinelerin öldürülmesi, kamu ya da özel mülkiyetin yağmalanması, gereksiz yere kentlerin, kasaba ve köylerin yok edilmesi ya da askeri gereklilik olmadan bunların yakılıp yıkılmasıyla sınırlı olmamak üzere savaş yasalarını ve yapıla gelişlerini ihlaller şeklinde belirtilmiştir. 1998 tarihli Roma statüsünün 8. maddesinin 2. fıkrası savaş suçlarına ilişkin olarak ilk bendinde 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlallerini ve 2. bendinde uluslararası silahlı çatışmalara uygulanabilir yasaların ve yapıla geliş kurallarının diğer ihlallerini savaş suçu olarak tanımlamış ve cezalandırma öngörmüştür. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre ise hem uluslararası hem de uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda uygulanabilir yasaların ve kuralların ağır ihlalleri savaş suçları olarak tanımlanmış ve cezalandırılması öngörülmüştür. İnsancıl hukukun ihlallerinin engellenmesi, kurallara riayet edilmesinin sağlanması ve bu kuralların uygulanmasına gelince sevgili dinleyiciler, milletler arası hukukun önemli bir kısıtı kurallarının merkezi bir organ tarafından uygulanmamasıdır. Bu çerçevede milli hukuktan esaslı bir şekilde ayrılmaktadır.
Bu hususta tek istisna Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü uyarınca Güvenlik Konseyi'nin barışın bozulması tehdidi ve bir saldırı fiilinin vuku durumunda kullanabileceği zorlayıcı tedbirlerdir. Güvenlik Konseyi'nin son uygulamalarında bu tedbirlerin genişletildiği görülmektedir. Örnek olarak konsey, bir kararında Irak'a insancıl kuruluşlara yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım ulaştırmak üzere izin vermeye zorlamıştır. Güvenlik Konseyi, Yugoslavya ve Somali'deki savaşta da tedbirlerini katılaştırmıştır. Konsey, Yugoslavya'da Bosna hava sahası üzerinde uçuşları yasaklamış, denetimleri arttırmış ve insancıl yardım konvoylarının korunmasını sağlamak amacıyla silahlı kuvvetler tarafından kontrol ve yardım tedbirleri uygulanmak üzere yetkilendirme yapmıştır. Bu eylemler ise şartın 7. bölümüne dayandırılmıştır. Bütün bu uygulamalar ciddi, yaygın ve sürekli insan hakları ihlallerinin artık iç mesele sayılamayacağını ve devletler topluluğunun organları vasıtasıyla duruma müdahale edilebileceğini göstermektedir. Diğer yandan mevcut belgelerin etkili uygulanmasını gerçekleştirebilmek için devletler topluluğunda yeterli bir siyasi irade mevcut olmayıp milletler arası toplum üyeleri milletler arası hukukun uygulanması açısından farklı yöntemlere başvurmaktadır. Zarara karşılık misilleme ve meşru müdafaa milletler arası hukuk yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde klasik savaşa varmayan bireysel zorlama biçimleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca tazminat talepleri, bireylerin cezalandırılması veya bireylerin mal ve servetlerine karşı alınan tedbirlerde söz konusu yükümlülüklerin özellikle insancıl hukuka ilişkin olanlarına riayet edilmesini sağlayan zorlayıcı yöntemler arasında belirtilebilir. Savaş suçlarının cezalandırılması, milletler arası insancıl hukukun uygulanması açısından özel bir anlam taşımaktadır. Cenevre Sözleşmesi uyarınca hem uluslararası hem de ulusal düzeyde zorlayıcı kurumlar bakımından özel belgeler ve kurumlar kabul edilmiştir. İnsancıl hukuka uyulmasını sağlamak için savaşanlarca çeşitli yollara başvurulabilmektedir. Vaktimiz daraldığı için bu yolları sadece başlık olarak ortaya koymak ancak mümkün olacaktı. Bunlar da 1. Misilleme, 2. Koruyucu Güç, 3. Milletler Arası Kızıl Haç Teşkilatı, 4. Milletler Arası Kızıl Haç Komitesi ve 5. Milletler Arası Soruşturma Komisyonu'dur. Sonuç: İnsancıl hukukun tarihi insanlığın savaş tarihine, yani ilk insanların savaşlarda koydukları kurallar kadar eskiye dayanmaktadır. İnsancıl hukukun silahlı çatışma ve savaş hukukundan farkı, taraf devletlerle değil, taraf olmayan sivillerin çevrenin mağdur olmasının önüne geçilmesi ve korunmasıyla ilgilenmesi, insan hakları hukukundan farkı ise, insan hakları hukukunun hem savaş hem barış zamanında geçerliyken, insancıl hukukun silahlı çatışma ve savaş zamanında geçerli olmasıdır. İnsancıl hukuka ilişkin olarak uluslararası devletlerin tamamının hakkının ihlali niteliğindeki savaş sırasındaki ciddi ihlal içeren suçlar, Lahey ve Cenevre sözleşmeleri temel olmak üzere çok sayıda sözleşmede düzenlenmiş, Nürnberg ve Tokyo mahkemeleriyle başlayan yargı sistemi, eski Yugoslavya ve Ruanda mahkemeleriyle devam etmiş, Roma statüsüyle Uluslararası Ceza Mahkemesi ile son haline kavuşmuştur. İnsancıl hukukun uygulama alanı aktif silahlı çatışma hali olduğu için bu ateş hattında kurallara riayet edilip edilmediğinin belirlenmesi veya doğrudan aktif şekilde riayet edilmesinin sağlanması güç olabilmektedir. İhlaller ancak çatışma sona erdikten sonra belirlenebilmekte, sorumluluğa ancak bundan sonra gidilebilmektedir.
Bu çerçevede dünya savaşlarından bugüne yaşanan savaş ve çatışmalarda çatışma alanında denetimin sağlanarak ihlallerin önlenmesi anlamında ön alıcı bir seviyenin yakalandığını söylemek güçtür. Ancak ihlal sona erdikten sonra da olsa bir yargılama sistemi getirilmiş olması, devletin sorumluluğuna gidilebilir hale gelmesi, yaptırım en azından devletin itibarının uluslararası toplumda zedelenmesi neticesini vereceğinden ve bu durum uluslararası ilişkilerde devletler açısından önemli olduğundan insancıl hukuk noktasındaki gelecekte ümit edilen gelişmelerin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Son olarak uluslararası hukuk alanında yaptırımların uygulanabilmesi için insancıl hukuk kapsamında gün geçtikçe sayısı artan çatışmalar ve bir o kadar da mağdur olan sivil ve zarar gören çevre düşünüldüğünde yapıcı çözüm ancak bu hususların önünü almak amacıyla bir araya gelen uluslararası toplumun yapacağı konsensüste aranabilecektir. Devletlerin imzalanan sözleşme sayısını arttırmak yerine yapıcı çözümler adına hiçbir çatışmanın tarafı olmayan üçüncü kişilerin mağduriyetinin önüne almak için daha fazla müzakerede bulunarak daha fazla somut işbirliği içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar bir başka konuyla birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV

0: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş olur. Başlıktaki mezkur sözün izahına girmeden önce, derviş ve keşiş kelimeleri üzerinde duralım. Derviş, gayet mütevazi ve kanaatkar olan kimsesiz fakir. Maneviyatla gönlü zengin olan fakir, mürit veya şeyh, tarikat mensubu. Keşiş, papaz, manastır rahibi. Manalarını zikrettiğimiz bu iki kelimenin ikisi de Farsçadır. Müslümanlar tarafından söylenmediği, fakat kimin tarafından söylendiği de belli olmayan, lakin aramızda dolaşan sözlerden biri olan bu söz, gavurla Müslümanı bir tutar. Gavur ölçü alınır. Manastırla tekke aynı kefeye konar. Allah'ın veli kulları hakir görülür. Bu sözü hangi yönden ele alırsak alalım, söylenmesi, söylenildiğinde inanılması son derece tehlikeli bir ifadedir. Hiçbir Müslümanın benliğinde böyle bir söze yer yoktur. İmam-ı Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisten anlaşıldığına göre, Allah-u Teala'nın veli kullarıyla uğraşmak, Allah-u Teala ile savaşmak manasına gelir. Kutsi hadiste, "Bir veli kuluma eziyet edene savaş ilan ederim." buyruluyor. Kur'an-ı Kerim'deki kafirleri tanıtan ayetlerden biri de havz, gelişi güzel konuşmak, ölçüsüz konuşmak suçunu işlediklerini bildirir. Tevbe suresinin 65-66. ayetleri de bu söze benzer söz üzerine inmiştir. Mezkur cümlede aynı zamanda İslami müesseselerden birisi olan tasavvuf müessesesine bir hücum ve hakaret ifadesi vardır. Bu bakımdan inanarak bu ifadenin kullanılması ciddi sonuçlar doğurur. Hiçbir zaman dervişlik tembellik değildir. Dervişler, geçmişte Serhat boylarında cihad edip büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Mesela 1. ve 2. Cihan Savaşları'nda Müslümanların istiklalleri için büyük cihat örneği vermişlerdir. Zikrettiğimiz sözün bir tehlikesi de manastırla tekkeyi, keşişle dervişi bir tutmaktır ki Müslümanın Hristiyanla bir tutulması anlamına gelir. Bu son derece yanlış ve vebali olan bir ifadedir. Zira Müslüman, Müslümanlık dairesinde kaldığı müddetçe günahlarından dolayı da gayrimüslimle bir tutulma şenaatine düşürülemez. Bu büyük bir alçaklık olur. Fıkıhta şu ölçü vardır. Batıl hiçbir zaman makissun aleyh değildir. Yani onun için ölçüyü bilmek, değerlendirmeyi sıhhatli yapabilmek için şarttır. Kısaca bu olmazsa hataların ardı arkası gelmez. İman da elden gidebilir. Demek ki gavurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş olur sözü, hangi yönden ele alınırsa alınsın, tehlikeli, insanı harama götürücü, imanı zedeleyici bir ifadedir. Biz Müslümanlar, imanımıza leke, amelimize vebal sokacak her türlü söz ve davranışlardan kaçınır, her halükarda Allah-u Teala'ya iyi kul olmaya gayret ederiz. Bunun için de Allah-u Teala'dan yardım talep ederiz. Cenab-ı Hak bizi kötü sözleri alışkanlık haline getirmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, bugün yaratıcı olmak zorundayız. Bugün ağızlarda sakız gibi çiğnenen kelimelerden biri de bu sözdür. Herkesin dilinde yarattım, yarattı, yaratacak, yaratmalı vesaire gibi kelimeler alabildiğine yaygın. Ümmetin kültürünü bozan zalimler ve onların içimizdeki işbirlikçileri, bununla birlikte milleti de, dilini de, dinini de, inanç tarzını da bozdular. Artık insanlarımız ne söyleyeceklerini, nasıl söyleyip nasıl hareket edeceklerini de şaşırdılar. Şimdilerde çokları ne söylediklerini hesap bile edemiyorlar. Bu hal öyle korkunç bir şekil aldı ki, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri olan El-Halık Celle Celaluhu, ismi celiline ve bu ismin kapsadığı manaya sahiplenmeye kadar vardırıldı. Yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Buna rağmen Müslüman, ben yarattım, ben yaratacağım, falanca yarattı, yaratacak şeklinde konuşuyor. Yaratmak El-Halık ismi celilinin karşılığıdır. Bunun Türkçe karşılığı her şeyi bütün keyfiyetleriyle takdir ederek yaratan, yoktan var eden demektir. Bu da Allahu Teala'ya mahsustur. Bir insan ben yarattım derse ilahlık taslamış, falanca yarattı derse onu ilah mevkiine çıkartmış olur. Yaratıcı Allahu Teala olduğuna göre insanlar için keşfetti, icat etti, geliştirdi, meydana çıkardı, buldu demek gerekir. İnsan böyle dese olmaz mı? Hem en alası olur. Ancak kültürüyle birlikte her şeyi bozulmuş insan, bozuk tabiatı gereği hep mütekebbirliğini ortaya koymak istiyor. Be hey gafil, ne yaratıyorsun sen? Bir sivrisinek kanadı yaratabilir misin? İcat edilen bilgisayar bile bir solucanın beyninin milyonda bir parçası kadar bile olamaz. O halde niye haddini bilmiyoruz? Devlet erkanı, boyalı basın ve yayını ellerinde bulunduranlarla bir kısım kötü niyetlilerin haricinde çoğunluk bu yarattım sözünü art niyetli olarak kullanmazlar. Bu kelimeyi daha ziyade aşağılık duygusuna kapılanlarla kişiliksiz olanlar kullanmaktadırlar. Ben yarattım, falanca yarattı gibi ifadede bulunanların güzel bir lisanla uyarılması gerekir. İyiliği emretmek, çirkinden vazgeçirmek Müslümanın ilk vazifeleri arasındadır. Bu vazife ihmal edileliden beri Müslümanlar izahına çalıştığımız sıkıntılar, çirkinliklere maruz kalmışlardır. Hasılı bugün yaratıcı olmak zorundayız cümlesi ve benzeri yarattım, falanca yarattı gibi ifadeler son derece tehlikeli. İnsanı küfre götürücü sözlerdir. Çünkü yaratmak, yoktan var etmek Allahu Teala'ya mahsustur. Kul için keşfetti, icat etti, geliştirdi denmelidir. İnsanlar için yarattı diyenleri de güzel bir dille uyarmalıdır. Dilimize, ağzımıza geleni hesapsızca söylemekten Cenab-ı Hak bizleri korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, herkes kendi mukadderatını kendi tayin etmeli. Mukadderat, kader, ölçü ve miktarı tayin olunan şeyler, alın yazısı gibi manalara gelen bir kelime. Bu izahlardan hangisini ele alırsak alalım, herkes kendi mukadderatını kendisi tayin etmeli ifadesi, herkes kendi kaderini kendisi tayin etmeli manasına gelir. Bu ise Cenab-ı Hakk'a müdahale olur. Çünkü kader Rabbimizin tasarrufudur. Bu işi Allah'tan alalım da kendimizle ilgili hususları kendimiz belirleyelim diyen kişi cehenneme yuvarlanır gider. Zira kadere iman farzdır. Buna göre kader meydana gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman, nerede, ne gibi efsaf ve hususiyetlerle meydana geleceğini Allahu Teala'nın takdir ve tehdit etmesidir. Takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Kader, Cenab-ı Hakk'ın ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvin sıfatına racidir. Onun için Allahu Teala'nın bu zikrettiğimiz sıfatları anlaşılmadıkça kader meselesi anlatılamaz ve anlaşılamaz. Kader meselesi itikadi bir konudur. Bunun için tevhid inancının iyi bilinmesi gerekir. Şunu isabetli kavramak lazım. Allahu Teala bizi yarattı. Taş ve ağaç gibi bırakmayıp irade verdi. Hak yolu ve güzel neticesini, eğri yolu ve kötü sonucunu gösterdi. Şeytana oyuncak olmamak için bunun Rabbimizin bize bir lütfu olduğunu unutmamak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dualarında Allahu Teala'dan 5 şeyi istemesi son derece dikkat çekicidir. Allah'ım, senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza isterim. Hasılı, herkes kendi mukadderatını kendi tayin etmeli sözü, herkes kendi kaderini kendi tayin etmeli manasına gelir. Bu da Allahu Teala'nın tasarrufuna müdahale olur. Kimsenin buna hakkı yoktur. Hakkı olduğunu iddia edenler kafirler ve kafirlik yolunu seçenlerdir. Biz Müslümanlar konuşmalarımız ve davranışlarımızla Rabbimizin rızasını talep eder, buna göre bir hayat tarzı kabul ederiz. Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizleri haddimizi aşma bahtsızlığından korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hüzün yılından sonra. Hüzün yılından sonraki yıl hac zamanı Haziran'ın başına denk gelmişti. Kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların 3 gün kamp kurduğu Mina Vadisi'ne gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisini dinleyenlere hak dini tebliğ etmeyi ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Kabe'dir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden 6 adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez 6 adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler. Onlardan her biri Yesrib'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyordu. Bir peygamber gönderilmek üzere. Biz ona uyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince birbirlerine ''Bu gerçekten Yahudilerin bize söyledikleri peygamber. Ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim.'' dediler. Birkaç soru cevap aldıktan sonra 6'sı da Allah'a ve peygamberine inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler. Biz halkımızdan ayrılacağız dediler. Çünkü düşmanlık ve kötülükte onlar gibi azgını yok. Belki de senin sayende Allah onları birleştirir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende onların birleşmesini sağlarsa sizden daha güçlü bir topluluk bulunmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Beni Cumahlılar arasındaki evini düzenli olarak ziyarete devam ediyordu. Bu ziyaretler Ebu Bekir'in en küçük kızı Ayşe radıyallahu anh'ın hatıralarının bir bölümünü oluşturuyordu. O anne ve babasının Müslüman olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları her gün ziyaret etmediği bir zamanı hatırlamıyordu. Hatice radıyallahu anh'ın ölümünü takip eden aynı yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir adamın bir ipek parçasına sarılı başka birini taşıdığını gördü. Adam ona bu senin zevcen, onun örtüsünü aç dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek örtüyü kaldırdığında Hazreti Ayşe'yi gördü. Fakat Ayşe sadece 6 yaşındaydı. Kendisi ise 50'yi geçmişti. Yanı sıra Hazreti Ebubekir kızını Mut'im'in oğlu Cübeyr'e vermek için söz vermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine "Eğer bu Allah'tan gelen bir emir ise tekrar gelir." dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe "Onu bana göster." dedi. Melek ipeği kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Eğer Allah'tan ise bunu tekrar gösterir." dedi. Bu rüyaları kimseye, hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'a bile anlatmadı. Fakat aynı haberi tekit eden 3. bir olay daha oldu. Hazreti Hatice'nin vefatından beri Osman İbni Mazun'un zevcesi Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken onun evlenmesi gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kiminle evleneceğini sorduğunda ise ya Ebu Bekir'in kızı Ayşe ya da Zemeh'in kızı Sevde ile cevabını verdi. Süheyl'in yengesi ve kuzeni olan Sevde 30 yaşlarında bir duldu. İlk kocası Süheyl'in kardeşi Sekran onu da Habeşistan'a birlikte götürmüştü. Onlar Mekke'ye ilk dönenler arasındaydılar. Dönüşlerinden kısa bir süre sonra Sekran ölmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Havle'den teklif ettiği 2 gelinle de evlilik girişimlerinde bulunmasını istedi. Sevde'nin cevabı "Hizmetindeyim ey Allah'ın Resulü" oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Sana evlilikte vekil olacak bir adam seç" diye haber gönderdi. Sevde Habeşistan'dan

0: dönen kayını Hatib'i seçti ve Hatib onu evlendirdi. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh de Mut'imi Ayşe'den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti ve Ayşe de Sevde'den birkaç ay sonra Hazreti Peygamber'in eşi oldu. Nikah sırasında Hazreti Ayşe yoktu. Nikah akdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babası arasında yapıldı. Ayşe radıyallahu anha daha sonraları konumunda bir değişiklik olduğunu, bir gün evin yakınında arkadaşlarıyla oynarken annesinin elinden tutup içeriye soktuğu zaman anladığını anlatmıştır. Annesi ona artık sokakta oynamamasını, bunun yerine arkadaşlarının ona gelmesini söyledi. Ayşe radıyallahu anha annesi ona hemen evlendiğini söylememesine rağmen durumu tahmin ediyordu ve sokak yerine bahçe duvarlar arasında oynamaktan başka yaşamı eskisi gibi devam etti. Bu sırada Hazreti Ebubekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı, üstü açık bir yapıydı. Hazreti Ebubekir orada namaz kılar, Kur'an okurdu. Fakat duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle derinleşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye, Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbnet Duğunne'ye bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılmayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibadet edecekse bırak yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibadet etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır. Ebu Bekir radıyallahu anh mescidinden vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden İbnet Duhunne ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığın arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8

0: Frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: yüreğinde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağına, aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle ya rüyalar.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hak yol İslam yazacağız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, yepyeni bir döneme ve yepyeni bir medreseye bugün itibariyle başlıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. İnşallah şu coşkunuz, heyecanınız sonuna kadar da devam etsin. Güzel başlayıp sonra dökülenler oluyor. Ben dersin en başında böyle bir dua edeyim. Dökülenler az olsun inşallah. Daha fazla istifade etmek hepimize nasip olsun. Aile medresemiz malum bu sene 1441

Hicri yıl aile yılı olması hasebiyle medresemizde aile. Sabahında Şerafettin Hoca'nın dersini zaten takip ettiniz. Öğleden sonraları da benim ve diğer kardeşlerimizin, hocalarımızın dersleri olacak. Her bir konu aile ile alakalı çok önemli meseleleri gündemimize getirecek. Dönem sonuna kadar da inşallah burada hayatımıza, ahiretimize yön verecek hakikatleri öğrenme adına bir şeyler yapılacak. Umalım ki, dua edelim, niyazımız o ki konuşulan her şeyden ziyadesiyle inşallah istifade etmiş olalım. Bir şeyi merak ediyorum, bir görmek istiyorum elleri ki ona göre konuşayım. Ne kadar bekar, ne kadar evli bir göreyim. Bekarlar hemen el kaldırdılar da ben önce evlileri göreyim. Evliler ne kadar? Evet, yani yaş yaklaşık erkeklerin %10'una denk geliyor. Hanımlardan evli ne kadar? Hanımlardan daha az. Peki. O zaman sadakallahu lazim niye konuşalım bu meseleyi diyebilirim ama öyle demeyeceğim. Asıl bekarlara lazım bu ders. Asıl bizim problemimiz zaten bu meseleleri öğrenmeden evlilik diye Allah'ın bize yüklediği çok önemli sorumluluğu üstlenmek. Emin olun ben devletin yerinde olsam aynen araç için ehliyeti verme noktasında nasıl ki bir sertifika adına bir şey yapılıyor. Yani bir kursa tabi tutulduktan sonra ehliyet alınıyorsa aynısını evlilik içinde yaptırırım. Çünkü evlilik çok ciddi bir mesele. Biz halen bu meselenin ciddiyetini Allah'ın ve onun Resulü'nün bize öğrettiği çerçevesinde anlamadığımız için meseleyi çok birkaç alana sıkıştırarak değerlendiriyoruz. Bunun için biraz daha meseleyi bizim gerçekten değeri ve kıymeti çerçevesinden anlamamız gerekiyor. Eğer biz böyle anlarsak bu işin ne kadar büyük bir mükellefiyet bize yüklediğinin şuurunda hareket ederiz. Elimizden geldiğince de yola revan olmadan bu meselenin hukukunu öğreniriz. Ondan sonra artık o yolda karşılaşacağımız birçok şey olacak. Hepinizin de bildiği gibi nimetin değeri ve kıymeti ne kadar artarsa külfet de o kadar artar. Külfetini de bilerek bu işi Allah'ın istediği gibi tamamlamaya gayret ederiz. İnşallah bu dersleri biraz böyle dinleyelim. Ancak bekarlar kusuruma bakmasın, hanımların da affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Evliliğin bizatihi öncesinde inanılmaz bir cazibesi vardır. Bekarlara da bunu ne kadar anlatırsanız anlatın, o cazibeye kilitlendikleri için bazı şeyleri hep gözden kaçırırlar dinlerken. Ben biraz hassaten sizden şunu istiyorum. Tamam, o cazibe bir tarafta kalsın. Biz zaten onu desek de bir taraflara havale edemeyiz. O kalsın bir tarafta. Ne olur hukuk meselesini konuştuğumuz yerde hayatın temel anlamda bize yüklediği sorumlulukları bizatihi hayatın içerisinden görerek anlamaya çalışalım. Sadece meselenin güzellik boyutu, iyilik boyutu, değer boyutu, kıymet boyutu değil, bunlarla beraber, bunlar zaten olacak ama bunlarla beraber külfet boyutu da, sorumluluk boyutu da, mükellefiyet boyutu da dengeli bir biçimde ele alınsın. Bu çerçeveden eğer bakarsak meseleye inşallah biz netice itibariyle alacaklarımızı daha farklı bir biçimde almış oluruz. Zaten benim asıl konum biliyorsunuz nübüvvet örnekliğinde aile. Benim size anlatacağım aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının üzerinden bu işin nasıl ele alındığıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de masa başında bu işi bize anlatmıyor. Hiçbir işi böyle anlatmadığı gibi bu işi de bize anlatmıyor. Böyle sadece olayın bir yüzünü de anlatmıyor bize. Şimdi ben de hasbel kader sizin hocanızım, size bir şeyler anlatıyorum. Ne kadar benim özel hayatımı biliyorsunuz ki. Benim özel hayatımı ancak ve ancak benimle aynı evi paylaşan insanlar bilebilir. Ama Resulullah'ta böyle bir şey yok. Onun özel hayatı diye bir şey yok. Bütün hayatı her açıdan insanların önünde.
Annelerimize soruluyor zaten bu sorular. Annelerimizin yeğenleri var mesela, özellikle Meymune annemizden dolayı İbn Abbas mesela bu işin bizatihi şahididir. O şahit olduklarını anlatıyor. Yani bizim için aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında mahremiyet diye bir şey yok. Şu sırdır, şu gözükmez, şu perde arkasındadır, böyle bir şey yok. Birçok şeyini biz biliyoruz. Bunları bilerek meseleyi anlamaya çalıştığımız için aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatındaki örneklik tek boyutlu bir örneklik değil. Hayal dünyasından değil, gerçekten yaşanmış ve insanların kıyamete kadar yaşayabilecekleri her türlü örneklik çerçevesinden ele alınmış ve bize aktarılmış. Bu büyük bir imkan bizim için. Eğer böyle olmasaydı, biz meseleye tek boyutla bakmış olsaydık, hayaller dünyasından bir şeyleri biz de konuşmuş olsaydık, bugün evlilik hakkında konuşulan birçok şeydeki hataya biz de düşebilirdik. Ama örnek ve model burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi hayatı olduğu için bu noktada büyük bir avantaj var önümüzde. O avantajı da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bir meseleye daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum mukaddimede. Şimdi aile hayatı dediğimizde, eğer sadece aklımıza eşler arası hukuk geliyorsa bu da eksik. Bu işin bir boyutu. Aile dediğimiz zaman biz bekar içinde bir şeyleri konuşmuş oluyoruz aslında. Evli içinde zaten onunla beraber o bekar için konuştuklarımızın üstüne bir başka şeyi de konuşmuş oluyoruz. Bakın Türkçe'de ne güzeldir o ifade. Evlenmek deriz biz bir insanın hayatını bir başkasıyla birleştirmesine. Evlenmek ev sahibi olmaktır. Peki bir insan bekarken ev sahibi değil midir? Bekarlar da bir evdedir. Bir evin içerisindedirler. O evde hayatlarını sürdürüyorlardır. Ama biriyle hayatını birleştirmenin adına biz evlenmek diyoruz. Ne oluyor ki orada böyle bir ifade ortaya çıkıyor? Bekarken evin hukuku babanın, annenin elindedir. Sen biriyle hayatını birleştirdiğin zaman, yani evlendiğin zaman, ev sahibi olduğun zaman hukukun sorumlusu sen oluyorsun. Onun için onun adı evlenmek oluyor. Hal böyle olunca biz aile hayatı dediğimizde bekar içinde önemli bir alanı konuşmuş oluyoruz. Evli içinde önemli bir alanı konuşmuş oluyoruz. Ben şu anda bekarsam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının üzerinden aile dersleri alacaksam benim karşımda şöyle muhataplar var. Annem var, babam var, kardeşlerim var, amcalarım var, dayılarım var, halalarım var, teyzelerim var, dedelerim var, ninelerim var ve biraz önce saydığım sıla-i rahim kapsamına girecek olan amcaların, dayıların, halaların, teyzelerin çocukları var. Bu aile ve bu aileyle benim bir hukukum var. Sıla-i rahim dairesinde bu hukuku korumakla mükellefim. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizin lisanı ile bize kim sıla-i rahim bağlarını koparırsa Allah'la da bağlarını koparmış diyerek bizi uyarır. Mesele bu kadar ciddi. Biz bu meseleyi bu kadar anlamıyoruz. O ayrı bir mesele. Onunla ilgili ileriki derslerde geleceğiz zaten konulara. Şöyle bir şey söylüyor alimlerimiz. Bir toplumda merhametsizlik yayılırsa bu merhametsizlik nasıl tedavi edilir? Farkında mısınız, değil misiniz bilmiyorum ki, siz benden daha iyi farkında olmanız gerekir. İnanılmaz bir merhametsizlik yaşıyoruz biz şu anda. İnanılmaz. Bir acayip bizde merhamet damarı kurumuş bu son yıllarda. En son işte bir Suriyeli küçücük yavrumuzun başına gelenleri düşündüğünüz zaman olayın ne boyutlara vardığını görüyorsunuz zaten. Sadece o değil, neler neler yaşıyoruz biz, neler neler yaşıyoruz. Vicdanlar aidiyetli vicdan olduğu için bir şeyleri görüp bir şeyleri görmeme, bir şeyleri dillendirip bir şeyleri dillendirmeme gibi bir hastalığa da düşmüşüz bu dönemlerde. Onlar da işin ayrı bir boyutu. Trafikte karşınıza biri çıkıyor, öfke, nefret damarı inanılmaz düzeyde. Evde biri damarınıza basıyor, o öfke, nefret inanılmaz düzeyde. Biri sizi kızdırdığı zaman, biri sizi böyle hassas bir noktanızdan yakaladığı zaman
gözünüzden böyle fışkıracak şekline giriyorsunuz. Öfkenin ne düzeye vardığını biz buradan anlıyoruz. Bizim toplumumuzda da bu en üst düzeyde. Diyor ki bizim alimlerimiz, eğer bir memlekette, bir toplumda merhametsizlik yayılmış, nefret ve öfke damarı kabarmışsa bunun tedavi edilecek tek bir yolu var. Başka yolu yok. Sıla-i rahim bağlarını yeniden güçlendirmek. Çünkü o bağla ancak merhamet dediğimiz şeyin farkına varıyor insan. O bağ yeniden tesis edilmezse istediğiniz kadar merhamet dersi verin. İstediğiniz kadar Allah Resulü'nün merhametini anlatın. Hayvanlara merhametini anlatın. Şunu anlatın, bunu anlatın. Ama netice itibariyle meselenin somut bir noktadan başlayıp somut bir adım atılması lazım. Bu adımın nereden başlayıp nereye kadar varmasını bize gösteriyor yolumuzun rehberleri olan, peygamber verasetini anlamış olan o büyük alimlerimiz. Dolayısıyla burada biz aile derslerini dinlerken bekarlar olarak, evliler olarak iki zümrenin de şu şekilde anlaması lazım. Evet, ben şu anda bekarım. Allah benim üzerime bir ev hukukunu yazmamış ama Allah'ın kader planında ne yazmışsa o bir şekilde gelip bana ulaşacak ve ben de bir gün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağım. O güne kadar benim belli bir kıvama gelmem gerekir. Bu kıvama beni eriştirecek olan yegane yol Allah Resulü'nün yoludur. Dolayısıyla ben aileyle alakalı birçok şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek zorundayım. Bu bir. İkincisi, eğer şu anda evlilik noktasında bir adım atmışlarsa bazı kardeşlerimiz, ben de o adımın atanlardanım biliyorsunuz. Ben de kendi şeyime söylüyorum. Benim de sorumluluklarım var. Çünkü netice itibariyle zaman uzadıkça, insan bazı şeylere alışkanlık kesbettikçe bazı şeylerin değer ve kıymetini istenilen oranda takdir edemiyor. Onun için evlilik meselesi, tecdid-i nikah dünkü akşamki dersimizin konusuydu. Onun için bir daha girmeyeceğim oraya. Sürekli yenilenmesi gereken bir şey. Evliler için de bu şey geçerli. Sürekli yenilenmesi gereken, hakikatlerinin tekrardan duyulması gereken bir şey ki eldeki kıymetin, değerin, nimetin tam anlamıyla kıymeti takdir edilebilsin. Tam anlamıyla bu manada bizden beklenen şey ortaya konmuş olsun. Allah hepimize bunları nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aile deyince biz ne anlamalıyız? Ben size 10 tane tanım vereceğim. Tanımların çoğu Kur'an'a dayanıyor. Bir miktarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarına dayanıyor. Bir miktarı da Arap diline dayanıyor. Çünkü Arapçada aile kelimesinin çok güzel manaları var. Ancak Arapçada aile bizim anladığımız manada aile değil. Biz biliyorsunuz aileyi ikiye ayırıyoruz. Bir çekirdek aile diyoruz. Koca, hanım ve çocukların olduğu o küçük aile. Bir de geniş aile diyoruz. Biraz önce saydığım dede ve nineden başlayan aile. Ama Arapçadaki aile o diğeridir. Çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretun, usre. Onun da çok güzel anlamı var. Ben o anlamdan da bir tanım çıkardım zaten. Dolayısıyla 10 tane size vereceğim aile tanımı var şu anda. Bu 10 tane tanımlar ayetlere, hadislere ve Arap diline dayanıyor. Birinci madde şu ki en başta bizim bunu konuşmamız lazım. Aile toplumun temel taşıdır. O temel taşı sarstığınızda duramıyor artık yerinde. Ve bugün bu çok iyi bilinmiş bir hakikat olmasına rağmen alttan almışız biz asıl temel taşı, üstteki binayı tutmaya çalışıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, bugün insanlığın geldiği noktanın sorumlusu ümmeti Muhammed'dir. Ümmeti Muhammed'in geldiği noktanın sorumlusu da ailedir. Biz bunu çok iyi anlamamız lazım. Şu anda biz memlekette bazı sorular konuşuyoruz. İşte sorunlar konuşuyoruz. Bizim dertlerimiz var, şunlar var, bunlar var. Acayip bir ucuzluğumuz var bizim. Dış güçler, Yunan, Munan, İran, şu, bu falan filan bir yerlerine havale edip işin içinden çıkıyoruz. Yıllar yılı biz Yunanistan'la alakalı bir şeylerle büyüdük. Bizim kuşak özellikle bizim en amansız düşmanımızdı. Sonra yıllar geçti, biz de baktık ya böyle bir şey de yok. Böyle bir şey de ortalıkta yok. Demek ki biz bambaşka şeylerle büyümüşüz.
Şimdi her suçu da işte İsrail'e, Mossad'a, şuna buna, dış güçlere küre

bedensel güçlere havale edip işin içinden çıkmak da aslında bir yönüyle sorumluluğu üzerimizden atmak. Bu söylediğim iki cümlenin üzerinde sizin biraz ciddi ciddi durmanız lazım. Ben fazla giremeyeceğim başka şeyler anlatacağım için. Bugün gerçekten insanlığın bozulmasının sorumlusu ümmeti Muhammed. Niye bunu diyorum? Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmet. Ümmeti Muhammed insanlık içerisinden çıkmış en hayırlı ümmet. Ve ümmeti Muhammed maya ümmettir. Ümmeti Muhammed mayalar insanlığı. İnsanlığın bozulması ümmeti Muhammed'i bozmaz. Ümmeti Muhammed bozulmasaydı eğer insanlık bozulmayacaktı zaten. Çünkü maya bozulursa mayaladığı şeyler bozulmuş olur. Bugün 2 milyarlık İslam ümmeti bozulmasının sebebi şu son 15, 20, 30, 40, 50 yıl değil. Biz neredeyse yaklaşık ben öyle başlatıyorum 250 yıllık bir sürecimiz var bizim bozulma sürecimiz. O 250 yılın öncesinde neler oldu, biz neleri kaybettik, neleri hayatımızdan çıkardık, ne oldu da bize bu halden oldu, o batı hayranlığı bizi nerelere doğru sevk etti, yönümüz Kabe olmasına rağmen, kıblemiz Kabe olmasına rağmen gönül kıblemiz Kabe'den başka yerlere nasıl döndü, neler oldu, neler bitti, o işin ayrı bir boyutu. Ama netice itibariyle bildiğimiz bir hakikat var ki ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Peki ümmeti Muhammed niye bozuldu? Aileler bozuldu. Aile toplumun temel taşıysa, zemin oradaysa, eğer temel oradaysa, oradan temel atılıyorsa, o temel bozulduğu zaman sizin toplumu sağlıklı bir biçimde, kaliteli bir biçimde devam ettirebilmeniz mümkün değil. İnanın hiçbir şey ailenin verdiğini vermiyor. Hiçbir şey. En iyi okula gönderseniz, en iyi Kur'an kursuna, en iyi koleje, İmam Hatip'e, en iyi üniversiteye, şöyle nefesi kuvvetli o nasılsa, bizde öyle bir ifade de var biliyorsunuz, hocaya gönderseniz böyle gerçekten iyi bir kallafi hoca olsa ne olursa olsun bir yere kadar. Asıl kökte olması gereken, temelde olması gereken aile, aileler bizim medreselerimiz, analar bizim medreselerimiz. Öyle olduğu için o toplumun temel taşındaki acziyet sonraki her şeye sirayet ediyor. Onun için biz en başta bunu bir kere çok iyi öğrenmemiz gerekir. Şimdi buradan size bir şey söyleyeceğim. Allah insanlığı tek bir birey olarak göndermedi dünyaya. Biz dünyaya bir aile olarak indirildik. Bu çok önemli bir şey. Adem ile Havva, birisi Ebul Beşer, birisi Ümmül Beşer, cennette yaratıldılar. Hayatları orada başladı yine aile olarak ve oradan dünyaya aile olarak indirildi. Bütün peygamberlerin mücadelesine bakın ki bu sene Siret-i Enbiya derslerinde bunları işleyeceğiz. Aile bir mücadelesi var. Aslında İslam tarihi bir yönüyle de aile tarihidir. Ailelerle alakalı birçok şeyi bize verir. Gelelim biz aleyhissalatü vesselam efendimize, şöyle bir manzara görüyoruz benim güzel kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bir aile olarak başlattı risalet ve nübüvvet mücadelesini. Hatice anamızın evi bu mücadelenin en temel zeminiydi. Evdi yani bu mücadelenin zemini. Bir evden bir eve geçti o mücadele. O mücadele o evden o eve intikal ederken şu evde, şurada Dar-ı Hatice vardı. Şurada Darul Erkam vardı. Darul Erkam'da Erkam bin Ebil Erkam ile Hint binti Atik isimli, binti Amr isimli bir hanım sahabinin kurdukları bir yuvaydı. Ev hep aile üzerinde devam ediyor. Darul Erkam'da biz ailelerin yer aldığını görüyoruz. Yani aleyhissalatü vesselam efendimiz şuraya sahabeyi alırken birer birer almıyor. Aile aile alıyor. Evet bekarlar da var ama genel itibariyle Darul Erkam'a ilk dahil edilen sahabe efendilerimize bakın ailelerdir. Niye? Burada aileleri yetiştirecek, burada maya aileleri olacak, o maya diğerlerini mayalayacak. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e iman mücadelesini gönderecek. Es'ad İbni Zürare'ye bu işi tevdi ettiğinde yeni bir dar çıkıyor ortaya, ev. O evin adı da Darul Esad.
Ve mücadele Hatice'nin evinde başladı. Erkam'ın evinde devam etti. Esad'ın eviyle Yesrib'i Medine'ye dönüştürdü. Nerede bitti mücadele? Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahnenin perdesini kapattı? Bilmiyorsak biz eğer zannederiz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam herhalde Mescid-i Nebevi'de secdede falan ruhunu teslim etti. Yok, öyle bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son anları Ayşe'sine yaslıyor başını göğsüne ve son anları kendi evinde Ayşe'sinin göğsünde başını yaslamış bir vaziyette ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Evde başlayan mücadele evde perdeyi kapatıyor. Bunlar bize bir şeyler söylemesi lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hassasiyetinin bizim dünyamıza bazı şeyleri istenilen oranda aktarması lazım ki meseleyi anlayabilelim. Dolayısıyla toplumun temel taşı dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İkincisi, aile beşer doğup insan olmaya başladığımız havuzdur. Bunu hiç unutmayalım. Aile beşer doğup insan olmaya başladığımız havuzdur. Şu söylediğim cümleyi bir yere yazın. Eve gittiğinizde iki tane ayeti de biraz tefsirlerden okuyun. Bu sözle bir kıyas edin. O ayetlerden bir tanesi Hicr suresi 26. ayet. Bir diğeri de Ahzab suresi 72. ayet. Neden biz insan olarak bu işi devam ettirme noktasında aileye ihtiyacımız var? Beşer doğup insan olma meselesi nedir? Bu manada ne ki aile o havuz olarak bunu sağlar da bu olmadığı için bugün halimiz böyle? Bütün bunların hepsini bu iki ayeti bu serlevhanın altında işlediğinizde göreceksiniz. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. İnanılmaz bir insan kalitesizliği var şu anda karşımızda. Sebebi bu işte. Aile terbiyemiz yok bizim ya. Aile terbiyelerimiz olmadığı için olmuyor işte ya, dikiş tutmuyor, tutmuyor. Ne olursa olsun olmuyor. Bizim o aile terbiyelerini yeniden bir kez daha kazanmamız lazım. Şöyle bir ev görüyoruz mesela biz. 2-3 yaşında bir çocuk. O çocuk yerde bulduğu bir hurmayı alıyor, ağzına atıyor. Ona şahit olan dede çocuğun ağzını böylece açıyor, elini koyuyor ve o çiğnemiş hurmayı geri çıkarıyor. Bu evin neresi, bu çocuğun kim, dedenin kim olduğunu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. O çocuk, o torun cennet gençlerinden biri olan Hasan radıyallahu anh. Bir hurba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye yapıyor? Çok önemli bir şey var orada. Bir hurma yedi gitti. Eğer o hurma sana ait bir hurma değilse bile o hurma sana ait olan bir hurmaya ona bedel olarak verirsin sadaka, olur biter bu kadar yani. Çiğnenmiş bir hurmayı çıkarmanın ne anlamı var? Ama o değil işte, o değil. O evde yetişen öyle bir yetişecek ki haram bir lokmayı bile yutmanın ne kadar büyük ağırlıklı bir mesele olduğunu anlayacak. Anlayacak ki 20 yaşına gelince 40 tane torpil bulup da bir yere girmesin. Anlayacak ki onun bunun üzerine basarak bir yerleri elde etmesin. Anlayacak ki hak adalet konusunda kılı kırp yararcasına hassas olsun. Niye bu hassasiyetlerimizi kaybettik biz? Çünkü aileden artık bunları duymuyoruz. Ailelerimiz bizi yarış atı gibi ortaya salmış. Biz hepimiz dünyalık bir pay kapmanın mücadelesindeyiz. Ne kadar pay kaparsak o kadar yükseleceğimizi, fazla bir noktaya geleceğimizi zannediyoruz. Ama bir tarafta bugün bu hal var Müslümanlarda, bir tarafta da sallallahu aleyhi ve sellemin bu hali var. Efendimiz Hazreti Hasan'ın ağzından o hurmayı anca kıh kıh irmi biha diyor, at at diyor, o kötü kötü diyor. O ana şahit olan bir sahabe Efendimiz ya Resulallah diyor. Niye bu kadar? Niye yani? O diyor Muhammed'in neslidir. Bir tek lokma girmemeli onun ağzına.
benim evime sadaka hurmaları da geliyor. Sadaka Muhammed'in ehline haramdır. Haramı asla yememeli diyor. Bunu bizim çoluk çocuğumuza yansıtmamız lazım. Bunu bizim öğrenmemiz lazım. Eğer bu havuzları oluşturmazsak, bakın biz ahlak meselesini, adalet meselesini, hak hukuk meselesini eğer biz ailelerimizden doğru dürüst öğrenmezsek, hadi diyelim ki bizim babalarımız, annelerimiz biraz bu noktada eksik bilgileri vardı, bize tam yansıtmadılar. Ya şu kadar genç, yarın öbür gün her birimiz bir ev sahibi olacağız. Biz en azından çoluk çocuğumuza, şimdi kendimize, yarın çoluk çocuğumuza bu işin hassasiyetini verirsek vallahi biz bu memleketi düzeltiriz ya. İyilik yayılır, hızlı yayılır. İyilik eğer gerçekten tam anlamıyla tesis edilirse, nasıl ki şer de hızlı yayılırsa, iyilik de hayır da hızlı yayılır. İşte bu noktada bizim insan doğduk, insan olarak hayatımızı devam ettirme adına, o beşeriyete tekrardan dönmeme adına bir hassasiyetle meseleyi yürütebilme adına bir şey yapmak istiyorsak, yapmamız gereken ailelerimizi bu işin havuzu olarak edinmektir. Üçüncüsü, aile hayatın dengesidir. Aile de kelimesi Arapça, dedim ya, böyle bir anlamı var, denge. Çok da güzeldir zaten, biliyorsunuz zevç ve zevce. Anlamı da şudur, evlilik cihattır. Ama cihat karı kocanın birbirini devirmesi değil. O cihat dışarıya karşı verilen bir cihattır. Zaten evlilik olduğu anda zırhı giydin. Ondan sonra dışarıda şeytana, diğer düşmanlara karşı sen hazırlıklı bir hale getirmiş oldun kendini. Dokuzuncusu, yine Kur'an'dan bir tanım çıkaracağız. Aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbisedir. Aile her türlü kusuru, eksikliği, çirkinliği örten bir elbisedir. Bakara 187'de bunun delili. Onlar bize elbise, biz onlara elbise. Allah böyle koyuyor kanunu. Peki elbise niye giyilir? Her türlü çirkinliği örtmek için. Elbise niye giyilir? Dışarıdaki her türlü sıkıntıya karşı korunmak için. Elbise niye giyilir? Daha güzel, korunaklı, daha emin, daha güvenli bir biçimde dışarıda yer almak için. Eğer böyleyse, bu manada kadınla erkeğin evlilik akdi ile gerçekleştirdikleri o şeyin neye sebebiyet verdiğini bir de bu tanım içerisinden ele alın. Onuncusu da şu, aile inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansımasıdır. Bu o kadar güzel bir tanımdır ki bize, inanan insanların yüreğindeki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki yansımasıdır. Benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen bir hadiste dünyayı müminin zindanı diye tarif eder. Öyle mi? Öyle. Allah Resulü dedi, sadaka Resulullah, bitti bizim için. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylerken bize şunu söylüyor. Dünyada ahiret cennetini arama. Böyle bir şey yok. Asla dünyada cennet aranmaz. Peki dünyadaki cennet aile diyoruz. Böyle bir serlevhamız var bu sene. Çelişki değil mi? Hayır, bak ifadeye dikkat et. Dünyadaki cennet diyoruz. Bir ayrım var orada. Ahiretteki cennette kavga yok, gürültü yok, ibadet yok, cihat yok, mükafat var. Dünyadaki cennette bunların hepsi var. Kavga da var, gürültü de var, şu da var, bu da var. Hepsi var. Bu dünyadaki cennette bunlar var. Dünyadaki cennet ahiretteki cennet değil. Ama dünyadaki cennette şu var. Biz nerede yaratıldık önce? Adem aleyhisselamla Havva anamız nerede başladı işe? Cennette ya. Bizim içimizde bir cennet özlemi var. Hasretimiz var cennete karşı. Bu hasreti dindirmemiz lazım bir yerde. Dindireceğimiz tek bir yer var. O da aile. Aile başka bir yer değil. Orada almazsak bunu alamıyoruz başka bir yerde. Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçici olarak bazı yerleri de bize işaret etti. Neresi? Mesela Kabe'nin karşısı. Neresi? Mesela Arafat.
Neresi mesela Uhud, cennet dağlarından bir dağ. Neresi Ravza-i Mutahhara, Hücre-i Saadet, orası

Evimle minberim cennet bahçelerinden bir bahçe orası. Neresi ilim meclisi mesela? Cennet bahçesidir. Neresi sadık dost? Bunlar da var. Ama bu işin en fazla devam ettiği yer neresi? Aile. Eğer aile cennetse o hasreti dindiriyorsun sen. Git dolaş gez, dünyanın en güzel yerlerine git gel, işte bir şeyler yap. Hep düşünüyorsun ya, bir eve gideyim diyorum. Gidelim diyoruz. Allah rahmet eylesin hacı baba, bizim gider gelirdi bir yerlere, daha eve girmeden evim evim güzel evim derdi, girerdi. 80 küsür yaşında hep böyleydi. İnsanın kendi evi kadar insanı bu noktada sükunete, huzura kavuşturacak hiçbir yer yoktur. Çünkü evi onundur, evin onun olması onda o cennet hasretinin dindirilmesi noktasında bir şeyler oluşturur. Ama o cennetin devam etmesinin yollarını gösteriyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle cennet evi hemen tamam, Allah'ın emri, peygamberin kavli. 90-100-150 metrekare bir ev, o mobilyalar o biçim, bir de bir kitaplık var. O kitaplık da okumak için değil zaten, aksesuar zaten. İşte millet bilsin ki burada kütüphane var, o da oldu tamam, bitti mi? Hayır ya, onlar değil, onlar işin sadece formalite boyutu. O evin cennet evi olabilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yollar gösteriyor. Ne diyor biliyor musunuz Efendimizin dediklerini? Ben biraz daha anlaşılır, onun dediği daha anlaşılır da biraz daha formüle ediyorum ki akıllarda daha rahat kalabilsin. Eğer bir evin temeli asil bir amel olan nikahla atılmış, muhabbet harcı ile yoğrulmuş, merhamet ile sıvanmış, adalet ile ayakta duruyorsa o ev cennet bahçelerinden bir bahçe. Allah Resulü bunu söylüyor. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer bir evin temeli en asil amel olan nikahla atılmış, muhabbet harcı ile yoğrulmuş, merhamet ile sıvanmış, adalet ile ayakta duruyorsa o ev cennet evlerinden, cennet şubelerinden bir evdir inşallah. Allah hepimizin evlerini öyle öylesin, öyle eylesin. Eğer bir ev Kur'an'ın gölgesinde ise, nasıl Kur'an'ın gölgesinde? İnsanız ya, eşler arasında da sıkıntı olur. Yarın aile büyür, çoluk çocuk olur. Babayla, ebeveynle çocuklar arasında da olabilir. Olur, geniş ailede de olur. Şu olur, bu olur. Bir sürü sorunumuz var. Sorunlarımızı Allah'ın kitabına göre çözebiliyorsa tamam, bitti. Şimdi yakın bir zamanda ben çok karşılaşıyorum bunlarla da, ne yazık ki zaten biraz da beni bu feryadı daha dillendirmeye sevk eden şey şu. Bilir arkadaşlarım benim, ben pazartesi cuma günleri randevu veriyorum insanlara. İnsanlarla ancak o günlerde konuşabiliyorum acil bir şey olmazsa. Ve neredeyse pazartesi cuma bu iki günde 30-40 kişiyle görüşürüm. Ve neredeyse son 5-6 senedir bu 30-40 kişinin içerisinden yarısının derdi aile. Şimdi bana gelen bir insan kimdir? Sensin ya. Demek ki yani ehli iman, bu işleri bilen, sıkıntılarını Allah'ın kitabına göre çözmeye çalışan insan. Ve şu anda yangın bizim içimizde. O ehli dünyayı falan filan konuşmaya gerek yok. Onlar hali başka zaten. Bizde yangın var, bizde, bizde. Namazlı, niyazlı, mesture, Allah'ın kitabını bilen, şunu yapan, şunu eden, bunlarda yangın var. Hal böyle olunca bu yangını biz neyle söndürebiliriz? Bizim yangınımız sadece Kur'an'la söner, başka bir şeyle değil. Yangınımızı Kur'an'la söndürmeye çalıştığın zaman bile ya erkek ya kadın, şeytan orada bir şeyleri gözünde büyüttüğü için söndürmüyor. Kur'an bile ona itfaiye olmuyor. Çünkü öyle bir nefret gözünü, hayatını kapsamış ki durmuyor, duramıyor. Onun içinde birçoğu, mesela bize gelmeyenlerin dışında da birçoğu başka yerlerde. Nerelerde? Mahkeme salonlarında, şurada burada. Ve iş oraya düştüğü zaman şöyle düşüyor. Ne kadar canını yaksam onun, ne yapsam? Madem o benim hayatımı kararttı, ben de ona bilirim yapacağımı. Artık orada Allah ne demiş, peygamber ne demiş, ben bu işi nasıl sonlandırabilirim? Ben nikahı Allah'ın emri, peygamberin kavli üzerine yaptım. Şahitler oradaydı, mihrim belliydi, yapacağım belli, alacağım belli, hakkım belli, hukukum belli. Hayır, o yok. Orada ne var? Ne kadar canını yakabilirim var.
Bizim kızlarımız geliyorlar bazen, işte nikah kıydıracaklar. Ne yaptınız, ne ettiniz mihri? Mihir yok hocam, siz ne yaparsanız. Çünkü mihri konuşmayacak. Mihri ne ona? Mihir orada basit bir şey onun için. Sonra talak olduğu zaman bu sefer de mihir

diyorsam ben gerçekten inanan mümin bir kadın ve mümin bir erkek olurum. İşte cennet şubelerinden bir şubesini olmak istiyorsa evimiz olması gereken bu. Kur'an'ın gölgesinde her daim ilahi mesajların dillendirildiği ve yaşanıldığı evdir. Ama benim güzel kardeşlerim, bakın bekarlar bunları duyunca ah ben bir evleneyim, ben biliyorum o zaman yapacağımı. Ne yapacaksın? 6 gün evde tefsir dersi yapacağım. Ne yapacağım? Ben işte şunu yapacağım. Bu böyle değil, böyle değil. Dersle mersle olmuyor bu iş. Müslümanın evi doğaldır. Öyle rolle, göstermelikle işler olmaz. Doğal, doğal seyri içerisinde. Çocuk da o doğal hayatın içerisinde yetişiyor zaten. Al çocuğu önüne, saatlerce konuş, buradan giriyor buradan çıkıyor. Sen oturduğun orada hanımla konuşuyorsun ya, çocuk onu alıyor. Alacağı yer orası da onun. Dersle mersle olacak iş değil bu. Dersi olsun, haftada bir gün olsun, öyle 6 gün tefsir dersi olacak, siyer dersi olacak diye bir şey yok. Burada biz eğer bazı şeyleri yaparken doğal hayattan kopararak yaparsak kaş yapalım derken göz çıkarırız, Allah korusun. Onun için ilahi kelamın dillendirilmesi meselesi helale harama dikkat ederek bir hayat sürmektir. Yoksa mesele sadece işte dediğim gibi hayatı zorlaştıracak, hayatı çekilmez hale gelecek bir hale sokma değildir. Asla böyle bir şey de yok. Eğer biz cennet evlerinden bir ev sahibi olmak istiyorsak mesuliyet şuuruyla hareket eden, adaleti esas alan, başkalarının mutluluğu içinde her türlü fedakarlığı yapan bir ev olmalıyız. Bu sadece kendimizle sınırlı değil bu. Bakın mesuliyet şuuruyla hareket edecek. Adaleti esas alacak. Başkalarının mutluluğu içinde gayret içerisinde olacak. Bu fasılda son bir şey söyleyeceğim. Çok şey söylenir. Vakit bayağı geçiyor. Son bir şey söyleyeceğim. O da şu. Bakın bugün ümmeti Muhammed'in vahdet etmemesi meselesini konuşuyoruz. Bazen bizim böyle güzel gençlerimiz var. Sizin içinizde de muhakkak var o gençlerden. Böyle hocalara ayar vermeye gelen gençler var. Geliyorlar hocam diyorlar, siz hocalar niye birleşemiyorsunuz? Niye işte vahdet etmiyorsunuz? Niye şunu yapmıyorsunuz? Ben de güzel onları dinliyorum, dua ediyorum onlara. Ya hocalar birleşmiyor, doğru. Vakıflar birleşmiyor, cemaatler birleşmiyor, ümmet birleşmiyor, doğru mu? Doğru. Ben bir şey söyleyeyim, cevabını siz verin. Evlerimizde vahdet var mı bizim? Varsa eğer evlerimizde vahdet, o olacak zaten. Hoca uzaydan gelmiyor, hocanın da bir evi var. Evinde vahdet varsa sokağında da vahdet olacak. O cemaati oluşturan insanların da birer evleri var. Onların da evlerinde vahdet olsa olacak. Eğer biz cennet şubesi olacak, yani dünyada cennetin kokusunu duyacağımız bir evin sahibi olmak istiyorsak evlerde vahdet olmalı. Nerelerde? Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seccade vahdeti, seyhat vahdeti. 5 tane vahdet şarttır. Tekrar ediyorum. Sofra, sayfa, sevgi, seccade ve seyhat. Ne bunlar? Sofra. İstanbul'da yaşıyoruz. Ben her gün sabah 6.30'da çıkıyorum evden. Her gün 6.30'da çıkmasam trafiğe kalacağım diye her sabah çıkıyorum. Nerede ben sabah kahvaltı evde yapacağım? Ama hiç değilse akşam sofrada bir evin fertleriyle bir araya gelelim. Lazım bu. Çünkü oradaki vahdet bize bambaşka şeyler kazandıracak. Haftanın 6 günü tefsir dersi yapmayalım ama bir gün yapalım canım, bir günde olsun. O sayfa bizi bir şekliyle bir yere bağlayacak. Biz dışarıda 50 tane ders yapsak mesela Ahzab suresini bir de bu nazarla okuyun. Peygamberi aleyhissalatü vesselamın evlerini anlatıyor o ayet. Peygamberin evlerinde okunan Kur'an'dan bahsediyor. Peygamberin evinde Kur'an okunuyor. Belki size şöyle garip gelebilir. Ya dersiniz ki hoca niye bunun altını çiziyor? Peygamberin evinde Kur'an okunmayacak da ne olacak? Vallahi hocaların evinde Kur'an okunmuyor. Çünkü dışarıda okunduğu için sanki evde gerek yok gibi görünüyor. Değil işte. Orada bir sayfa vahdeti olması gerekiyor. Sayfa dediğimiz şey Kur'an'dır, hadistir, ortak bir ızdıraptır, her neyse o olması gerekiyor. Sevgi vahdeti. Ney bu?

ortak sevgilerimiz olacak. Eğer beyle hanımın, ebeveynle çocuğun makası açılırsa, sevdikleri, hoşlandıkları şeyler bir olmazsa, bu bir noktadan sonra kavga vesilesidir. Sen nerede ders varsa oradasın hanım olarak. Hanımlarda o özellik var biliyorsun. Oradadır, oradadır, oradadır, oradadır. 10 tane yerden besleniyorsun. Bey nerede? Bey de işte. Beyin başka bir dünyası yok. Gün geçtikçe makas açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sen burada öğrendiklerini evde paylaşacak kimse bulamıyorsun. Bulamayınca da bu ailenin cinnet geçirmesine, sonra da ailenin cehenneme dönmesine sebep oluyor. Bu makasın açılmaması lazım. Bu ancak sevgi vahdetiyle olur. Ortak bir sevgi ideali olmalı. Aynı şeyleri sevmek, aynı dertleri taşımak, aynı ızdırapları taşımak ancak böyle sağlanacak bir şey. Seccade vahdeti. Hiç değilse bir vakti beraberce evde cemaatle kılmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi bize? Evlerinizi kabre çevirmeyin. Bunu demesinin sözü bu. Geçsen baba olarak ya da varsa evde hafız olan bir oğlun ya da işte Kur'an'ı biraz daha iyi bilen bir evladın, o geçsin bir vakit namazı. Hadi olmadı iki günde bir vakit namazı, ama bir şekilde bir vakit namazı evde beraberce cemaatle kılmak. Onun sağladığı manevi ortamı inanın hiçbir şey sağlamıyor. Bir de seyahat vahdeti. Bu ne? Bu şu benim güzel kardeşlerim. Bakın size bir sünnet söyleyeceğim. İlişkiler zedelendi diyelim ki. Ne olur ki işte bir şeyler oldu. Ya da çok önemli bir şey konuşmak durumundasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir sahabi efendimize önemli bir şey söyleyecekse asla onu evde söylemiyor, mescitte de söylemiyor. Hadis kitaplarında okuyoruz biz onları da niçin öyle olduğunu anlamıyoruz. Sebebi işte bu. Ne yapıyor Efendimiz? Alıyor o sahabi efendimizi Medine dışarısına çıkarıyor. Terikisinde, bineğinin arkasında ya da önünde. Ey Muaz diyor, sana bazı şeyler söyleyeceğim unutma, ve başlıyor söylemeye. Ey İbn Abbas diyor, sana bazı şeyler söyleyeceğim unutma. Bakın hadis kitaplarına bakın, bunları göreceksiniz. Niye bunları söylüyor? Çünkü seyahat bambaşka bir hava oluşturuyor. O seyahat orada bazı şeylerin ortaya çıkmasına sevgiyet veriyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz seyahat eden sıhhat bulur diyor. Bunun aileler için çok önemli bir sebebi var. Ne olur böyle bir amacımız olsun bizim. Bir gün alın hanımı, gidin biraz uzaklaşın, bir şeyleri yolda konuşun. Gittiğiniz yerde o ilişkiler eğer farklı bir şey gelmiş, sadece zedelendiği için değil, daha da artması için, daha da güzelleşmesi için, daha da iyi bir noktaya gelmesi için seyahat vahdeti bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla burada özellikle bize söylenen en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi bu söylediklerim ön bilgiler, derse yeni giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Size iki alimin çok önemli birer tespitini paylaşacağım. Bu alimlerden bir tanesi İbn Hazm. İbn Hazm'ın adını muhakkak çokça duydunuz. Endülüs'ün yetiştirdiği meşhur alimlerden bir tanesidir. Oğlunun bize verdiği bilgiye göre babasının 80 bin varak, 80 bin varak demek 400 cilt demektir. 400 cilt kitabı oluşmuştur. Bunların tabii tamamı bize kavuşmadı ama netice itibariyle bugün İbn Hazm'ın bizim elimizde olan kitapları bile onun ne kadar büyük bir alim olduğunu gösteriyor. Onun bizim özellikle tarih ve siyer alanında çokça müracaat ettiğimiz 4 tane kitabı var. Bunlardan bir tanesi Cemheretu Ensabil Arap, Arap nesebiyle alakalı ki çok meşhur bir kitaptır. Allah Resulü'nün veda haccını yazdığı Haccetül Veda, yine bir tarih kitabı olan Hulasa fi Usulül İslam ve Tarihihi, bir de Cevami-ü Sire. Özellikle siyerle ilgilenenlere bu sonuncu eseri hasreten tavsiye ediyorum. Türkçesi de var, Cevami-ü Sire, Siyerin Özü diye Türkçe'ye tercüme edildi. Gerçekten öz, öze ait birçok şeyi verir. İnanılmaz derecede bilgi elde edeceksiniz o kitapta. İbn Hazm Cevami-ü Sire'de, onun bir meşhur kitabı daha var, El Fasıl. El Fasıl'da bir cümlesini mukaddimeye taşır. Ve şöyle bir şey söyler İbn Hazm. Allah Resulü'nün

sireti üzerinde düşünüp taşıyana onu doğrulamayı kaçınılmaz kılar. Onun gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna yaşadığı hayat şahitlik eder. Siret, siretin ispatıdır der İbn Hazm. Dikkat edin sözlere. Şayet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sireti dışında başka herhangi bir mucizesi olmasaydı, onun sireti tek başına mucize olarak yeterdi. Hiçbir mucizesi olmasın, hayatı mucize olarak yeterdi diyor İbn Hazm. Şimdi bunu duyunca bizim içimize böyle aklı güzel çalışan adamlar çok ya. Sizin aklınıza da gelebilir, acaba İbn Hazm da onlardan biri midir? Yani Resulullah'ın mucizelerini inkar eden birisi midir? Hayır. O Cevami-ü Sîre dedim ya size. O Cevami-ü Sîre'ye baktığınızda o kitabın bir bölümü peygamberin mucizeleridir. 37 tane mucizesini sıralar ve inanarak sıralar. Mucizeyi inkar eden birisi değil ama onu bilen birisinin bir ikrarı. Velev ki o mucizelerin hiçbir tanesi olmasaydı, ayın ikiye yarılması olmasaydı, mübarek parmaklarından su akmasaydı, hasta birini iyileştirme olmasaydı, az yemeğin çoğalması olmasaydı, şu olmasaydı, bu olmasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayat mucize olarak yeterdi diyor. Şimdi bu bir yerde dursun. Meşhur bir Maliki alimimiz var, Karafi isminde. O da inanılmaz birisi, Allah ondan da ebeden razı olsun. O da şöyle bir şey söylüyor El Furuk isimli kitabında. Sahabe başlı başına bir mucizedir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini desteklemekte. Eğer Resulullah'ın hiçbir mucizesi olmasaydı, sahabenin varlığı, yani yetiştirdiği talebelerin varlığı ona mucize olarak yeterdi. İki şey muhteşem. Birisi siretin tamamını gördü mucize. Biri de dedi ki bunlar hiç olmasın, sadece sahabe, yani Resulullah'ın yetiştirdiği talebeler mucize olarak yeter. Bu iki tanımı birleştirdiğimizde ben şunu elde ediyorum. Bakın çok önemli bir noktayı yakalayacağız burada. Tamam, siret diyelim ki tamamı mucize desek, birisi bize dese ki siretin neyi mucize, ne söyleriz bize biz? Ve biz Allah Resulü'nün sahabeyi yetiştirmesini nasıl bir mucize olarak takdim edebiliriz? Bunu anlayabileceğimiz iki şeyi sizin nazarınıza vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem insan yetiştirme noktasındaki kabiliyeti ve bunun karşıda bulduğu yankı, inanın ki mucizedir. Bu bir mucize. Çünkü çok zor insanı bir yerden alıp bir yere taşımak. İnanın bana sorsanız, yıllardır siyer okuyan bir abiniz, bir kardeşiniz olarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar mucizesi var, ayın ikiye yarılması mı daha büyük bir mucize, Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi birinin ortaya çıkması mı daha büyük bir mucize? İnanın ikincisi, inanın ikincisi. Şimdi Ebu Bekir'i niye örnek verdim biliyor musunuz radıyallahu anh? Şundan dolayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi nübüvvetten önce 20 yıl boyunca tanıyor. Onların ilk sıcak buluşmaları ve arkadaş olmaları Hılful Fudul hadisesinde Abdullah İbni Cüda'nın evindedir. O günlerde Hazreti Peygamber 20 yaşlarındadır. Hazreti Ebu Bekir de 18 yaşlarındadır. 20 yıl süren bir dostluk var. 20 yıl süren bir dostluk düşünün. Şurada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şurada Hazreti Ebu Bekir. Hep Hazreti Ebu Bekir bir adım önde. Nasıl, bunu nereden çıkarıyoruz? Hazreti Ebu Bekir okuma yazma biliyor, Allah Resulü bilmiyor. Hazreti Ebu Bekir tüccardır, 40 bin dinarlık bir sermayenin sahibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de böyle bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'in annesi, babası, akrabaları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesiz ve babasızdır. Hazreti Ebu Bekir tanınmış birisidir, bir nesep alimidir, şairdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle bir özelliği yok. Hazreti Ebu Bekir Darun Nedve'de eşnak diye bir görevin sahibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir görevi yok ve daha neler neler. Hep
toplum içerisinde Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla avantajları olan birisidir nübüvvet öncesinde. Ve 40 yaşında Allah Resulü iniyor Hira'dan aşağı, gün pazartesi, salı günü Ebu Bekir'in önünde ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Ebu Bekir bir adım geriye çıkıyor, 23 yıl boyunca da bir adım gerisinde. Ya bu mucize değil de nedir Allah aşkına? Biliyorsunuz değil mi Miraç'ta olan şeyi? Dediler ona, ya Ebu Bekir akıllı birisidir, Ebu Bekir inanmaz böyle bir şeye. Gidin arkadaşının dediğini ona söyleyin, göreceksiniz o inkar edecek. O inkar etti mi bir tane Müslüman kalmaz Resulullah'ın arkasında. Gittiler Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Anlatıyorlar, Ebu Cehil ballandıra ballandıra anlatıyor. Senin arkadaşın var ya işte Kudüs'e gitmiş de oradan da göklere çıkmış falan filan diye anlatıyor. Ne dedi Hazreti Ebu Bekir? Bunu o mu dedi? O dedi, o dediyse ben inanıyorum dedi. Ben her gün ona gökten vahiy geldiğine inanıyorum. Onun göklere çıkacağına mı inanmayacağım diyor. Bakın nasıl bir insaniyet noktası bu. Ve daha neler neler, yani Hazreti Ömer'in Müslümanlığı da aynı şekildedir. Halid bin Velid gibi bir askeri dehanın 21 yıl sonra Allah Resulü'nün arkasında yer alması bir mucize. Bunlar çok insan yetiştirme noktasında. İkinci mucizesi nedir biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıdır. Bu bir mucize. İnanın mucize olarak ele alınması gereken bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ile, çocukları ile, hısımları ile, akrabaları ile kurduğu bağlar başlı başına bir mucize. Hanımlar bana kızmasa ben bir cümle söyleyeceğim burada. Ya biz bir tane hanımla idare etsek kendimizi başarılı bir ev sahibi kabul ediyoruz. Resulullah kaç hanımı idare etti? Başlı başına bir mucize değil de nedir? Sadece kendi torunları değil, bakın başka hanımlarının başkalarından o eve getirdiği üvey çocukları var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Ve onlara peygamberimizin yaptığı bir babalık var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sadece Zeynep binti Ümmü Seleme'yi bu nazarla okuyun, bu cümlemin ne anlama geldiğini o zaman göreceksiniz. Medine'nin 7 fakih hanımından biridir. Nereden o ilmi elde etti? Anası Ümmü Seleme'den ve tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nasıl yetiştirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bunu buradan anlayın. Şimdi bütün bunların hepsini alt alta koyup okuduğumuzda aleyhissalatü vesselam Efendimizin inanılmaz derecede bu noktadaki rehberliğini görüyoruz. Eşleriyle münasebeti bu manada, çocuklarıyla münasebeti bu manada, gelinleriyle, damatlarıyla, kendisi bir damat olarak kayınbabalarıyla, bacanaklarıyla. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kurduğu evlilikleri biliyorsunuz. Şöyle bir manzarayı zihnimizde netleştirelim. Şimdi peygamberimizin 63 yıllık hayatını biz bu nazarla baktığımızda 3 tane devreye ayırıyoruz. 0-15 devresi çocukluk devresi Efendimizin. 15'ten 25'e kadar olan süreci Efendimizin gençlik devresi ve o devre biliyorsunuz ilk eşi Hazreti Hatice ile evlendiği süreçte bitiyor. 25'ten sonrası da o evliliklerin çoğalarak devam ettiği süreçtir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı sadece bununla sınırlı değil. 25 yaşında Hatice anamızla başlıyor. Tam 25 yıl sürüyor bu. Kaç? 25 yıl. Tek eşli mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? O süreçte tek eşli. Medine'de yaygın çok eşlilik. Sebepleri var bunun tabii ki. Ama çok yaygın bu. Hatice anamızın kendisi bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 2 ya da 3 kez Efendimiz'i evlendirmek istiyor. Hatice anamızın kendisi. Ama her seferinde seninle beraber başka bir kadın mı diyor Hatice. Hatice başka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasında Hatice'nin yeri başka. Hatice'nin kızlarını da başkasıyla evlendirdiğinde nikah şartı koyuyor Efendimiz. Kızlarımla başkasını aynı nikahta birleştirmeyeceksiniz diyor. Zeynep validemizi veriyor Ebu Lhas'a aynı.
Rukiye validemizi veriyor Hazreti Osman'a. Aynı Hazreti Osman biliyorsunuz yıllarca tek eşli kaldı Rukiye anamızdan sonra. Rukiye annemiz öldü mü Gülsüm'ü verdi mi Gülsüm'le de tek eşliydi Hazreti Osman. Ne zaman ki bunlar vefat etti ondan sonra evlilikleri

aldı. Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'ye veriyor aynı. Ali radıyallahu anh unutmuş bir gün, unutmuş öyle diyelim ve evlenmek istiyor. Evleneceği insan da Ebu Cehil'in kızı. Ne kadar seviyor değil mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi? Saatlerce konuşuruz o sevgiyi. Ne diyor biliyor musunuz? Söyleyin o adama, aynen Ali'ye hitabı bu. Söyleyin o adama, Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızını aynı nikahta bir araya getirmesin. Bana verdiği sözü Ebul As gibi tutsun. Ya evliliği istiyorsa Fatma'yı boşasın ya da bu manada o sözün gereğini yerine getirsin. Bu başka bir şey. Yani bunun ben size şeyini yapabilirim, sebeplerini anlatabilirim ama sadece şunu söyleyeyim. Müslim'deki hadisi anlayın. Ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, Hatice başka. Hepsi bir tarafa, Hatice anamız bir tarafa, meseleyi öyle değerlendirin. Şimdi 25 yıllık o süreç, o evlilik bittiği zaman Efendimiz 50 yaşında dul kaldı. 2 yıl. Bir dul insan nasıl davranır? Nereden görüyoruz biz bunu? Ya Resulullah'ın hayatında bu var. Niye bu var biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz usvetun hasene. Usvetun hasene en güzel örnek, en iyi misal, kamil örnek, numune-i imtisal, sayın. Asıl bizim yazmamız gereken şey şu: hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. İki ifade kullanıyorum bak. Hayatın her anı, her alanı. An ne? Zaman. Alan ne? Mekan. Eğer Resulullah usvetün hasene ise kıyamete kadar Adem oğullarının karşılaşabilecekleri her türlü şeyin örneği var bu hayatta. Bu hayat siyer ya, siret ya, nasıl bir hayat biliyor musunuz? Bir insanın hayatı aslında bütün bir insanlığın hayatı. Siz siyeri böyle anlayın. Bir insanın hayatı ama bütün bir insanlığın hayatı. Aynen bilgisayarın sıkıştırılmış dosyası gibi. Allah onun hayatında sıkıştırmış hepsini, yazmış bize koymuş. Alın size örnek, rehber, her şey orada var. Niye başka bir peygamber için değil de usvetun hasene sadece peygamberimiz için kullanılır? Buradan anlayın. Bu ifade 3 yerde geçer Kur'an'da. Bir tanesi Ahzab 21'de. İki tanesi de Mümtehine suresinde. Mümtehine suresinde geçtiği yerler de İbrahim ve ailesi içindir. İbrahim aleyhisselam ve ailesi için de bu geçerli. Bazı müfessirlere göre oradaki aile vurgusu da kimedir? Kimedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü o İbrahim'in soyundandır. Hadi öyle kabul etmeyelim biz. Bizatihi İbrahim aleyhisselam ve ailesinde de bu örneklik var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de var. Bir insan dul kaldı, ne yapabilir? Efendimiz'de o örneklik var. 2 yıl dul kalıyor. Geliyor çok iyi sevdiği Osman bin Mazun'un hanımı Hakem binti Havle, evlendirmek istiyor Efendimiz'i. İlk söz nedir? Hatice'nin üzerine mi? Israr ediyor Havle. Müthiş bir hanımdır Osman bin Mazun hanımı. Ve Sevde anamızla evlendiriyor. Ayşe anamızla da o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişanlanıyor. Ama dikkat edin, şimdi asıl bizim için önemli olan bir noktayı buradan yakalıyoruz. Hatice annemizle evlendiğinde Efendimiz kaç yaşındaydı? 25 yaşındaydı. Anamız kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Anamız 2 evlilik yapmıştı ve o 2 evlilikten 3 tane çocuğu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinin zirvesinde kendisinden 15 yaş büyük 2 evlilik yapmış. O 2 evlilikten de 3 tane çocuğu olmuş. Bir dul hanımla evleniyor. İlk evliliği bu ve bu evlilik 25 yıl sürüyor. 25 yılın sonunda vefat edince Hatice anamız, ilk evlendiği hanım Sevde anamız. Sevde anamız 10 yaş Resulullah'tan büyük ve 6 çocuk annesi. Ey Resulullah'ı evliliğinden vurmaya çalışan gafiller. Nereden ya, buradan size malzeme çıkmaz, boşuna kurcalıyorsunuz. Buradan size bir şey çıkmaz. İnsaflıca yaklaşsanız alacağınız şey belli aslında. Sonra Ayşe annemizle evleniyor ki Ayşe annemizle evlenmesi
İlk kez bir Bakire Hanım'la evliliğidir. Onun da

dışındakiler de hep bu tarz örneklerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine girecekler. İleriki derste inşallah eşlerle alakalı şeyleri konuştuğumuzda bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonra o annelerimizle olan bütün münasebetlerine bakın. Her bir annemizi orada Allah anneliği dünyaya öğretmek için peygamber evine gelin olarak göndermiştir. Her bir annemiz ciltler dolusu mesaj bırakarak gitmiştir. Biz bugün Ümmü Seleme dediğimizde yer yerinden oynamalı. Kıymetini bilmiyoruz, o başka. Hele bir babasının kızı var. Ömer gibi bir kız, tam babasının kızı Hafsa anamız. Durur, tarih duruyor. Tarih duruyor. Onların hayatlarına, onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle münasebetlerine, onların bu manada yaptıklarına ve onların daha sonra sahabe hanımlarını yetiştirme noktasında ortaya koyduğu gayretlerine, onların çocuklarını yetiştirme noktasındaki hassasiyetlerine ve onların daha ikinci hayırlı nesil olan tabiin nesline bu meseleyi aktarırken ortaya koydukları örnekliklere baktığınız zaman bu meselenin ne kadar önemli olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Öyleyse eğer bizim aleyhissalatü vesselam efendimizden aile derslerini aldığımızda bütün bu mesajları böyle bir alt alta yazarak bir değerlendirme yapıp o değerlendirme çerçevesinden meseleyi ele almamız gerekiyor ki bazı şeyleri tam anlamıyla anlamış olalım. Biraz hızlandırdım, geçtim bir miktarını, diğer derslere havale ettim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Asıl söyleyeceğimi şimdi söylüyorum ve sözlerimi toparlıyorum. Bütün bunların hepsini alt alta koysak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 tane ders veriyor. 5 aile derslerinin dersi çok da hepsini toparlasak 5 tane. 5 tane kavram söylüyor. Aileyi eğer sen nebevi mesajlar gölgesinde ele almak istiyorsan şöyle bir ev düşün. Bu evi 5 tane temelin üzerine, 5 tane kolonun üzerine bina etmen gerekir. Birinci kolonun adı emanettir. İkinci kolonun adı nimettir. Üçüncü kolonun adı vefadır. Dördüncü kolonun adı fedakarlıktır. Beşincisi ise itidaldir. 5 tane. En başta ne var? Emanet. Emanet ya. Bakın söyledi Efendimiz. Bizi biliyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunlar unutur herhalde. Tuttu bir de veda haccında söyledi gitti. En sonu yine o sözü söyledi. Kadınlar size Allah'ın emanetidir dedi. Açılış toplantısında söyledim. Burada da söyleyeyim. Emaneti mal diye görenler var. Onlar ne? Orada söyledim, bir daha tekrar etmiyorum. Emanet mal falan değil. Bak benim bedenim bile bana emanet. Bu nedir biliyor musunuz? Bu şu. Malikül mülk olarak sadece Allah'ı bilmek. Öyle sadece binaların üstüne mülk Allah'ındır yazmakla da olmuyor bu. Bu bir bilinç. Mülkün Allah'ın olması meselesi. Allah adına bir kadını aldın sen. Sana özellikle bunu söylemesi de şu, ya kendine gel. O sana Allah'ın bir emaneti. Emanete ihanet etmek en başta nifaktan bir iz taşımaktır. İhanet ettiğin andan itibaren sen münafıklık çizgisine doğru gidiyorsun. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu emanet bilincini Kur'an'ın gölgesinde size bir ayet verdim, bakın o Ahzab suresindeki ayet aynı emanet ayeti o zaten. Bunların hepsi birbirlerini yan yana geldiği zaman okunur. Aynen puzzle'ın parçaları gibi o emanet meselesini de oraya koyduğunuz zaman siz inanın ki evde olduğunuz süre içerisinde erkek hanım fark etmez iki tarafta bu emanet meselesi için tir tir titrer. Çok büyük bir şey bu. Bu emanetse bana düşen ne? Benim bedenim de emanet, nefes de emanet. Bu emanetin bir sahibi var. Kim? Rabbul Alemin olan Allah. O zaman ne yapmalıyım? Emanetin sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a tevdi edeceğim ana kadar emanette emin kalmanın mücadelesini verir. Şöyle bir dua edelim biz burada, tam bu noktada. Allah'ım bizi emanette emin kıl.

bizden emaneti alacağın ana kadar bizi emanette emin eyle. O önemli. Bu bir. İkincisi nimet. Nimet, dünkü dersin sonunda söyledim. Dünyanın en büyük nimeti bu. İnsan kaybettiği zaman anlıyor bu nimetin kıymetini. İnşallah biz kaybetmeden bilelim. Kadın erkek için, erkek de kadın için. Ama özellikle kadınlara, şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel konuşuyor. Sonra bazen bazı şeyleri özelleştiriyor ki o özelleştirme içerisinde mesele daha iyi anlaşılsın. Özelleştirdiği anda kadınlara diyor ki kocalarınız size nimet ya, nimet. Sakın bunu bu nimet çerçevesinde dışında başka şekilde ele almayın. Buhari'de geçen hadisi tam hatırlayalım mı burada? Cehennem bana gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Dehşetle sarsılıyor sahabe. Dehşetle. Ve hanım sahabilerden birisi soruyor. Ya Resulallah niye diyor? Onlar küfran içerisinde oldular. Hanım sahabi yine soruyor. Ya Resulallah Allah'ı mı inkar ettiler? Hayır diyor. Kendilerine bir iyilik yapıldığı zaman o iyiliğe güzellikle karşılık verdiler. Ama bir gün böyle kendilerinin canı istemediği bir şey yapıldığı zaman hepsini sildiler. O son ana doğru bakıp değerlendirdiler. Ben böyle tasvir ediyorum ki iyice anlaşılsın. Bu son dakika hastalığı bizde de var. Onu şimdi söyleyeceğim. Hepimizde böyle bir hastalık var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle burada hanımlar için söylüyor. Nasıl yani daha anlaşılır kılalım meseleyi. Daha biz anlayalım. İşte kocası bir ömür ona iyilik yapar. Bir gün gelir der ki hanım şu perdeleri değiştirelim. Koca da der ki param yok. Ey der senin zaten yaptığın ne olacak? Ben babamın evinde olsaydım beni ne savcılar ne hakimler istedi. Şudur budur bir sürü söz arka arkaya dizdi. Ah oldu nankör gitti. Ve bu nankörlük de ona cehennemi getirdi. Niye? Çünkü nimet şükür ister. Bu şükür son dakikayla silinip atılacak bir şey değil. Bu son dakika hastalığı bir umumi hastalık dedim ya. Şöyle bir şeyimiz var bizim benim güzel kardeşlerim. 10 sene, 20 sene, 30 sene dostluk, akrabalık, arkadaşlık neyse bir hukukumuz devam etti. Geldik bir yerde bir sorun çıktı aramızda. Bütün yaşanmışların hepsini siliyorsun bu tarafa. O son andaki duruma göre değerlendiriyorsun. İşte bunun adıdır nankörlük. Ulan Allah'tan korkmaz. O öncekileri ne yaptın? 30 sene daha beraber yol yürüdük, gittik, geldik, cihad ettik, kavga ettik, mücadele ettik, zorluklara gittik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bunların hiç mi hatırı yok ya? 5 sene, 6 sene rahlede arkadaşlık yaptık, sana ders okutuldu, şu oldu, bu oldu. Hiç mi bunun bir kıymeti, harbiyesi yok? Bre nankör, hiç mi yok? Yok, yok, son an. O son dakika damarına bastın hepsini silip süpürür. İnsanoğlu böyle ya Allah'a nankörlük yapmış. Sana bana yapmış çok mu? Ben de aynısını yapsam aynı şey. Dolayısıyla bu acayip bir hastalık bizde. Ama ne yazık ki bu hastalık var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de özellikle aile meselesinde bu nimet kavramını karşılıklı inanılmaz derecede konuşuyor. Ama özellikle emanet kavramını erkeğe daha fazla konuşuyor. Nimet kavramını da kadına daha fazla konuşuyor. Hadisleri derlediğinizde, değerlendirdiğinizde bunları göreceksiniz. Üçüncüsü vefa. Ölmüş bir duygu. Vefa bizde ne? İstanbul'da bir semt, bir de Bozası var. Tamam. Bu mu? Müslüman vefalıdır ama yok. Hele eşler arasında. Vefa ya vefa. O eşler arasındaki vefanın inanılmaz şeyleri var, örnekleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Allah aşkına şunu kim yapar ya, kim yapar ya? Kabe fethedilecek, Mescid-i Haram'a girilecek. Allah Resulü 8 senedir bunun hasretinde. Kabe şöyle karşıda, 10 bin asker arkasında. Efendimiz şöyle giderken hop bir anda devesinin yönünü çeviriyor. Sahabe merakla Kabe'den önce nereye gidecek diye bakıyorlar. Gittikleri yer Hatice anamızın kabri oluyor. Bir şey söylemiyorsa eğer bu bize, valla bundan sonra kapatalım siyer hadis kitaplarını, konuşmayalım. Konuşmayalım. Eğer bu söz bize bir şey söylemeyecekse bir şey demeyelim. Kabe fethediliyor. 10 bin tane asker, insanlar

Gelmiş 2000 tane yeni Müslüman var. Herkes böyle gözlerini dikmiş, Resulullah ne diyecek? Onu beklerlerken Allah Resulü bakıyor ki bir tane hanım geliyor oradan. Yaşlı, böyle böyle beli bükülmüş, bastonuna yaslanıp Efendimiz diyor açın yolu, açın yolu, açın yolu. Yollar açılıyor, o hanım böyle yaslana yaslana geliyor. Ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cübbesini çıkarıyor, yanına seriyor ve yanına oturtuyor. Bunun bugünkü anlamı ne biliyor musunuz? Makam koltuğuna oturtuyor. Ayşe anamız diyor bu kadın kim ki ya, bu böyle bu kadar ikram gördü Resulullah'tan böyle bir zamanda. Efendimiz bazen gülüyor, bazen duygulanıyor, bazen susuyor, bazen konuşuyor. Hanım neyse bir müddet sonra gidiyor, anamız hemen geliyor. Ayşe anamız çok meraklıdır, o merak bize birçok şeyi kazandırmıştır. Ya Resulallah kimdi ki bu diyor. Ne diyor Efendimiz? Hatice'min arkadaşıydı o. Onunla Hatice'li günleri konuştuk. E çıldırmasın da ne yapsın Ayşe anamız? E çıldırıyor orada. Ya Resulallah diyor bak Allah sana daha güzelini vermiş. Daha hayırlısını vermiş. Nedir hep bu Hatice Hatice deyip duruyorsun? Allah Resulü'nün yine sözü hayır diyor. Allah bana Hatice'den hayırlısını vermedi. Herkes yüzünü bana ekşitirken onun yüzü bana güldü. Her kapı bana kapanırken onun kapısı bana açıldı. Herkes malından beni mahrum ederken o malını benim önüme serdi. Hatice'den daha hayırlısın var diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor. Bu nedir? Vefadır. Bu vefayı sadece Hatice anamıza karşı yapmıyor Efendimiz. Hatice'de durum farklı dedim ya ama diğerlerinde de aynı var. Ayşe anamız. Anamız ya anamız başımızın tacı. Bir haram mı biraz sonra söyleyeceğim? Hayır değil. Ama Allah Resulüne duyduğu aşkın sevdanın bir göstergesidir. Resulullah'tan sonra yıllar yılı yaşadı. Bir gün olsun üç kabın olduğu sofraya oturmadı. Üç kap getirildiği zaman şunlardan birini götürün diyordu. Benim efendim hiç böyle sofraya oturmadı deyip hiçbir zaman öyle bir sofraya oturmadı. Neyle anlatacaksınız bunu? Ayşe anamız vefat edeceği anda çağırdı yeğeni Abdullah'ı. Bir elbise verdi. Dedi ki beni bununla kefenleyeceksin. Beni de şuraya götüreceksin. Baki kabristanlığına. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'deki ev onun evi. Orada bir kişilik yerde var. Oraya defnedilecekti ama edilmedi. Sebebi de Cemel'deki olaydan dolayı kendini sorumlu tuttuğundan dolayı Ayşe anamız oraya defnedilmek istemedi. Ama beni dedi götürürken Baki kabristanlığında ne olur meşaleler yakarak götürün. Sordu yeğeni dedi ki ana dedi meşale niye? O gün benim düğün günüm. Biliyorsun Medineli kadınlar damat evine meşalelerle götürülürler. Sen de beni öyle götür dedi. Meymune annemiz yıllar sonra vefat edeceği anda şimdi gittiğiniz zaman hac ve umre için muhakkak orayı görüyorsunuzdur. Mekke'den Medine'ye ya da Medine'den Mekke'ye gelirken Mekke'ye 65 kilometre kalan Serif denilen bir yerde otoyolun hemen kenarında bir kabir var. Sadece bir kabir ve orada Meymune anamız var. Niye orada? Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle zifafa girmiş. Vefat edeceği anda da İbn Abbas'a diyor ki ne olur? Beni bir gelin gibi şu elbiseyle kefenle ve beni oraya götür. Ya bunun adıdır vefa, bu başka bir şey değil ki. Şu vefasız dünyada herkes vefasız olsa Müslüman vefasız olamaz. Herkes vefasız olsa Allah adına ve Allah namına bir nikaha imza atan, bir nikah için söz veren erkek ve kadın vefasız olamaz. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu gördük. Dördüncüsü fedakarlık. Söylemeye gerek var mı? Yok. Bir sürü şey söylenir, vakit geçti. Beşincisi itidal. Bu o kadar önemli ki ah bu itidal. İtidal ne? Denge. Çok şey söylenir, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Cennet, dünyadaki cennet ya. Dünyadaki cennetse şunu bilelim. Valla evdeki huri değil. Öyleyse eğer huri bekleme ya. Huri bekleme. O zaman beklentini mutedil tut. Mutedil. Sen de insansın, o da insan. Senin de hata yapma imkanın var,
onun da var. Sen de yanlış yapabilirsin, o da yanlış yapabilir. Sen

0: de şu kusuru işleyebilirsin, o da o kusuru işleyebilir. İtidal o zaman, başka bir şey yok. Ve idare edeceksin. Gelmiş bir tanesi İmam Malik'e ailevi sorunlarını anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İmam Malik de dinliyor. Bitti mi diyor, bitti diyor. Şimdi aç kulağını, beni iyi dinle. Zannediyor ki ben diyor bir saat anlattım, İmam Malik de herhalde bana bir saat cevap verecek. Şöyle dikkatlice dinlerken İmam Malik diyor ki git idare et. Başka bir tane cevap yok. Bu işin yolu idare etmek. Karşılık. Çünkü netice itibariyle katlandığımız oranda ecir kazanacağız. Katlandığımız oranda. Ne kadar katlanırsak o kadar ecir kazanacağız. Eğer bu manada bazı şeyleri biz hemen farklı yerlere götürürsek ne olacak? İsim verilmeden bir rivayet anlatılıyor. O rivayeti anlatarak bitireyim mi? Sahabi efendilerimizden bir tanesinin hanımıyla ciddi problemleri var. Bunlar da duyuluyor. Diyorlar ki arkadaşları o erkek olan sahabiye, ya diyor bu kadar dert çekilmez ki, boşa gitsin. Başka bir hanımla evlenirsin. Diyor ki ya ben boşamaya boşayacağım ama benim hanım çok zor birisi. Gidecek başka birisiyle evlenecek, onun başına bela olacak. Hiç değilse ben katlanayım, başka birine bari o dert ulaşmasın. Katlanıyor. Katlanmanın sevap olduğuna inandığı için katlanıyor. Aynı şey biliyorsunuz tersinden de geçerli. Yani erkek geçimsizdir. Nuşuz kavramı Kur'an'da geçimsizlik. Nuşuz hem erkek için kullanılır hem kadın için kullanılır. Tek taraflı değil bu. Gel zaman git zaman o hanım sahabi vefat ediyor. O da başımızın tacıdır. Gidiyor o erkek sahabi eşinin kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar ki ya zaten öldü gitti. Sen niye bunu söylüyorsun? Ya diyor böyle diyeyim de cennette bari görünmeyeyim. Cennette başıma gelmesin diyor. Artık ne kadar canı yanmışsa orada da öyle bir söz söylüyor. Şimdi bütün bunlar işin latife boyutu, mizah boyutuyla ayrı değerlendirilsin. Ama tahammül ve itidal boyutuyla da ayrı değerlendirsin. Allah bu manada bizlere de gerçek manada emaneti, nimeti, vefayı, fedakarlığı ve itidali anlayabilecek bir seviyeye vardırmış olsun. Şöyle bir soru var. Hocam sevgi vahdeti noktasına değindiniz ve bugün kızlar evlerine döndüklerinde öğrendiklerini paylaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar dediniz. Doğrudur ki bugün evlilik konusunda ilmi açıdan kaht-ı rical yaşıyoruz. Maişeti kazanma konusunda önde olmalarından ötürü bunu normal mi karşılamalı yahut tavsiyeleriniz nelerdir? Valla benim elimden gelse ben erkekleri döverim. Yani bu noktada erkekler çok da iyi bir şey yapmıyorlar. Ben onlarla ayrıca konuştuğum zaman zaten onlara söyleyeceğimi söylerim. Sadece sorumluluk helal lokma kazanmakla yerine getirilmez. Biz eğer Kur'an çerçevesinden konuşacaksak Tahrim suresi 6. ayeti babalığın sorumluluğunu erkeklere yüklüyor. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onun için ne kadar meşgul olursak olalım, ne kadar sıkıntımız olursa olsun yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi de nefsimizi, ehlimizi, neslimizi yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan cehennem azabından korumaktır. Onun için hepimizin sorumluluğu var. Ama ben hanımlara şunu söylemek istiyorum. Bazen uslup hatalarından dolayı bazı problemler çıkıyor. Hiçbir erkek vaize bir hanım istemez. İstemez. Boşu boşuna zorlamayın. Burada öğrendiğinizi gider orada vaize edasıyla okursanız babanıza, eşlerinize baltayı taşa vurursunuz. Dakika bir gol, bir işi çıkmaza sokarsınız. Bunun başka yolları var, yöntemleri var, şunlar var, bunlar var. Bunlar bu seneki bizim derslerimizin konusu. Özellikle cennet bizim evimizde diye kapalı bir ders silsilemiz var ama o dersin kayıtları yayınlanacak. O kayıtları özellikle dinleyin. Orada bu konuların hepsini zaten işlemiş olacağız. Sabah namazını kılmışsak sonrasında kazasını kılmamışsak herhalde. Kılsan niye kazasını yapacaksın? Kılmamışsak sonrasında kazasını yapabilir miyiz? Oldu ki kalkamadın. Allah göstermesin öyle bir şeyi. Çok büyük bir felaket o. Sadece sabah namazının farzı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnetini dünya ve dünyanın bütün içindekilerinden daha hayırlı görüyor. Bunu bir kere bilelim. Ama oldu ki kalktın. Kaçta kalktın? Kaçta kalktınsa. Kalkar kalkmaz bir namaz geçmeyene kadar sünneti ve farzını beraberce kılmak durumundasın. Çünkü Efendimiz sabah namazının sünnetine bu kadar önem veriyor. Saat 10'da kalktın, 11'de kalktın, 12'de kalktın. Öğle namazına bir saat var. Hemen farzını, arkasından sabah namazının iki rekat farzını, önce sünnetini, arkasından sabah namazının farzını kılmalısın. Olur ki eğer namaz geçti, artık gün geçti, bir ihmalkarlık yaptın, şu oldu bu oldu. Hep bütün namazlar için geçerli, sabah namazı için de geçerli. İlk fırsat bulduğun anda o kazayı yerine getirmek durumundasın. O bir borçtur. Ne kadar erken bir biçimde senin boynundan çıksa o kadar önemlidir. Şimdi şöyle de bir soru var. Genelde kardeşlerimizin içerisinde bu tarz şeyler oluyor. Madem söz ona geldi onu söyleyeyim. Mesela biz diyelim ki gevşeklik göstermişiz kulluğa mullağa. Yıllar yılı namazlarımızı aksatmışız. Allah bize nasip etmiş. 25-26 yaşında namazlarımıza ehemmiyet vermeyi öğrenmişiz. Ama geriye dönüp baktığımız zaman 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl namaz borcumuz var. Bazıları bu kaza namazı meselesinde ileri geri konuşurlar. İtibar etmeyin. Bu konuda söylenen çok sağlam delillerimiz var elimizde elhamdülillah. Ne yapın biliyor musunuz? Kendinize bir çetele tutun. Geriye doğru her kıldığınız namazla birlikte kazaya bırakmış olduğunuz bir namazın da kazasını kılın. Şimdi önümüzde ne var? İkindi namazı var. İkindi namazını kılmadan önce en son kazaya bıraktığın ikindi namazının da farzını kılmış olursun. Arkasından akşam akşam gün gün öylelikle biraz daha külfeti hafifletmiş olursun. Ama fırsat bulursun. Toplu bir biçimde kılarsın, bu manada bazı şeyler yaparsın, o ayrı bir mesele. Ama böyle de bir imkan önümüzde var, elimizden geldiğince buna dikkat edebiliriz. Suffa meclisleri dışında aile medresesi ve diğer atölye çalışmalarına şehir dışından neden kayıt alınamıyor? Valla güzel bir soru ama işte imkanlar çerçevesinde onu kızlarımız nasıl yaparlar? Çünkü atölye çalışmaları biraz daha böyle beraberce yürütülebilecek bir şey. Bence şehir dışındaki kardeşler, ki şimdi bizi başka yerlerden dinleyenler de var, buradaki çalışmaları öğrenecekler. Aynılarını gittikleri yerlerde onlar da uygulamaya çalışacaklar. En güzeli herhalde bu olsa gerek. Çünkü biraz daha bu interaktif, biraz daha yüz yüze, rube olacağı için bu manada bazı şeylerin korunmasında fayda var. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle evinizin yankısına kulak verin.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
4: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
7: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
8: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
7: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
8: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
7: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
8: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
0: 88. Bölüm.
9: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı.
10: Şu sepeti uzatır mısın?
11: Hadi al bakalım.
10: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
12: Sana yardım edeyim.
10: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
12: Sağ ol.
13: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
11: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
14: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğar.
15: Hadi bismillah. Hadi bakalım.
11: Allahu ekber. Allahu ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha. Bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnına açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi, peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
5: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi. Doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevinin.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
1: Hadi çalışmaya devam.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
7: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
8: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
7: Tut elimi, seni yukarı çekeyim.
8: Hadi. Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. 2 kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cenneti.

0: ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki, dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet. Hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam, muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki, peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Ah, peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Ha, bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı. Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken, münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
3: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
4: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
3: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahim. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
1: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
2: Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
3: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
4: Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir.
0: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
5: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
6: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz.
7: Yardımcımız Allah'tır.
3: Rabbimiz, düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
5: Amin.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
9: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
10: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
11: Şimdi reklamlar.
12: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
13: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
14: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan tek

0: teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
8: Abdullah bin Revaha'nın iman meclislerine olan rağbeti. Abdullah bin Revaha, Allah Resulü'nün ashabından birisiyle karşılaştığında, "Gel de bir saat Rabbimize iman tazeleyelim," dedi. Bir gün bir kişiye bunu söylediğinde adam öfkelendi ve Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bakmaz mısın İbn-i Revaha'ya? Senin getirdiğin imandan insanları uzaklaştırıyor. Bir saatlik imana götürüyor," dedi. Hazreti Peygamber bu kişiye cevap olarak, "Allah İbn-i Revaha'dan razı olsun. O, meleklerin kendisiyle iftihar ettiği meclisleri seviyor," dedi. Abdullah bin Revaha bir arkadaşına, "Gel de bir saat Allah'a iman edelim," dedi. Arkadaşı ona, "Biz mümin değil miyiz?" dediğinde Abdullah da, "Evet, biz müminiz. Fakat Allah'ı zikredersek imanımız daha da artar," dedi. Abdullah bin Revaha benimle karşılaştığı zaman bana, "Ey oğul, otur, bir saat zikredelim," derdi. Birlikte oturur, bir saat zikrederdik. Sonra, "İşte bu iman meclisidir. İman meselesi gömleğin meselesine benzer. Sen iç gömleği çıkardığında bakarsın ki giymişsin. Bazen de giydiğinde bakarsın ki çıkarmışsın. Kalp fıkır fıkır kaynayan çanaktan daha süratle alt üst edilir," derdi. Hazreti Ömer ve Muaz'ın iman meclislerine olan rağbetleri. Hazreti Ömer bir veya iki arkadaşının elinden tutar ve "Kalk da gidelim, imanımızı artıralım," der ve sonra bir kenara çekilerek Allah'ı zikrederlerdi. Biz Muaz'la birlikte yürüyorduk. Bize "Oturunuz da bir saat iman edelim," derdi. İmanı yenilemek. Allah'ın Resulü, "İmanınızı yenileyiniz," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, biz imanımızı nasıl yenileyeceğiz?" dediler. Hazreti Peygamber, "La ilahe illallah sözünü çokça tekrarlayınız," buyurdular. Hazreti Peygamber'in, "Tam bir mümin olarak sabahladım," diyen Haris bin Mali'ye bu söylediklerinin hakikatini sormaları. Bir sabah mescide giren Hazreti Peygamber, orada derin bir düşünceye dalmış olan Haris bin Mali'yi gördü. Yanına varıp ayağıyla onu sarsarak, "Başını kaldır," buyurdu. Başını kaldıran Haris, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Buyurun, emriniz nedir?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Bu gece nasıl sabahladın ey Mali'nin oğlu Haris?" diye sordu. Haris'in, "Ey Allah'ın Resulü, tam bir Müslüman olarak sabahladım," demesi üzerine de, "Her hakkın bir hakikati vardır. Peki söyle bakalım, senin bu söylediğinin hakikati nedir?" buyurdular. Haris şunları söyledi: "Dünyadan vazgeçtim. Gündüzlerimi susuz, gecelerimi ise uykusuz geçiriyorum. Ben adeta Rabbimin arşını seyretmekteyim. Öyle ki, birbirlerini ziyaret etmekte olan

0: cennet halkıyla ağlayıp dövünmekte olan cehennem halkını görür gibi oluyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kişisin. Elde etmiş olduğun bu şeyleri sakın bırakma buyurdular. Bir başka rivayete göre de bu kişi Haris bin Malik değil, Haris bin Numan'dır. Hazreti Peygamber ona, sen göreceğini görmüşsün, sakın bunlardan ayrılma. Sen Allah'ın kalbindeki imanı nurlandırdığı bir kulsun buyurdular. Bunun üzerine o, ey Allah'ın Resulü, şehit olmam için Allah Teala'ya yalvar dedi. Hazreti Peygamber de ona dua ettiler. Daha sonraları bir gün, ey Allah'ın atlıları bininiz diyerek Müslümanlar cihada çağrıldı. Bu çağrı üzerine atına ilk binen ve ilk şehit olan o oldu. Hazreti Peygamber'in Allah'a iman ettiğim halde sabahladım diyen Muaz'a bu sözünün hakikatini sormaları. Hazreti Peygamber bir seferinde huzuruna giren Muaz'a, ey Muaz, dün gece nasıl sabahladın diye sordular. Onun, Allah'a iman ettiğim halde sabahladım demesi üzerine, her sözün bir hakkı vardır. Her hakkında bir hakikati vardır. Söyle bakalım, senin sözünün hakikati nedir buyurdular. Bunun üzerine Muaz şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü, sabahleyin uykudan uyandığımda akşama, akşamladığımda da sabaha ulaşamayacağımı düşündüm ve bir adım attığımda ikincisini atamayacağımı aklımdan çıkarmadım. Ben beraberlerinde peygamberleri ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlar olduğu halde yüzüstü amel defterlerini okumaya çağrılan ümmetleri ve cehennemliklerin cezalarıyla cennetliklerin mükafatlarını görür gibi oluyorum. Hazreti Peygamber de ona, sen bunu anlamışsın, sakın ondan ayrılayım deme buyurdular. Hazreti Peygamber'in biz müminleriz diyen Süheyb bin Haris ve arkadaşlarına sözlerinin ve imanlarının hakikatini sormaları. Süheyb bin Haris şöyle anlatıyor. Kavmimin temsilcileri olan 7 kişiden biri olarak Hazreti Peygamber'in yanına vardım. Huzuruna girdiğimde onunla konuştuk. Giyim kuşamımızdan ve davranışlarımızdan hoşlanan Hazreti Peygamber, siz kimlersiniz diye sordular. Biz müminleriz karşılığını verdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek, her şeyin bir hakikati vardır. Sizin bu söylemiş olduğunuz sözünüzün ve imanınızın hakikati nedir buyurdular. Biz de şunları söyledik. Bizde 15 haslet vardır. Bunun 5'i göndermiş olduğun elçilerinin bizlere tebliğ ettikleri ve kesinlikle iman etmemiz gerektiğini söyledikleri şeylerdir. Diğer 5'i imanın ölçüleridir. Sonraki 5'i ise cahiliyeden beri sahip olduğumuz ve hala da bırakmadığımız bazı adetlerdir ki, eğer hoşunuza gitmeyecek olursa onları terk ederiz. Hazreti Peygamber'in kendisine af talebinde bulunmasını istemek üzere gelen bir münafığa af talebinde bulunması. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanında oturduğumuz bir sırada Harise oğulları kabilesinden Harmele bin Zeyd el-Ensari de oraya geldi. Hazreti Peygamber'in karşısına oturup dilini işaret ederek, ey Allah'ın Resulü, işte iman buradadır dedi. Sonra da elini göğsünün üzerine koyarak, münafıklık da buradadır. Çünkü burası Allah'ı çok az anardı diye ekledi. Hazreti Peygamber ona cevap vermedi. Harmele bu sözlerini bir kere daha tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun dilinin ucundan tutarak, ey Rabbim, ona doğru bir dil ve şükredici bir kalple benim sevgimi ve beni sevenlerin sevgisini ihsan eyle. Onu hayır ve iyiliklere sevk et diye dua ettiler. O zaman Harmele, ey Allah'ın Resulü, benim münafıklardan bazı arkadaşlarım vardır. Ben onların başkanı durumundayım. Onları size haber vereyim mi dedi. Hazreti Peygamber de ona şöyle buyurdular. Biz insanları zorlayacak değiliz. Kim senin gibi bize gelirse sana yaptığımız gibi onun için de af talebinde bulunuruz. Kim de münafıklıkta ısrar ederse onun halini Allah daha iyi bilir ve böylelerini cezalandıracak olan da O'dur.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Mecid.
10: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Ahkaf suresi 21. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Sureyi bölümlere ayırmıştık. Merkezinde tevhid vardı. Allah Teala'nın bir olduğuna bizi davet ediyordu. Hem el-kitabul münezzel olan Kur'an-ı Kerim onun ayetleri Allah Teala'nın bir olduğunu ilan ediyor. Hem de kainatın ayetleri onlar da bizi tevhidi ikrar etmeye çağırıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de dünya merkezde yürütmüş olduğu bu mücadeleye insanlık tarihinden Kur'an-ı Kerim bir tanık getiriyor. Hud aleyhisselamı. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Mekke-i Mükerrem'in daha güneyinde Ahkaf denen yerde insanları, milletini İslam'a çağırıyordu. Orada da bir uygarlık vardı. Onlar da direnmişlerdi Mekkeliler gibi. Sonra Allah Teala o toplumu, o uygarlığı rüzgarla hak ile yeksan etti. Peki aynı durum Mekkeliler için de söz konusu. Yine halidi bir hakikat var. Hazreti Adem'den Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen inned dine indallahil İslam, bir İslam hattı, bir İslam çizgisi var. Bunun karşısında direnen insanlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerimeleri inzal ederek sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler üzerinden evet tevhidle, Allah'ın diniyle bazen insanlar teker teker mücadele ederler. Bazen bir blok olur, bazen bir millet. Millet olarak Kur'an'ın, vahyin karşısında dururlar. وَذْكُرْ اَخَا عَادٍ Ad kavmi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ad'ın kardeşini zikret. وَذْكُرْ اَخَا عَادٍ diyerek, yani her peygamber o milletin bir anlamda kardeşi, onun içinden gelen birisi, siyasetçiler bazen kullanırlar, içinizden birisi diyerek. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler bizzat milletin içinden, o kadar içinden ki sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ Sizin sıkıntıya düşmeniz asıl ona ağır gelir. Sizin dişiniz ağrır ama Resulullah aleyhisselam onu hisseder. O kadar ümmetine, o kadar insanlığa düşkün, onların hidayetine o kadar alakadar olan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Vezkur eha adin, Ad'ın kardeşini anlat, bahset, o mücadele üzerinden kendi hayat hikayelerini düşünsünler. Peki ondan bedel, iz enzere kavmuhu bil ahkaf, hikfin çoğulu ahkaf, uzun kumluklar, tepe, yüksek ve eğrilikler var. O şekilde bir kumluktan bahsediyor. İz enzere kavmuhu bil ahkafi. Siz Ad'ın kardeşinden Hud aleyhisselam'dan bahsederken onun mücadelesinden, kavmini Ahkaf denen yerde nasıl inzar etmişti, hakikate davet etmişti, onun o mücadelesinden, muhteşem mücahedesinden bahset. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ Nedir kelimesinin çoğulu nudur. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ Ondan önce peygamberler yaşamıştı, sonra da peygamberler yaşayacaktı. İşte Hud aleyhisselam böyle bir durumda o Ahkaf'ta kavmini inzar etti ki o kavim bu haldeydiler ve Hud aleyhisselam da وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Hud aleyhisselamla önce ve sonra peygamberler olduğu halde kavmine hakikatleri tebliğ etti. Peki ne söyledi? Ella ta'budu illallah. Bütün peygamberler mana itibariyle veya bizzat ibare olarak peygamberler bunu söylediler. Gittikleri yere, topluma ilk olarak Ella ta'budu illallah. Allah Azze ve Celle'den başka varlıklara ibadet etmeyin, kulluk etmeyin. Mentuk olarak, mefhum olarak tevhidi anlattılar, oraya davet ettiler. İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim. Uyarıcı ya, iyilikleri anlatırsanız adam kanser hastası, söylemiyorsun ona hastalığını, tedavi olmuyor, her gün hastalık daha da derinleşiyor, daha ağrılar gün be gün artıyor onda. Belki tedavi imkanı vardı söyleseydiniz ama morali bozulmasın diye söylemedi adam. Sonra hastalık geldi, bütünüyle vücudunu istila etti. Peygamberler de inzar ediyorlar. Eğer toplumda kanser varsa hemen bir dakika diyor. Bu toplum kanser oldu. Bu topluma felaket gelir. Allah'ın gazabı gelir. İkaz ediyorlar. İnni akhafu aleyküm size dair gelecek o büyük günün azabından korkuyorum diyor Hud aleyhisselam. Kalu eci'tena lite'fikena an alihetina. Diyorlar ki Hud aleyhisselama, sen ne oluyor? Nereden geldin? Bütün peygamberler bu şekilde bir tepkiyle karşılaşır. Ne diyorlardı? Şuayb aleyhisselama, kalu ya Şuaybu ma nefkahu kesiran mimma takul. Ne diyorsun sen? Dediklerini anlamıyoruz bile. Hangi masallardan bahsediyorsun? İslam diyorsun, iffet diyorsun, faiz haram diyorsun,

Biz hayatı bunların üzerine kurduk. Bunların olmadığı bir dünya olabilir mi diye. Burada da Hud aleyhisselama ecitena litefikena an alihetina. Mabet yaptık, para harcadık, şu kadar çalıştık, putları yaptık, boyadık onları. Şimdi sen diyorsun ki hayır, bunları ibadet edemezsin. Olur mu? Bizi neden bu putperest hayattan uzaklaştırmak için çabalıyorsun? لِتَعْفِكَنَا عَنَا عَلَيْهَتِنَا. Bizi bu putlardan çevirmek için. Onun için mi varsın? Onun için mi buraya geldin? Eğer benim dinim bu hayatı reddeder diyorsan, diyorlar ki Hud aleyhisselama لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ. Sen dinin sana, bizim hayatımız bize. Biz bu hayattan vazgeçemeyiz. Zordur. İnsanların alışmış olduğu bir hayattan vazgeçmeleri, çok güvendikleri, itimat ettiği bir peygamber bile onları azap ile tehdit etse, mutlaka bunlar da Ad kavmi dolaştığı yerde helak olan milletlerin kalıntılarını görmüşlerdir. Ama orada bir din var. O dini müdafaa eden, oradan rant kazanan bir kesim var. Onların kaymağını maddi anlamda yiyen insanlar var. Onlar da dayatıyorlar. Diyorlar ki aman ha, Hud'un dediklerini kabul etmeyin. Böyle bir prestij var. Diyorlar ki fe'tina bima ta'iduna in kunte minas sadikin. Eğer söylediğin bu meselede azap gelir, Allah sizi yok eder, doğruysa hadi bakalım bizi tehdit etmiş olduğun o azabı getir, Allah bizi ortadan kaldırsın. Olur mu dediler. Vaadinde eğer doğru söylüyorsan o azap bize gelsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de bu şekilde tariz ediyorlardı. Kale innemel ilmu indallah. Peygamber mütevazi bir ifade. Onlara diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Ben vazifemi yapıyorum. Tebliğ ediyorum. Bilmem ki azap ne zaman gelir. Allah sizi ne zaman ortadan kaldıracak onu bilmem. Ama bana şunu sorun. Ne helal ne haram. Kadınlarınız nasıl yaşayacak? Kızlarınız ve sizler, ticaretiniz, iktisadi hayatınız, onun kuralları neler olacak? Faiz neden haram? Bana bunları sorun, onları size anlatayım. Detayına da ineyim ama bana bilmediğim konuları, Allah sizi azap edecek ama Allah sizi ne zaman helak edecek? Onu bilmiyorum ki ben. Bilmediğim şeyleri bana sormayın. Kale innemel ilmu indallah. Bunun bilgisi Allah Teala katındadır. Biz soramayız. Edebimiz müsaade etmez. Ne zaman bu azap ya Rabbi demeyiz. O ubelligukum ma ursiltu bihi. Bana ne verildiyse, neyle gönderildiysem size onu tebliğ ediyorum. Allah Teala bana şunlar emirlerim, bunlar yasaklar. Bunları yapsınlar, bunları yapmasınlar, şöyle ibadet etsinler, rükûleri, secdeleri, neleri anlattıysa ben bunları söylüyorum. وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Ama ben sizi cehaletin içerisine düşen, cehaletini sürekli yenileyen bir topluluk olarak görüyorum. وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ. Bu halde sizi görüyorum. Yani şunu söylüyor Hud aleyhisselam. Risaletin sizin hayatınıza fayda ve menfaat getiren yönleriyle alakadar olmuyorsunuz. Risaletin sizin dünyanızdaki maslahatı nedir? Söylediklerime inanacaksınız, haramdan uzak duracaksınız. Fakat siz hadisenin o yönüyle alakadar olmuyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer bu azap varsa ne zaman gelecek? Hadi gelsin, Allah'a meydan okuyorsunuz. Felemma ra'uhu arizan مُسْتَقْبِلِ اَوْدِيَتِهِمْ. Aradan çok bir zaman geçmedi. Ne zaman ki o azabı gördüler. عَارِضًا bulut gibi ufukta onlara doğru geliyor. مُسْتَقْبِلِ اَوْدِيَتِهِمْ. Vadi evdiye, vadilerine yönelmiş bulut onlara doğru geliyor. O an bunların bir kıtlığı var. Yağmur yağmıyor. Bulutu görünce hepsi koşuyorlar. Vadilerine şimdi yağmur yağacak, yeniden buraya hayat gelecek, ektiklerimiz bitecekler diye bekliyorlar.
Fakat bu zannettikleri onların felaketi, onların dünyada ayrılış vakti geldi. Kalu hâzâ âridun mumtiruna. Diyorlar ki işte bu bize yağmur getiren bulut. Burada yağmur var, burada hayat var. Bel huve mes'aceltum bihi. Hazreti Hud aleyhisselam onlara cevap veriyor. Hayır, hani bana diyordunuz ya, o azap, eğer Allah varsa, ahiret varsa, hadi bakalım bizi tehdit etmiş olduğun o azabı getir. İşte orada görmüş olduğunuz bel huve mes'aceltum bihi, bir an önce gelmesini istemiş olduğunuz azaptır, ölüm bulutlarıdır, azap bulutlarıdır onlar. Rihun fiha azabun elim. Öyle bir rüzgar ki onun içerisinde elim bir azap var. Bir milleti, bir toplumu, bir kavmi ortadan kaldıracak. Onu tarihin arşivine kaldıracak. Ancak sonraki milletler baksınlar, ibret alsınlar. O kadar bir kâmeti olacak, o hale getirecek bir azap. Tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Her şeyi helak ediyor. Yani rihun tudemmiru, rihun tuhliku. Her şeyi helak ediyor Allah'ın emriyle. Allah'ın talimatı. Rüzgar bir şehrin altını üzerine normal haliyle getirmez. Ama Allah Teala ona talimat verince altını üzerine getirir. O hale dönerler ki fe'asbahu la yura illa mesakinuhum. Onların sadece evleri görünüyor. Bütünüyle şehir sessizliğe gömüldü. Bir tane adam kalmadı işlerinde. Bir anda bütün bunlar oldu. Fe'asbahu la yura illa mesakinuhum. Dolaşanlar, gidenler, gelenler, onlar sadece orada onların kalıntılarını görüyorlar. Onlar da kalıntıları itibariyle, meskenleri, evleri, yaptıkları o binalar itibariyle dünyada kaldılar. Bu kadar yerleri var. Geri artık bir şey kalmadı onlardan. Kezalike nezil kavmel mucrimin. İşte mücrim olan, kafir olan, Allah'a isyan eden bir toplumu Allah Teala bu şekilde sonlandırır. Akıbeti bu şekilde olur. Dünyadan böyle ayrılırlar. Ve lekad mekkennahum fima im mekkennakum fih buyuruyor. Yemin ediyor Cenab-ı Hak. Ve lekad mekkennahum. Onlara biz iktidar verdik, devlet verdik, güç verdik. Fima im mekkennakum fihi. Buradaki in nafiye, ma mevsule. Yani size vermediğimizi onlara verdik. Onlara daha fazlasını verdik. Onlar daha güçlü bir devlet kurdular. Peki o kadar güçlüydüler, ne oldular? Gafir suresine bakarsanız Cenab-ı Hak bize onları anlatıyor. Efelem yesiru fil ardi feyanzuru keyfe kâne akibetullezine min kablihim. Onlar dolaşmıyorlar mı ki görsünler kendilerinden öncekilerin akıbetleri nasıl olmuştu? 82. ayet-i kerime. Kânû ekser minhum ve eşedde kuvveten ve âsâran fil ardı. Kânû ekser minhum ve eşedde kuvveten. Onlar sayı itibariyle daha fazlaydılar, daha kuvvetliydiler. Ve âsâran fil ardı. Yeryüzünde onların eserleri, izleri, imzalar daha fazlaydı. Fakat fema agna anhum ma kanu yaksibun. Kazanmış oldukları iktidarları, servetleri, etraflarındakiler, çocukları, dünyalıkları onların helak olmalarına engel olamadı. Hiçbir şey Allah'ın azabından onlardan def edemedi sahip oldukları ya da kazandıkları. Peki ey Mekke, onları helak eden Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'e, onun şahsında El-Kitabul Münezzel olan Allah'ın indirdiği Kur'an'a, onun kainattaki ayetlerine, onlara direnen, onları inkar eden, sizleri helak etmekten neden aciz olsun ki? Onları yok eden sizleri de yok etmeye kadirdir. Bu ayet-i kerimeler Müslümanlara teselli olarak konuşur. Yani sizler Hud aleyhisselam gibi yalnız kaldığınız toplumlarda eğer İslam'ı anlatırsanız, Muhammed aleyhisselam gibi İslam'ı anlatmaya devam ederseniz, Ad kavmini helak eden Ebu Cehil'in neslini

Mekke-i Mükerreme'de Arap Yarımadası'nda kurutan, oğlu dahil onları Müslüman yapan Allah Azze ve Celle sizin toplumunuzu da değiştirecek. En zor zamanlarda büyük adamlar gelecek. Anadolu'nun zor zamanlarında hep büyük adamlar gelmiştir. Alim-i İslam'da öyle olmuştur. Moğollar yıktılar, haçtılar, yaktılar. Bir daha bu Müslümanlar gelmez dediği anda Yunus Emre'ler geldi. Hacı Bayram Veliler, Mevlana'lar geldiler. Yürekleri imar ettiler. Akıllar tutuldu, yürekler karıştı. Şuur artık, şuurda bir infilak hali vardı ki ruhları yeniden mayalandıracak adamlar gelmiştir. İslam'ın geleceğinden tereddüt etmeyin Allah'ın inayetiyle. Allah bu dini koruyacak. O dini Allah Teala korurken o kahramanlar, büyük ruhlu adamlar, onların ordusunda nefer olabiliyor musunuz? Nefer olma şuuruna, idrakine sahip miyiz? Allah Teala meşayih-i kiram rahmetullahi aleyhim hazaratının yollarından bizi ayırmasın. Ve cealnâ lehum sem'an ve absâra ve ef'ide. Allah Teala buyuruyor ki biz onlara kulak verdik. Sonra onlara göz verdik, gözler verdik, kalpler verdik. Peki neden verdik bunları? Allah'ın kainattaki o kevni ayetlerini okusunlar diye. Kur'an-ı Hakim'i anlasınlar diye. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Ne diyordu allamemiz? Er-Rahmanu allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Sonra halakal insan, insanı yarattı. Peki Ebu Suud rahmetullahi aleyh ve diğer müfessirlerimiz diyorlar ki neden burada Allah Teala önce allemel Kur'an'e, Kur'an'ı öğretti diyor. Önce insanı yarattı, sonra Kur'an'ı öğretti. Tertip bu şekilde olmasını gerektirir. Ama öyle değil. Allah Teala Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insan. Rahman Kur'an'ı öğretti, sonra insanı yarattı diyor. Ne işaret ediyor? Şuna. Önemli olanı öne alıyor. Diyor ki ey kulum, seni bu Kur'an'ı öğrenmen için yarattım. Bu Kur'an'la amel etmen için yarattım. Yani bu millete de Allah Azze ve Celle, siz Allah'ın semadan inen ayetlerini, bir de kainattaki imzalarını, kevni ayetleri okuyacaktınız. Size ve cealnâ lehum sem'a ve absâra ve ef'ide. Onun için kulakları, onun için gözleri, onun için kalplerinizi yarattım. Bunun için bunlar var. Fema aghna anhum sem'uhum ve la absaruhum ve la ef'idetuhum min şey'in. Fakat onların ne kulakları, ne gözleri, ne kalpleri onlara gelen azaptan hiçbir şeyi gideremedi. Neden? Çünkü onlar gözün hakkını, kulağın hakkını, kalbin hakkını vermediler ki. O kalbin hakkı Allah'a iman etmekti. İmana vatan olacaktı yürekleri. Fakat o kalple inkar ettiler. اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Peki فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ. Organları onlardan bir azabı gidermedi, gideremedi. Neden gideremedi? Nedir bunun gerekçesi? Çünkü اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. İnkar sanki gözü kapatıyor, İnkar kulağı kapatıyor, İnkar kalbi işlevsiz hale getiriyor. اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetlerini inkar edince bütün organlara azap yağıyor. Azap gelince organların hiçbirisi o adamı o azaptan kurtarmaya yetmiyor. Bakın kafirlere, öyle yaşıyorlar ki adam akıllı zahirde baktığınız zaman, okudu, şu kadar kariyeri var, şu kadar kitap yazdı, şu kadar mal kazandı. Fakat aklıyla oturup da Allah beni bu dünyaya neden gönderdi? Hayvanın bir gayesi var, benim yok mu diye oturup 10 dakika nefis muhasebesi yapamıyor. Dünyaya gelişine, dünyadan ayrılışına birkaç soruyla kendi dünyasından cevap bulabilir. Aklı bu kadara yeter. Ama o kadar yetmesine rağmen oturup da başını iki eliyle tutup düşünemiyor. Neden?
Çünkü bütün organ

0: Sistem devre dışıdır bu adamda. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ İstihza ettikleri, alay ettikleri o azap onları kuşatır. Ad kavminden bahsetti. O peygamber mücadelesinden daha Mekke genelinde umum bir haritayla ashab-ı kirama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ad kavmi gibi helak olan diğer milletlerden bahsediyor. وَلَكَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَكَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ Onların çevresinde olanları da helak ettik. Semud, Ad, Lut kavmi onları da helak ettik. And olsun, yemin olsun ki minel kura, yani اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى O Kura'nın, Kura'dan, o yerleşim yerlerinden, onların çevrelerinde olan diğer uygarlıkları, onları da hak ile yeksan ettik. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ayetlerimizi bu şekilde tasvif ediyoruz, tekrar ediyoruz. Farklı açılardan, farklı zaviyelerden, farklı bağlamlarda getiriyoruz ki işte burada tevhid merkezli olarak farklı bölümlerde Hazreti Hud Aleyhisselam'ı on kavminde getirdi. Her getirişin ayrı bir hikmeti var, ayrı bir manaya mebnidir. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Peki neden bütün bu ayetlerin nuzulü insanları aslına, fıtratına, imana döndürebilmek? Onun için ayetlerin gayesi bu. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَا فَلَوْلَا Yani فَهَلَّا Hadi onların ilahları vardı ya. نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka edinmiş oldukları vardı. Neydi onlar? Kurbanen alihe. Alihe ikinci meful, kurbanen de hal. Allah'a yakın olmak için edinmiş oldukları ilahları vardı. Hadi onlar gelsin bunlara yardım etsinler. Nasarahumullezine takadu. İttakadunun birinci mefulu zamir hum lil gaibin. O hasfedilmiş. Mahzuf burada takdir ediyoruz. Aliheten de ikinci mefulu. Yani Allah'a yakın olmak için ilahları vardı. Şimdi onlar cehennemdeler ya da zor zamanlardalar. Gelsin ilahları onlara yardım etsin. Bel zallu anhum. Bütün ilahlar, bu insanlar cehenneme sürüklenirken kaybolacaklar. Ve zalike onların bu putları Allah Teala'ya yakınlaşmak için, yakın olmak için edinmeleri ifkuhum yalanlarıdır. Kendi hevalarından din uydurmalarıdır. Ve ma kanu yefterun. Bir de Allah'a, peygamberlere iftira etmeleridir. Kendi heva ve hevesleri merkeze alarak din icat etmeleri, uydurmalarıdır. İşte burada Kur'an-ı Kerim bize ve zükür eha adin diyerek Ad'ın kardeşini zikret, onu yad et, Hud Aleyhisselam'ı. Onun karşısında zengin, müreffeh bir kavim vardı. Anlamadılar, direndiler, alay ettiler. Fakat son onlar kaybetti. Allah'ın karşısında Allah Azze ve Celle ile, onun kitabıyla, peygamberleriyle savaşan hiç kimse zafere ulaşamamıştır. Bundan sonrakiler de ulaşamayacaklar. O halde sizler fethi Allah'tan bekleyin, sefer halinde kalın, mücadeleniz, mücahedeniz baki olsun. Kur'an-ı Kerim bize bunu telkin ediyor. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Ahkaf suresinin son sayfasına geldik. 29. ayet-i kerime. Bölümlere ayırmıştık. En son bölüm Kur'an-ı Kerim'in insanlar üzerinde, cinler üzerinde de ne kadar etkili olduğunu anlatıyor. Eğer insanlar muhatap olmuyorlar, dinlemiyorlarsa Allah Teala Kur'an-ı Hakim'e mutlaka muhatap olacak, onu dinleyecek, yaşayacak bir grup bulacaktır. Ve sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Cinler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyorlar. Bununla alakalı Buhari'de, Müslim'de, İbn İshak'ta, İbn Hişam'da hepsinde farklı rivayetler var. Buhari'de uzun bir hadis var. Cinler önceden gidiyorlardı, bilgi alıyorlardı, geliyorlardı, onu insanlarla paylaşıyorlardı. Cin suresinde Cenab-ı Hak bize onların bilgi hırsızlığından bahsediyor. 8. ve 9. ayet-i kerimelerde ve enna lemes

السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا. Diyorlar ki وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, biz semaya dokunurduk, ondan maksat وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, semaya ulaşırdık. Fakat şimdi فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا, şimdi orada bekçiler var, ateş var, artık eskisi gibi biz oradan bilgi alamıyoruz. Otururduk ve enna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sem'i, oralardan bilgi hırsızlığı yapardık. Belli yerler vardı, giderdik biz oraya kadar. Fakat şimdi onları alamıyoruz. Peki neden diyorlar? Yeryüzünde dolaşıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı yerler var. Onlardan bir tanesi Nahle Vadisi'nde sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten döndü. Orada yalnız başına sabah namazını kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Veya yanında Zeyd bin Harise var. Onlar da geliyorlar. Ve iz sarafna, hatırla, uzkur, hine demek. Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni. Ne kadar olduğunu da veriyor. 3 ile 10 arasında bir topluluğu cinlerden sana sarf ettik. Minel cinni yessemi'unel Kur'ane, Kur'an-ı Kerim'i onlar dinliyorlar. Felemma hadaruhu, Allah Resulüne geldiklerinde zamir ya da Kur'an-ı Kerim. Felemma hadaruhu, ya Resul'e ya da Kur'an-ı Hakim'e döner. Kur'an'a hazır olduklarında, muhatap olduklarında kalu ansitu, kendi aralarında susun dediler, dinleyin dediler. Mekke'nin dinlemediği Taif'te bu Kur'an'ı okuyan Hazreti Muhammed'i taşladılar sallallahu aleyhi ve sellem. Siz şimdi dinleyin. Kalu ansitu. Felemma kudiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumayı bitirince ya da namazı bitirince vellev ila kavmihim munzirin. O an teslim oldular. O an iman ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı şu kadar anlatmıştı. Direndiler. Karşı çıktılar. Fakat şimdi orada teslim olan, iman eden, inzar etmek üzere kavmine giden bir grup var. Cinler var. Artık cinler de Allah Resulü Aleyhisselam'ın iman dairesine, onlar da girdiler, onlar da katıldılar. Ayet-i Kerime Müslümanlara şunu ilan ediyor. Evet diyor, belki etrafınızda şu kadar insan var, anlatıyorsunuz, reddediyorlar. Fakat Allah Teala bir anda bir kapı açar, işte ayrı bir aleme girersiniz. Cinler alemine. Allah Resulü Aleyhisselam artık bu buluşmadan sonra onun daveti onlara da ulaşmış oluyor. Orada da İslam'ın inkişafı olacak. Peki bu cinler nedir? Biz onlarla alakalı neleri ne kadar biliriz? وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Az biliyoruz. Çoğu bize meçhul, azı hakikat. Çoğunu bilmiyoruz. Sadece Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar anlattılarsa o kadar bile biliyoruz. Birkaç başlık altında cinlerin hususiyetini tadat edersek öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bu cinler nedirler? Hakikatleri nedir onların? Allah Teala onları ateşten yarattı. Şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Neden secde etmediği sorulunca diyor ki ene hayrun minhu halaktani min narin ve halaktahu min tin. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Peki bunun cin olduğunu nereden anlıyoruz? İlla iblise kâne minel cinni fefeseka an emri rabbi. Yani o iblis Hazreti Adem'e secde etmedi. İlla iblise kâne minel cinni buyuruyor Cenab-ı Hak. O cindi, cinlerdendi, onların hocasıydı, onların nesli ona dayanıyordu, iblise dayanıyordu. O halde birinci olarak Kur'an-ı Kerim bize ihbar ediyor ki bunun aslı ateştir. Allah Teala onları ateşten yaratmıştır. Sonra bu cinlerin bir özelliği var ki
innehu yarakum huwa ve kabiluhu min haythu la taravnehum. İnnehu yarakum huwa ve kabiluhu min haythu la taravnehum. O ve onun kabilesi sizi, min haythu la taravnekum, sizin görmediğiniz yerlerden sizi görürler. O halde insan gibi değiller. İnsanın göremediği yerden de cinler görürler. Başka diğer özelliği ise innehu yarakum huwa ve kabiluhu min haythu la taravnehum. Kabiluhu derken Allah Teala onun bir kabilesi, cemaati var. Yani şeytanın cinler dünyasında bir nesli var. O nesliyle beraber yaşar. Onlar da cemaat halinde, millet halinde yaşıyorlar. Ona da Allah Teala işaret ediyor. Peki bu Cin suresindeki ayet-i kerimede 8. ayette ve enna lemesne sema'a fevecednaha muliat harasan şediden ve şuhva derken onlar semaya ulaşıyorlar. Ve enna lemesne sema'a, oraya kadar çıkıyorlar. Yani dokunuyorlar, değiyorlar. O halde cinler dünyanın dışına da çıkabiliyorlar. Başka gezegenlere gidebilirler. Bu da anlaşılabilir bu ayet-i kerimeden. Dünyanın dışında başka yerlerde insanlar için hayat yok, çünkü orada su yok. Ama burada onlar başka yerlerde de yaşayabilirler. Yine arka sayfada Cin suresinde ve enna minnel muslimune ve minnel kasidun. Cenab-ı Hak onları anlatırken onların dilinden cinler kendilerini anlatıyorlar. Diyorlar ki bizden ve enna minnel muslimune, Müslümanlar da var. وَمِنَّ الْقَاسِدُونَ, kafirler de var. O şekilde ikiye ayrılıyorlar. Kafirleri var, Müslümanları var. Peki cinler insanlara zarar verebilirler mi? قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Şeytan diyor ki izzetine yemin olsun ki onların düşünce dünyalarını, akide dünyalarını ihva edecek, dağıtacak, perişan edeceğim. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Ama muhlis kullar, اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ, dini eğer Allah'a halis kıldılarsa cinler onlara zarar vermeyecekler, veremeyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her akşam İhlas'ı okur, Felak Nas'ı okur. Eğer Müslüman bunları okursa Allah'ın inayetiyle cin onların şerrinden, fesadından Allah Teala koruyacaktır. Müslümanları koruyacaktır. Ayet-i kerimede de illa ibadeke minhumul muhlasin. Muhlas kul olursa, ihlas sahibi, dini Allah'a tahsis eden has kullar, özel kullar olursa Müslümanlar, cinler onlara zarar veremeyecekler. Peki cinler insanın konuşmasını duyarlar. Burada da ayet-i kerime de ona delalet ediyor. Ve sarafna ileyke neferen minel cinni yesmeunel Kur'ane felemma hadaruhu kalu ensitu. Onlar duyuyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin orada kendisini dinlediğini daha sonra Kur'an-ı Hakim'den Allah Teala'nın ihbarıyla öğreniyor. Peki bunlar cennete girecekler mi? Cennete, Allah Teala'nın cennetine nail olacaklar mı? Fihinne kasiratu tarfi lem yatmithunne insun kablehum velâ can. Hurilerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Onlara Müslümanlardan önce ne insan eli ne de cin eli değdi dediğine göre bu ayet-i kerimede anlıyoruz ki zaten başka ayet-i kerimeler ve enna minnel muslimune ve minnel kasidun Cin suresinde içinde Müslümanlar da vardı. Tamam, anladık. Müslümanlar var da bunlar da cennete girecekler mi? İşte bu ayet-i kerime, Rahman suresindeki ayet-i kerime bize haber veriyor ki onlara, hurilere ne insan eli ne cin eli değdi dediğine göre demek ki orada cinler var ama cinler onlara, Allah Teala'nın Müslümanlar vereceği bu varlıklara dokunmuş olmayacaklar. İşte o cinler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet oluyorlar.
İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Onunla beraberdik. Sallallahu aleyhi ve sellem olduğumuz yerden kalktı. Kim benimle gelir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ben kalkıp gittim. Allah Resulü orada bir çizgi çizdiler. Sonra buyurdular ki la tahruc minhu hatta a'ude ileyke, sana dönüp gelene kadar sen buradan ayrılma. Orada garip sesler duyuyor. Bunun başka rivayeti var. Orada Nebiz hadisi de var. İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz sabah namazına doğru dönüyor. Soruyor ona İbn-i Mesud'a radıyallahu anh, yanında ne var diyor. Burada Nebiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Nebiz'de şırayla abdest alıyorlar. Hanefilerin de delil oluyor. Bununla alakalı, cinlerle görüştüğüyle alakalı daha çok rivayetler var sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara Kur'an-ı Kerim okuyor. قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى طَر۪يقٍ مُسْتَق۪يمٍ. Döndüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Nahle Vadisi'nde dinlediler. Oradan kalktılar. Kendi milletlerine gittiler. Onlar diyorlar ki قَالُوا يَا قَوْمَنَا, ey milletimiz. Kendi milletlerine konuşuyorlar. Yine bu hitaptan da şunu anlıyoruz ki cinler büyük bir cemaat. Onların da kabileleri var, onların da soyları var, onların da boyları var. Bu grup cin geliyor kendi kabilesine, tebliğ ediyorlar. İnna semi'na kitaben. Biz bir kitabı duyduk, kitabı dinledik. Allah'ın ayetlerine muhatap olduk. Unzile min ba'di Musa. Musa aleyhisselamdan sonra indirilen kitabı dinledik diyorlar. Musa aleyhisselam diyorlar. Neden? Çünkü ona iman ettiler. Onun için onu zikrediyorlar. Peki unzile min ba'di Musa musaddikan lima beyne yedeyhi. Fakat öncedeki gelen nazil olan kitapları da tasdik ediyor. Yehdi ilel hakkı, hakka, hakikate, Allah'a davet ediyor. Ve ila tarik-i mustakim, tarik-i mustakime, dosdoğru yola çağıran bir kitap. Sanki burada cinler İslam akidesini özetlemiş oluyorlar. Diyorlar ki vahiy, vahiyden bahsediyorlar. Önce kitap diyorlar. Sonra Musa aleyhisselam ve Musa aleyhisselamı da önceki peygamberleri de Kur'an-ı Hakim'in tasdik edişinden söz ediyorlar. Ehdi ilel hakki, kitabın, dinin Allah'a götürmesinden bahsediyorlar. İlâ tarik-i mustakîm. Tarik-i mustakîme, doğru yola sadece kitaba iman ederek insanlar ulaşabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetçi cin ümmeti. Dönüyorlar kavimlerine, nasılsınız? Babasına, oğluna, nesline hal hatır sormuyorlar. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakim'e davet ediyorlar. İnsanlara da diyor ki Kur'an-ı Kerim, o cinlere bakın, Resulullah aleyhisselamı Taif taşlarken işte Allah Teala böyle bir topluluk gönderiyor. Onlar döner dönmez ilk olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davasını Kur'an-ı Hakim'e anlatıyorlar. Ya kavmena ecibu da'iyallah, diyorlar ki milletlerine, Allah'a davet edene icabet ediniz. Da'iyallah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defa dinliyorlar. Efendimiz aleyhisselamın da'iyed dunya, da'iyel emval, da'iyel asabiyye, asabiyete, devlete, dünyaya, hana, hanumana değil de Allah'a çağırdığını bir defa dinleyerek onlar anlıyorlar. İman. İman olunca bütün organlarınız, bütün haseleriniz işlevine kavuşuyor. Niçin yaratıldıysa onun için çalışmaya başlıyorlar. Ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bihi yagfir lekum min zunubikum ve yucirkum min azabin elim. Diyorlar ki ve aminu bihi, o davetçiye iman ediniz. İman ediniz ki Allah bütün günahlarınızı affetsin ve
sizi ve yücirküm min azabin elim, cehennemin o ele

veren azabından Allah Teala bu imanla sizi kurtarmış olsun. Devam eden ayet-i kerime de yine onların davetiyle alakalı. Ayranlar da var ama biz oraya dahil edebiliriz. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ diyor ki cinler, kim da'iye Allah olan Muhammed'e uymazsa sallallahu aleyhi ve sellem, o kendi çocuklarına, ailesine çağırmadı. Onlar daha çok devletten mal alsınlar, kazansınlar. Ailesi ondan sonra o devleti idare etsin. Resulullah aleyhisselam böyle bir uğraşısı olmadı. Hani kendi kızı, damadı yerine gelsin. Bu şekilde bir tayini yoktu sallallahu aleyhi ve sellemin. O halde cinler diyor ki, şu hakikat zahir. O da'i Allah'tır. Allah'a davet etmiştir. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ kim Allah'a davet eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'a uymazsa فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ Allah'ı aciz bırakamaz. Allah onu kahhar oluşuyla derdest edecek, yakalayacak, dünyada azap edecek, ahirette azap edecekse bunun önüne kimseler geçemez. O kişi de فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ kaçıp giderek Allah'tan, onun azabından kurtularak onu aciz bırakamaz. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başka da dostları yoktur. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ İşte onlar apaçık bir dalaletin içindedir. Kim ki وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba etmiyorsa. Kur'an-ı Kerim kaç ayet-i kerimede cinlerden, onların varlığından bahsediyor. İşte burada وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Hakim'i dinliyorlar. Sonra dönüyorlar. يَا قَوْمَنَا اَج۪يبُ دَاعِيَ اللّٰهِ diyorlar. O davetçiye Muhammed Aleyhisselam'a ittiba edin, uyun. Maalesef bugün bazıları kalktılar. Onlar diyorlar ki cin yoktur. Cinin varlığını, cinlerin varlığını inkar ediyorlar. Bu adamlar ilahiyatla alakalı belli ilimleri de okumuş olabilirler. Açıkça şunu söylesinler. Eğer bu kadar ayet-i kerimeden sonra cinlerin hakikatini tartışıyorlar, cin diye gerçekte bir şey yok diyorlarsa, o zaman açıkça Kur'an'ı inkar etsin, yok desinler. İnsanlar da bunların ne olduğunu bilsin. Bir tanesi kalkmıştı, o da şeytanı masum gösteriyordu. Şeytanın masumiyetini yazarken, onunla alakalı makale telif ederken aslında şunu diyordu. Ey şeytan, senin yapamadığını biz yapıyoruz. Sen dışarıdan cin yoktur desen Müslümanlara onu kabul ettiremezsin. Ama biz içeriden hoca kimliğimizde cinlerin olmadığını onlara anlatıyoruz, onlar da kabul ediyorlar. O kadar bir cehaletleri var, kabul edenler var, en azından arkamızda gelenler var. O halde biz senin yapamadığını yapıyorsak senin bize göre masumiyetin var. Galiba bunu söylemeye çalışıyorlar. Fakat burada okuduğumuz ve diğer surelerdeki ayet-i kerimeler cinlerin varlığını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiğini, iman ettiğini, sonradan وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِدُونَ Müslüman cinler, kafir cinler de iki grupta hayatlarını devam ettiğini Allah Teala bize haber veriyor. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Sakaleyn'dir. Hem insanların hem cinlerin peygamberi. Süleyman Aleyhisselam'ın da cinler üzerinde tasarrufu vardı. Okumuştuk. O da cinlere belli işleri yaptırıyordu. Peki buradan sonra Kur'an-ı Hakim surenin başında da iki tane ayetten bahsetmişti. İki ayet, iki kitaptan bahsetmişti. El-Kitabul Münezzeh, bir Allah Teala'nın semadan indirmiş olduğu kitabı Kur'an-ı Hakim, bir de Kitabul Kevni, kainat kitabı. Şimdi burada bizi açık olan, herkesin okuyabileceği, hocaya ihtiyacı yok, kitaba ihtiyacı yok, yol gösteren birisine ihtiyacı yok. Selim bir akılla herkes Allah Teala'nın kainat kitabını okuyabilir. Evlem yarav ennallaha allazi halaka's semawati vel arda ve lem ya'ye bi halqihinna bi kadirin ala en yuhyi'l mevta. O dirilişi inkar edenlere Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki evlem yarav, onlar görmediler mi? Bilmiyorlar mı ki

0: Allah Azze ve Celle yeri, semavatı velem ya'ye bi halkihinne yorulmadan sanki insanı yaratır gibi semavatı yarattı. Bir hayvanı yaratır gibi Allah Azze ve Celle yeri yaratır. Velem ya'ye bi halkihinne Allah Azze ve Celle yaratırken aciz olmaz, yorulma olmaz, takatsizlik olmaz. Peki buradaki ba harfi celil zaid. Dolayısıyla zaide kadirin kelimesi ennenin haberidir. Ennallâhe lezî halakas semâvâti vel ardâ ve lem ya'ye bi halkihinne bi kadirin demek Allah'ın kadir olduğunu. Peki neye? Alâ en yuhiyyel mevta, ölüleri tekrar diriltmeye yorulmadan semavatı ve yeri yaratan Allah Azze ve Celle'nin bütün ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu onlar kainat kitabına bakarak, kainat kitabında Allah'ın var ve bir olduğuna delalet eden, onu haykıran delilleri okuyarak anlayamadılar mı, idrak edemediler mi? Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Menfi bir cümleden sonra müsbet mana verir bela. Bilakis innehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Fakat onun kudretini anlayacak, idrak edecek hasselerden mahrum o kafirler. Onun için idrak edemiyorlar. Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Sonra bu inkar edenler ya da hakikati inkar edenler, cinlerin varlığını inkar edenler, onların ahiretteki durumlarından bahsediyor. Ve yevme yu'radu lladine keferu alennar eleyse hada bil hakki. Kıyamet gününde o kafirler ateşe arz edilirler. Buradaki arz, ateşe konurlar, ateşe, cehenneme sokulurlar. Eleyse hada bil hakki. O zaman melekler, o cehenneme giren kafirler der ki eleyse hada bil hak, bu azap hak değil miymiş? Hani dünyada onu inkar ediyordunuz, reddediyordunuz, şimdi gördünüz. Kalu bela ve rabbina, onlar bela diyecekler, haksı bu, hem de yemin edecekler. Ve rabbina, Rabbimize yemin olsun. Neden yemin edecekler? Belki bu yeminle Allah Teala onlara merhamet eder, cehennemden çıkarır diye. Fakat yemin onları kurtaramayacak. Kale fezukul azabe bima kuntum tekfurun. Madem ki hayatınız hep küfürle geçti, küfrünüz sebebiyle girdiniz bu cehennem, o cehennemde o azabı tadınız diye onlarla alay eden bir emir onları ahirette bu azaba mahkum edecek. Onlar ahiretlerinden bahsetti. Karşıda inkar eden, direnen, Müslümanlar zayıf olduğunda üzerlerine gelen bir küfür taifesi var. Kur'an-ı Kerim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bütün Müslümanları teselli ediyor. Bir strateji veriyor. Ne yapacaksınız? Bu bela bentlerini nasıl aşacaksınız? Fasbir kema sabara ulil azmi buyuruyor. Ulul azim peygamberleri nasıl onlar sabrettilerse sen de öyle sabret. Fasbir kema sabara ulul azim minel rusuli, önceki peygamberlerden. Onlar nasıl dayandılar? Kimdi onlar? İz akadina minen nebiyyine mithakahum ve minke ve min Nuhi ve İbrahim'e ve Musa ve İse bin Meryem buyurmuştu. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli ederken hatırla, biz peygamberlerden bir ahit almıştık. Onlar vazifelerini en zor şartlarda bile tebliğ edeceklerdi. En şereflileri onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, en rütbesi yüksek olan. Onun için ve minke dedi, sonra ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İse bin Meryem, diğer peygamberleri Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, onlardan bahsetti. Peki neden onlardan bahsediyordu? Musa aleyhisselamın Firavun karşısındaki mücadelesi, Nuh aleyhisselamın 950 yıl anlatması, sonunda insanların yakasına yapışması, ellerini kaldırıp feda rabbahu enni mağlubun fantasir, yıkıldım yardım et ya Rabbi deyişi İsa Aleyhisselam, onu çarmıha germek için insanların şehirde İsa Aleyhisselam'ı araması, o zor şartlar onları anlatıyor ve buyuruyor ki fasbir kema sabara ulul azmi minar rusuli, bu ulul azm peygamberleri nasıl sabrettilerse, ki bu ayet-i kerime de ulul azm peygamberlerinden bahsediyor, sen de onlar gibi sabret. Ve la testa'cil lehum, azap gelsin bunlar helak olsun, bunu isteme. Çünkü Allah Teala merhametiyle onların da imanlarına, hidayetlerine pek çoğunun hüküm verdi. Kennehum yevme yaravne ma yu'adune lem yelbesu illa sa'aten min nehar. Yani onlar o gün kendilerine yaravne ma yu'adune, vaat edilen o azabı gördükleri zaman sanki onlar lem yelbesu illa sa'aten min nehar, sanki dünyada günün çok az bir anı kalmışlar, öyle zannedecekler. Kennum yevme yaravne ma yu'adune lem yelbesu illa sa'aten min nehar. Ahiret cehennemdeler. Dünya onlara belki 80-90 yıl yaşadılar. Müslümanlara kan kusturdular. Ama o hayat onlara çok az gelecek. Belagun, bu Allah'tan bir fermandır. Allah'tan bütün insanlara ulaştırılmak üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen bir tebliğdir. Belagun fehel yuhleku illel kavmul fasikun. Kimler helak olacak? Kimler cehenneme mahkum olacaklar? O azabı gördükleri zaman bir daha ondan çıkamayacaklar. Fasık olanlar, yani dünyada yoldan çıkanlar, orada cehenneme girecekler. Dünyadan fasık olmak yoldan çıkmak demek. İman yolundan, istikamet yolundan çıkmak. Peki o yoldan çıkanlar nereye giriyorlar? فَهَلْ يُهْلَكُوا اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِكُونَ. İşte orada cehennemde azabı gördüğü zaman helak olacaklar. Fasıklar topluluğudur. Allah Teala bizleri o topluluktan, onların yakınlarından da uzak kılsın. Cennetiyle, cemaliyle teşrif eylesin. Okuduğumuz ayet-i kerimeleri ayet ayet hayatımıza tatbik devletiyle bizleri şereflendirsin. Estağfurullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi

0: burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

يا أيها الناس

Oh.

Tamam.

Yeah, dude.

Allah'a emanet olun.

Allah'a emanet olun.

وَإِنْ

Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Radyo Hedef.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitimde şanlı.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Neden hicret takvimin başlangıcı olmuştur?
2: Miladi 6. asra vardığımızda Arap Yarımadası'nda, Arap coğrafyasında ticaret merkezi de olduğu için başka milletlerle çok ciddi sıcak temaslarından dolayı birçok takvimden haberdardılar aslında bölge insanı. Sasanilerin kullandıkları takvimler var, Roma'nın kullandıkları takvimler var. Ve özellikle Mekke'nin coğrafya olarak yaşadığı büyük bir hadise olan fil hadisesi üzerinden oluşan bir takvim var. Müslümanlar miladi 610'da vahyin gelişiyle, peygamberliğin gelişiyle yepyeni bir dönemle başlayınca meseleye bisetle beraber, nübüvvetle beraber bir tarihlendirme yapmaya başladılar. Ama böyle çok disiplinli bir takvim değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiği zaman da aynı süreç devam etti. Müslümanlar bazen fil hadisesi üzerinden konuşuyorlardı, bazen nübüvvet üzerinden konuşuyorlardı ve Efendimiz böylece hayatını nihayete erdirdi. Allah Resulü'nden sonra gelen Müslümanların ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir'in hilafet süresince de 2,5 yıl boyunca bu süreç devam etti. Hazreti Ömer geldi malum ondan sonra ve Hazreti Ömer'in hilafetinin 4. yılında, yani hicretin 17. yılında bir takvim ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. O ihtiyaç da şundan kaynaklandı: artık İslam coğrafyaları genişlemiş, Hazreti Ömer'de de inanılmaz bir nizam ve intizam var, her şeyi kayıt altına alıyor, divanlar oluşturmuş, bu noktada inanılmaz derecede gayret içerisinde, devlete ait olan şeyleri kayıt altına almaya başladığında

da bir tarihle bu meseleyi yapmak istedi Hazreti Ömer. Ve bunu istediği zaman o günkü görevli olanlar Hazreti Ömer'e haklı olarak hangi tarihi esas alarak bunu yapalım diye sordular. Hazreti Ömer de o anda cevap veremedi. Sasanilerin mi, Roma'nın mı, başka ihtimaller de konuşuldu. Orada Ömerce bir tepkiye şahit oluyoruz. Aslında takvim Müslüman için ne anlama gelir? Hazreti Ömer'in o sözünden anlaşılabilir zaten. Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam dedi radıyallahu anh. Ve bunun üzerine bize ait bir takvim oluşturalım fikri oluştu. Kameri takvim önemli bir takvim, zaten bölgede de biliniyor. İbadetler de onun üzerinden yapıldığı için o zaten olacak. Ama mesele şimdi takvimin başlangıç meselesi. Neyi esas alarak takvimi başlatacağız? Ve sahabeyle istişare ediyor Hazreti Ömer. Kimileri dediler ki İsa Aleyhisselam'ın nasıl ki doğumunu Hristiyanlar milat olarak kabul etti, biz de Allah Resulü'nün doğum gününü başlangıç olarak kabul edelim. Bir başkaları vahyin geliş gününü önerdi. Bir başka sahabe efendimiz Allah Resulü'nün dünyasında çok önemli bir yeri olan İsra ve Miraç mucizesi başlangıç olsun diye fikir ileri sürdü. Bir başkası İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Bedir'i söyledi. Bedir ki iman ile inkarın ilk buluşması, Bedir olsun dedi takvimin başlangıcı. Herkes görüşlerini ortaya koyduktan sonra Hazreti Ali şöyle bir sözle görüşünü ortaya koydu. Ey Emir el Müminin, sen bu takvimi niçin istiyorsun? Devlete ait olan şeyleri kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Hicretle. O zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicret olmalı dedi Hazreti Ali. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret meselesindeki şeylerini de çok iyi bilen birisidir. Ömer radıyallahu anh da bunu duyduğu zaman Ali'nin bu görüşünü kabul ederek takvimin başlangıç noktasını hicret olarak belirledi. Hicri 17'den öncesini ona göre tespit etti. Ondan sonrasını da artık kendisi o takvimi esas alarak tarihlendirdi ve İslam tarihine böylelikle hicri takvim Hazreti Ömer'in bu adımıyla girmiş oldu. Şimdi burada Hazreti Ali'nin özellikle hicreti önermesi ve orada hazır bulunan sahabenin de onayı, Hazreti Ömer'in de onayı hicret meselesi üzerinde biraz durmamızı gerektirecek bizim. Çünkü hicret dediğimiz şey Yesrib'in Medine kılınmasıdır ama Medine'nin de medeniyetin temeli yapılmasıdır. Eğer bugün bir medeniyetten bahsedeceksek o medeniyetin temelinde hicretin olduğunu unutmamamız gerekiyor. O bilinçle takvim meselesini ele almamız gerekiyor. Hazreti Ömer'in bu noktadaki hassasiyeti bizlerin de hassasiyeti olmalı. Ara ara şimdi beni dinleyen kardeşlerim muhakkak hatırlayacaklardır. Bir tarih lazım olduğu zaman ben kasıtlı olarak soruyorum. Bugün günlerden ne? Bana gelen cevaplar hep Ekimli, Kasımlı, Aralıklı, Ocaklı cevaplar oluyor. Ve ben buna çok üzülüyorum. Artık en azından biz kendi içimizde Zilkade ile, Zilhicce ile, Muharrem ile, Safer ile, Rebiülevvel ile, Rebiülahir ile, Cemaziyelevvel ile, Cemaziyelahir ile, Recep ile, Şaban ile, Ramazan ile, Şevval ile konuşmak durumundayız. Çünkü o ayların her birinin bizim dünyamıza bakan mesajları var. Sadece mesele birilerine muhalefet etme meselesi değildir. Muhalefet de önemli bir şeydir. Muhalefet fıkhı diye bir fıkhımız var bizim. Muhalefet de önemli bir şey ama sadece mesele o değil. Mesele aslında bizim medeniyetimizin kodlarına sahip çıkma meselesidir. Mesele Ömeri hassasiyeti kuşanma meselesidir. Müslümanlara ait olan işlerde Müslümanlara ait olan takvim
kullanılmalıdır ve bu yaygınlaştırılmalıdır. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı Hazreti Ömer bu hassasiyette olmazdı. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı birileri bizim hicri takvimimizden rahatsız olmazdı. Niye değiştirdiler bu takvimi? Bu memleketin bir sürü sorunu varken, o kadar sorununu çözme adına gayret ortaya koymaları gerekirken onlar değil de niye iş takvimle başladı? Bunların üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve bunları sadece hamasetle bir yerlere havale etmek için değil, en azından biz kendi dünyamızda hicreti bize hatırlatan, o hicretle gelen ruhu bize hatırlatan, her ayıyla bambaşka mesajları bize hatırlatan Hazreti Ömer'in o içtihadının bir bize hediyesi olan hicri takvim üzerinden konuşmalıyız ki hicretle daha bağlantılı, daha güzel bir bağ kurmuş olalım ve o hicrette yeniden bize yesripleşen coğrafyalarımızın Medine kılınması adına bir gayreti ortaya koymuş olsun. Allah hepimizi bu gayretten ayırmasın inşallah.

0: Neden Müslümanlar birleşemiyor?
1: Eğer bu soruyu devletler bazında soruyorsak birleşebilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü İslam coğrafyaları işgal altında. Her tarafın başında da bir kukla var. Kuklanın netice itibariyle ipi bir kuklacının elindedir. Bırakmaz ki o kuklacı İslam ülkeleri bir araya gelsin, Müslüman ülkeler bir araya gelsin ve burada ortak bir güç oluştursun. O işin ayrı bir boyutu ve gerçekten o işin üzerinde ayrı ayrı da durmamız gerekiyor. Ama bu sorunun muhatabı Müslümanlar olarak, özellikle sivil toplum kuruluşlarıysa, cemaatlerse, vakıflarsa, derneklerse, evet bunun üzerinde biraz durmamız gerekecek. Neden birleşemiyor Müslümanlar? Çünkü nefislerimi bırakmıyor. Öyle bir azgınlaşmış ki nefislerimiz, o nefisler Müslümanların maslahatını öncellememize engel oluyor. Vahdet dediğimiz Müslümanların birleşme meselesini biz yanlış anlıyoruz işte bu nefislerimizin telkiniyle. Genel anlamda vahdeti istemeyen bir Müslüman yoktur. Kime sorarsanız sorun herkes Müslümanların birliğinden ve beraberliğinden bahsedecek. Ama nasıl bir vahdet tasavvur ediyorsunuz diye sorduğunuzda herkesin zihninde şöyle bir vahdet tasavvuru var. Gelin birleşelim. Bu gelin birleşelim sözü başlı başına zaten sorunlu bir cümledir, sorunlu bir sözdür. Çünkü vahdeti bana gelin birleşelim diye anlayan birisi asla Müslümanların birliği için, vahdeti için gönlümüzün serinleyeceği işler ortaya koyamaz. Vahdet nedir? Biz bir vahdet kahramanı olan Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi diye bize takdim ettiği Hazreti Hasan'dan öğreniyoruz. %100 hilafet kendi hakkı olmasına rağmen Müslümanların birliği için, dirliği için, kan akmaması için, selamet oluşması için, fitne kapılarının kapanması için kendi hakkından feragat etmesi. Yani geliyorum birleşelim demesidir. Vahdet budur. Eğer biz bunu böyle anlamazsak da kendimizi eksene koyduk ya da ait olduğumuz yapı neyse, vakıfsa, dernekse, mektepse, meşrepse, her neyse onu eksene koyduk. Gelin bize, biz de birleşelim. Böyle bir mantıkla Müslümanların bir yere gidebilmesi mümkün değil. Benim güzel kardeşlerim, bunlar öyle çok da sözde olabilecek şeyler de değil. Ben şu anda beni dinleyen ve bu sözlere değer veren kardeşlerime şunu söylemek isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun, mektebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi kardeş olarak bilip onların sevinciyle sevinmek, onların acısıyla acı duymak, onların üzüntüsüyle üzüntü duymak bizim imanımızın bir gereğidir. Eğer biz bu imanımızın gereğini yerine getirme adına bir şey yapmazsak o zaman bizim vahdeti konuşmamızın da bir anlamı yok. Zaten şu anda bu sözü çokça zayi ettiğimiz için de ortaya somut şeyler çıkmıyor. Belki dünyanın ta ötesindeki bir insanla, bir Müslümanla sorunumuz olmuyor ama yanı başımızda diyelim ki A cemaati, B tarikati, C vakfında hizmet eden bir kardeşimiz var. Ben vahdeti öncelleyen birisiyim ya, şimdi vahdet diye benim bir derdim var. Bu derdimin samimi olup olmadığını anlayabileceğimiz bir test yapacağız burada. A cemaati, B tarikatı, C vakfı neyse artık onlardan herhangi birinin bir başarısı oldu.

olduğunda ben bir Müslüman olarak benimle %100 aynı düşüncede olmamış olmalarına rağmen onların başarısı beni sevindiriyorsa ben vahdet adına bir yere gelmişim demektir. Onların başına bir iş geldiğinde aa iyi oldu zaten onlar şöyleydi, başlarına bu iş gelmesi onların şu şu şundan dolayı diyerek bahaneler bulmuyorum da onların başına gelen bir iş kendi başıma gelmiş gibi üzülebiliyorsam, yaşadıkları bir imtihanı duyduğum zaman işte bir vücudun azaları gibiyiz ya Müslümanlar, sanki bir iğne batmış gibi, bir diken batmış gibi elime ayağıma o dikenin acısını yüreğimde hissedebiliyorsam ben vahdeti anlamışım demektir. Zaten vahdet deyince aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Herkes kapatacak vakfını, derneğini, cemaatini, tarikatını, A şahsın altında birleşecek, böylece vahdet olacak. Böyle bir şey yok. Bu asr-ı saadette de olmadı. Herkesin hizmet alanları farklı olacak. Her hizmet alanı karaktere göre, mizaca göre, kabiliyete göre insanlara hizmet sunacak. Ama bütün o hizmet alanlarını yapan cemaatlerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz İslam öncelikli bir hayatın sahibi olacaklar. Ümmet öncelikli olacaklar. Bu ümmet öncelikli ve İslam öncelikli olmayı da şuradan anlarız. Eğer bir grup, bir cemaat, bir parti, bir hizip ne diyecekseniz adına ittifaklardan çok ihtilafları konuşuyorsa, ortak paydalardan çok ayrılan noktaları konuşuyorsa, bizi bir araya getirecek ortak paydaları nazara vermekten daha fazla farklılıkları konuşuyorsa ve bu farklılıkları çatışma aracına dönüştürüyorsa orada vahdet diye bir şey yok. Bunu yapanlardan bu kardeşinizin sözünü eğer itibar veriyorsanız sözüne uzak durun. Çünkü onların söylediklerine itibar ettiğimiz sürece Müslümanların birliğini, vahdetini konuşabilmemiz ya da bu noktada ilerleyebilmemiz mümkün değil. Eğer biz izzet adına o vahdet dediğimiz şey izzettir biliyorsunuz, bir şeyler elde etmek istiyorsak en fazla ittifak ettiğimiz meseleleri gündem etmek zorundayız. Çünkü zor bir zamanda yaşıyoruz. Zaten sayılı insanlar olarak şu anda bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Böyle bir şey varken bir de ihtilafları ortaya koyup farklılıklarımızı bir rahmet vesilesi değil de bir zahmete dönüştürürsek, tefrikaya dönüştürürsek, birbirimizi yiyip bitirecek bir noktaya gelirsek vay ki vay halimize. Ama ben bu soru üzerine bir acımızı paylaşmak durumundayım burada. Bakın öyle bir halde ki bizim düşüncemizde olmayan bir insanın vefatında bir taziye bile yayınlayamıyoruz. Bizim düşüncemizde değil, farklı bir düşüncede, velev ki bize göre de yanlış bir düşüncede adamın başına bir iş geldi mesela, bir hastalık oldu, başka bir imtihanı oldu, geçmiş olsun bile diyemiyoruz. Vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin, başın sağ olsun diyemiyoruz. Hastalığında olduğunda, imtihan olduğunda bir şey diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz biliyor musunuz? O kadar bir toplumsal baskı var ki üzerlerimizde, o baskıdan dolayı birleştiren aslında sanki ayırıyormuş gibi muamele görüyor. Ayıranların taraftarları tarafından alkışlanıyor ama Müslümanların vahdeti için, ama birlik için, ama işte bir araya gelme adına gayret göstermek sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Bizim bu algılardan kendimizi kurtarmamız lazım. Asıl olan Müslümanların ve İslam'ın ve ümmetin öncelliğidir. Bu öncelliğe bizi vardıracak bütün vesileler de hepimizin sarılarak yerine getirmesi gereken sorumluluklardır. Yoksa biz birer birer yok olacağız ve birer birer birbirimizin arkasından ağıtlar yakacağız. Bu birliği, bu vahdeti anlayıp bunun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olmak hepimizin boynunun borcudur. Allah bu uğurda gayret edenlerden etsin bizleri inşallah.

0: Neden namazlarımdan bir türlü lezzet alamıyorum?
1: Öncelikle şunu bilelim benim güzel kardeşlerim. Namaz lezzet almak için kılınmaz. Namaz huzur içinde kılınmaz. Namaz sağlık içinde kılınmaz.

külfeti yok mu? Haccın ya da cihadın külfeti yok mu? Elbette var. Namazın da var. Ben namaz için seferber olup işte gelip seccadenin başına geçip tekbirimi alıp namaz için durduğumda nefsim de şeytan da beni o hayırdan ve o andaki o güzel atmosferden daha az istifade etmem için sağdan soldan önden arkadan bir sürü şeyden gelecek. Hiç aklınıza gelmeyen nice şey namazda gelmeye başlayacak. Unuttuğunuz şeyler namazda aklınıza gelecek, kavgalar namazda aklınıza gelecek, bir sürü şey. Şimdi buradaki o teşkaleye bakıp ya ben namazdan lezzet almıyorum, o zaman bu namazdan vazgeçeyim diye bir şey yok. Sonuna kadar burada bir mücadele etmek var, sonuna kadar. Biz namazda lezzet aramayacağız ama namazda iki şeyi arayacağız. O şeylerden bir tanesi huşudur, bir diğeri ise hududur. Evet, bu ikisinin içinde lezzet var ama bunlar lezzetin de ötesinde bazı hedefler içerir. Huşu kalbin sükunet bulması, hudu bedenin sükunet bulmasıdır. Tadili erkana riayet ederek kılınan bir namazda da ancak bunlar olduğu zaman söz konusu olabilir. Ama genel anlamda kaçırdığımız bir husus var. O hususa yeri gelmişken bir temas etmemiz gerekir. Biz zannediyoruz ki huşuyu namaza başladığımız andan itibaren hissedebiliriz ya da hissetmemiz gerekir. Onun için hissedemiyoruz. Namazın içinde olmaz bu. Namazın dışından başlayıp içine gelir. Eğer siz dışarıdan başlatmazsanız huşuyu, namazın içerisinde huşuyu yakalayabilmeniz çok kolay olmaz. Peki ben namazın dışında nasıl bu noktada huşuyu elde edebilirim? Soru bu zaten. Asıl soruyu da bu şekilde sormamız lazım. Bu sorunun cevabını ben şuradan vermek istiyorum. Bakın şu anda hayatımızı inanılmaz derecede gasp eden, hayatımızı böyle işgal eden, hayatımıza yön veren bir küresel çapta virüsle, koronavirüsle imtihan ediliyoruz. Bu virüs bedene girdiğinde biliyorsunuz bedendeki tahribatları, yaptığı şeylerden bir tanesi de işte koku almaktan, tat almaktan insanı mahrum kılıyor. Eğer bu noktada belli şekilde tedbirler alınmazsa bir müddet sonra nefesler kesilmeye başlıyor. Bu noktada yine eğer bir şeyler olmazsa Allah korusun işin nihayeti nasıl neticeleniyor? Bu ızdırabı çeken kardeşlerimiz biliyorlar. İçlerinde vefat edenler de var. Allah vefat edenlere rahmet etsin. Şu anda yara hasta olanlara da acil şifalar versin. Aynen manevi anlamdaki virüsler de böyledir. Bu virüsler eğer önlenmezse huşuyu da huduyu da ne yazık ki kaybettiriyor. Mesela bakın benim güzel kardeşlerim, akla giren virüs aklı bulandırır. Namazın dışında aklımıza giren her türlü virüsün faturasını biz namazda öderiz. O huşu bir türlü sağlanamaz. Kalbe giren virüs kalbin ürpertisine, ürpermesine engel olur. Göze giren virüs işte harama karşı gözün hassasiyetini kaybetmesi, harama karşı bütün alanlarda insanın hassasiyetini zedeler. Kulağa giren her bir virüs, kulağa giren kötü sözler, kelimeler işte neyse beyne kötü sinyaller gönderir. Dile giren virüs, dilin ayarsız olması insanın ocağını batırır. Allah Resulü onun için dilin en büyük imtihan aracı olduğunu söylüyor. Mideye giren virüs yani haram lokmalar da bedenin her tarafına etki eder. İstiyorsak namazda huşuyu yakalamak, sorudaki gibi lezzeti elde etmek, şu virüslerden bir kere kendimizi kurtarmamız gerekir. Eğer bu virüslere karşı tedbirli olursak, yani aklımızı korursak, kalbimizi korursak, gözümüzü korursak, kulağımızı korursak, hepsinden önemli olarak midemizi helal lokma ile eğer donatabilirsek, namazlardan bu manada farklı bir biçimde huşu duymaya başlayacağız. O noktada da namazlarımız gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği ve bize gösterdiği namazlar olacak. Şimdi burada bir hususa daha dikkatleri çekmemiz gerekecek. O da şu. Benim güzel kardeşlerim, bir ömür namaz kıldık diyelim. Mesela Allah ömür verdi, 80 yıllık bir ömrümüz var. Kaç yaşından itibaren namaz bana farz olmuş? 10 yaşından itibaren ben

70 yıldır diyelim ki namaz kılıyorum. 70 yıl, 70 yıl, 70 çarpı 360 kaç gün eder? 360 eşi onu da 5 ile çarpın, her gün 5 vakit namaz kaç eder? Bu kadar vakit namaz kılmışız diyelim ki. Bu kadarlık namazın içerisinde ben ömrümde sadece bir iki tane kaliteli namaz kılmışım. İyi böyle gerçekten ayaklarım yerden kesilmiş. Ruhum başka, maneviyatım başka, kalbim başka, böyle farklı bir alemde olmuştur size de muhakkak. Yani ömrünüzde mesela özellikle yeni başlayanlar için olmuştur. İlk kez bazı şeylerden haberdar olanlar için olmuştur. Gidip Kabe'nin huzurunda, hacda, umrede olmuştur. Arafat'ta olmuştur. Ya da o gün yüreğiniz bambaşka bir biçimde bazı acılarla, ızdıraplarla yanarken Allah benim sırdaşım olsun deyip Rabbinizin huzurunda ellerinizi bağlamış, namazla durmuşsunuzdur. Olmuştur, olmuştur yani. Yani olmuş ya bir iki defa, o bir iki tanesini seçiyor Cenab-ı Hak. Ankebut suresinin 8. ayetinden ve başka ayetlerden de çıkarıyoruz biz bunu. O namaz en iyi namaz. O namaz ne biliyor musunuz? Elmas namaz. Rabbimiz de vaat ediyor bize, bir tane olsun öyle bir namaz, geri kalanının hepsini onun üzerinden hesaplayacağım diyor. Dolayısıyla ben lezzet almasam bir daha kalkacağım. Sanki her kıldığım namazı son namaz kılıyormuşum gibi kılmaya çalışacağım. Ve her kıldığımı bir öncekinden daha kaliteli hale getirmeye çalışacağım. Eğer bunu yapar, bunu sağlar, buna ait bazı şeyleri yaparsam inşallah her seferinde üzerine bir şeyler koymaya çalışarak bu işi götürürüm ve o huşuyu elde etmenin gayret ve mücadelesini de vermiş olurum. Ama ne olursa olsun sakın şeytanın şu aldatmacasına gelmeyin. Lezzet alamıyorum, o zaman kılmayayım. Bu şeytanın bize söylediği bir şeydir. Lezzet almıyorum, kılmayayım değil. Lezzet alamıyorsam da kılmaya devam edeyim. Çünkü bir şekliyle huşuyu elde edersem gerisi gelecek umudu taşımam benim müminliğimin bir işaretidir. Buna devam etmek ve Rabbimizden bu konuda da yardım istemek durumundayız.

0: Neden o gün yaşayan sahabiler Hazreti Hüseyin'e destek olmadılar?
1: O gün yaşayan sahabi efendilerimiz var mıydı? Elbette vardı. Olay hicretin 61. yılında oldu. Bugün adını bildiğimiz birçok sahabi efendimizin o günlere kadar yaşadığını, o günlerden sonra da yaşadıklarını biliyoruz. Mesela birkaç ismi hatırlarsak Abdullah İbni Zübeyir onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesidir. Abdullah İbni Abbas onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarlığını, hizmetini yapan Enes bin Malik onlardan bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kerime zevcelerinden olan Ümmü Seleme annemiz onlardan bir tanesidir. Zeyd bin Erkam Allah'ın doğruladığı genç olarak tarihe kaydedilen o büyük isim, Ensar'ın yiğitlerinden olan o isim onlardan bir tanesidir. Daha başkaları da vardır. Ancak o gün yaşayan sahabi efendilerimizin büyük bir kısmı asla zulme ortak olmadılar. Asla zalimi desteklemediler. Asla zalimin yaptıklarını hoş görmediler. Toplum inanılmaz derecede bozulmuştu. O bozulmuşluğun üzerinden sahabe efendilerimiz düzeltmeye gayret ediyorlardı. Ama fitne o kadar büyümüştü ki o yangını söndürmeye kimselerin gücü yetmiyordu. Hal böyle olunca iştahatta bulundu sahabe efendilerimiz. Hazreti Hüseyin'in iştahadı kıyam noktasındaydı. Diğer sahabe efendilerimizin iştahadı sükunet tavrı üzerindeydi. Bu sükunet zillet demek değil, zulmü desteklemek demek değil. Sessiz kalalım ama bir şekliyle zulme ortak olmayalım. Müslüman kanı dökülmesin, fitne daha fazla büyümesin. Ne yapalım, nasıl bir şey yapalım, bir yol bulalım noktasındaki bir tavırdı. Ama Hüseyin radıyallahu anh böyle davranmadı. Ben kıyam edeceğim dedi. Kufedilerin o vaatlerine güvendi. Mektuplaşmalar oldu. Gelen mektuplarda sana destek vereceğiz, şöyle yapacağız.

öyle yapacağız deyince Hazreti Hüseyin yola çıktı. Ama o zaman Ubeydullah İbni Ziyad inanılmaz derecede bir baskı oluşturdu. Kufe'de yaktı, yıktı, kimisini satın aldı, kimisini öldürdü, kimisini korkuttu ve Hazreti Hüseyin'e destek verme noktasında halkta bir mecal bırakmadı. Ondan sonra da olan hadiseler olmuş oldu. Hazreti Hüseyin'le beraber o yola çıkmayan sahabe efendilerimizin en büyük endişesi Kufelilerin bu işi sonuna kadar sürdüremeyeceği noktasındaki korkularıydı. Haklı çıktılar mı? Haklı çıktılar. Ama Hazreti Hüseyin de kaderinden, ecelinden kaçamayacaktı. Netice itibariyle benim gitmem lazım diyerek o yola revan oldu. Başına ne gelecekse gelsin, yeter ki bu noktada ben dedemin bana verdiği o mirasın sadakatini ortaya koyayım noktasında bir hassasiyet ortaya kondu ve yaşananlar yaşandı. O gün yaşananların tamamını değerlendirebilmemiz için bu İslam tarihinin kırılma noktalarını iyice tespit etmemiz gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ve en başta irdelenmesi gereken mesele de Hazreti Osman'ın şehit edilme meselesidir. Aslında sonraki süreçte mesela Cemel'de, Siffin'de, Nehveran'da, Kerbela'da ve ondan sonraki hadiselerde hep Hazreti Osman'ın o şehadetinin etkileri vardır. O şehadet edilme meselesi tarihe Fitnetül Kübra diye geçti. Yani büyük fitne olarak geçti. O hadise sonraki süreçleri ve sonraki hadiseleri de ne yazık ki etkileyen bir süreç oldu. Şu kadarını söyleyeyim ki Hazreti Osman'ı şehit edenler kimdiyse o şehadetinin üzerinden rant sağlayanlar da aynıları oldu. Kanı döken kimse rantı götüren de o oldu. O kanın dökülmesine sebebiyet veren kimlerdiyse daha sonra o kanın üzerinden başka başka hesaplar görenler de aynı eller oldu. O ellerden bir tanesiydi işte Mervan bin Hakem. Mervan bin Hakem'in Hazreti Osman'ın şehadetindeki meselesini iyice gördüğümüz zaman bu sözlerin ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz. Ortamı iyice anlamak, sahabe efendilerimize bu noktada haksızlık etmemek için bir tablo aktarmak istiyorum sizlere. Kerbela olmuş, Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayında bazı şeyler yaşanmış. O Hazreti Hüseyin'in kesik olan başı saraya getirilmiş. İbni Ziyad elinde kamçıyla Hazreti Hüseyin'in başıyla oynarken dudaklarıyla, kulaklarıyla ne de güzel dudakları varmış diye alay ederken orada Zeyd bin Erkam, Allah'ın kendisini doğruladığı o genç, o günlerde yaşı ilerlemiş, artık yaşlı bir zat olmuş, dayanamıyor ve o anda ey zalim diyor, çek kamçını. Vallahi senin oynadığın ve alay ettiğin o başı defaatle ben Resulullah'ın öptüğüne şahit oldum. Unutma, yarın senin şefaatçin kimler olacak? Ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak diyor. Ve sonra çıkıyor Kufe'nin sokaklarına Zeyd bin Erkam. O güne kadar sükunet tavrını takınan bir isimdir o. Ve o günden sonra artık sessizliğini bozacak. Ey Arap cemaati diyecek. Size bu zillet yeter. Bu zilletle kahrolacaksınız. Siz ki peygamberin torununun kanının dökülmesine sessiz kaldınız. Hatta destek oldunuz. Bu zillet size yeter diyerek o noktadaki tavrının nasıl değiştiğini ortaya koyacaktır. O kesik olan baş, Ehli Beyt'in kadınları, hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin, küçük olduğu için kurtulan Ömer, zincirlere vurulmuş bir vaziyette Kufe'den Şam'a getiriliyor. Şam halkı sokaklara dökülmüş, insanlar farklı bir hal yaşıyorlar. Hakaret eden, alay eden, bağıran, çağıran şaşırıyor Ehli Beyt'in mensupları. Niye bu insanlar bize bu kadar öfke kusuyorlar? Niye bu kadar öfkeliler diye. Ve o insanlar yürü götürülürken yaşlı bir zatla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin. Yaşlı zat da bağırıyor, çağırıyor onlara. İmam Zeynel Abidin yaş genç o günlerde 23 yaşlarında bir delikanlı. Dönüp o bağıran yaşlı zata diyor ki amca diyor. Sen niye bize bu kadar öfkeyle bağırıyorsun? Biz sana ne yaptık? Sen bizi tanıyor musun? Biz kimiz de bu kadar öfkeyle bize yaklaşıyorsun? Tabii tanıyorum diyor sizi. Siz Osman'ın katillerisiniz.
İmam Zeynel Abidin diyor ki ne Osman'ın katili.

Ya biz Resulullah'ın çocuklarıyız. Biz Ehli Beyt'in mensuplarıyız. Bunu deyince o yaşlı zatın dünyası yıkılıyor. Ve bir anda şöyle bir cümle söylüyor o yaşlı zat. Allah Yezid'i kahretsin. Kaç günden beridir Şam sokaklarında Osman'ın katilleri gelecek diye bir algı oluşturdu. Algılar böyle işliyor zaten. Böyle yönetiliyor zaten. Eğer böyle olmasaydı peygamberin torunları Müslümanım diyen insanlar tarafından öldürülebilir miydi? Dolayısıyla burada sahabe efendilerimizin o günkü tavırlarını olayların geliş sürecinden, yaşanma sürecinden, sonraki süreçten bağımsız bir biçimde ele alırsak haksızlık yapmış oluruz ve doğru neticelere varamayız. Her tarihi olayı değerlendirirken o bağlamı iyice irdelemeliyiz. Nasıl oldu, nasıl bu noktaya geldi, neler sebepler olarak oluştu, bütün bunları irdelemeden sadece olayın sonucuyla ilgilenirsek doğru bir neticeye varamayacağımız için bu olayda da, Kerbela vakasında da olayın bütün yönleriyle irdelenerek ortaya konduğu zaman ancak doğru bir netice elde edilebilir. Rabbimize niyazda bulunalım, doğru anlayabilecek ferasetleri bizlere versin ve bizim yolumuzu, çizgimizi her daim hak yolun, hak çizginin içerisinde kılsın. Son nefesimize kadar da bizi istikametten

0: Neden örnek gösterilecek Müslüman bir ülke yok?
1: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki bugün dünyada hiçbir tane bunun örneği yok. Ve bunun örneğinin olmaması haşa İslam'ın bir suçu değil. Çünkü Müslümanlar çok büyük ve ağır imtihanlardan geçtiler. Halen de geçmeye devam ediyorlar. Bugün dünyada Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Müslümanların yoğunlukta olduğu ülkeler de var. Ama İslam'ın öngördüğü şekliyle yönetilen hiçbir tane ülke yok. Müslümanların inandığı değerlere uygun bir biçimde yönetim tarzında olan bir tek ülke yok. Mesela bugün bayrağında La ilahe illallah yazan ülkeleri görebilirsiniz. Sokaklarında, caddelerinde tesettürün hakim olduğu ülkeleri de görebilirsiniz. İslam'ın ceza hukukunun bazı yerlerde uygulandığına, bir miktarının uygulandığına da şahit olabilirsiniz. Ama İslam bu değil ki. İslam'ın arzuladığı yönetim tarzı böyle bir yönetim tarzı değil. Müslümanlar inandıkları değerleri hayatın her alanına hakim kılmak isterler. Mesela yönetim olduğu zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize model olarak bıraktığı bir yöntem, bir model var. O modelde de 3 tane temel esas var. Eğer bir yönetimde tevhid zeminde, temelde varsa, gövdede adalet varsa, dallarda meşveret varsa, o toplum İslam toplumu, o toplumun oluşturduğu yönetim de İslam yönetimidir. Yani Müslümanların yoğun olduğu, Müslümanların hakim olduğu bir yönetim toplumudur ya da bir yönetim şeklidir. Bu şekliyle bakarsanız bu yaşadığımız güzel ülke dahil olmak üzere hiçbir tarafta böyle bir hal yok. Hal böyle olunca da ister istemez örnek noktasında sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve bu örneklik bizim inanç değerlerimizle alakalı bir durum yok. Çünkü tarihte bunun çok çok güzel örnekleri var. Şu anda problem olan şey bizim inandığımız gibi yaşayamamamız, inandığımız gibi yaşadığımız hayatı şekillendiremememizdir. Ama burada çok ciddi bir önemli nokta var ki onu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Osmanlı'nın yıkılışından sonra İslam coğrafyaları, Müslümanların yoğun olduğu bölgeler işgal altına uğradı ve bir müddet sonra işgal sona erdi gibi gözüktü. Çünkü gidenler gittiler, yerlerine kendilerinin sömürecekleri, yönetecekleri, kendi menfaatleri için kullanacakları şahıslar, aileler, ideolojiler bırakarak gittiler. Ve bugün İslam coğrafyaları ister kabul edelim, ister etmeyelim, halen çok yoğun bir işgal altındadır. Sadece işgal altında olan yer Kudüs değildir. Mekke'de işgal altındadır, Medine'de işgal altındadır, Bağdat'ta işgal altındadır. Bugün İslam coğrafyalarının neresine bakarsanız bakın bu işgal her tarafta devam etmektedir. Hal böyle olunca işgal

0: altında olan bir yerden örnek bir devlet çıkarmak, örnek bir yönetim çıkarmak, örnek bir toplum çıkarmak da mümkün değildir. O halde olması gereken şudur, yani ortada böyle bir tespiti yaptıktan sonra durup halimize ağlayacak bir durumumuz yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz adı Yesrib olan bir yere gittikten sonra orayı Medine kıldı, Medineleştirdi. Değişen sadece isim değildi. O Medine'nin her şeyi değişti. Bir kere orada biraz önce söylediğimiz gibi tevhidi hakim kıldı, adaleti hakim kıldı ve meşvereti hakim kıldı. Böylelikle orada bir ideal toplum oluşturdu. İşte o toplum Asr-ı Saadet toplumuydu. Asr-ı Saadet'ten bugüne kadar 14 asır geçti. Evet, biz 14 asırlık süreç içerisinde çok zorlu günler geçirmişiz. Çok sıkıntılı imtihanlarımız olmuş. Halen de olmaya devam ediyor. Ama netice itibariyle ara ara dönemler yaşamış ve bu ara ara dönemlerde ne zaman ki o gün yaşayan insanlar, Müslümanlar asıl kodlarına dönmüşler, yeniden Medine'yi Medine kılan o temel esaslara dayanarak toplumlarını şekillendirmeye çalışmışlar. Öyle yaptıkları zaman İslam'ın o hakim olmasıyla, Müslümanların inançlarına uygun bir yönetimi esas almalarıyla beraber o günkü dünyanın model toplumlarından, devletlerinden birileri olmuşlar. Mesela Asr-ı Saadet'te halifeler dönemi böyle zaten, orada herhangi bir problem yok. Ama Emeviler en zorlu süreçlerde bir Ömer İbni Abdülaziz dönemi var. Abbasilerin içerisinde ara dönemler var. Endülüs gibi bir tecrübe yaşamış Müslümanlar, Osmanlı'da yaşanmış bunlar, yaşanmış. Dolayısıyla burada olması gereken temel meselenin ne olduğunu iyice anlamamız gerekiyor. Eğer biz inandığımız değerler doğrultusunda bazı şeylerin iyice hakim olmasını istiyorsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras olarak bıraktığı bu esasları iyice anlamak durumundayız. Ve bugün kültürel anlamda, bugün sosyal anlamda, bugün diğer alanlarda, iktisadi alanlarda işgale uğradığımızın bilincinde olmamız lazım. Bu bizim moralimizi bozmamalı, bilakis sorumluluğumuzu arttırmalı ve fert fert İslam şahsiyetlerinin İslam coğrafyalarında çoğalmasını sağlamalıyız. Eğer İslam şahsiyetleri çoğalırsa, bu şahsiyetlerin oluşturduğu haneler, evler çoğalırsa, o evlerin oluşturduğu toplumlar çoğalırsa, o toplumlar ideal manada yönetimlere de sahip olacaklar. O zaman tarihte olduğu gibi yeniden örnek olabilecek toplumlar ve yönetimler çıkarmış olacağız içimizden. İnşallah Cenab-ı Hak bu uğurda gayretimizi ve çabamızı arttırsın da kaybettiğimiz o değerlere yeniden sarılabilelim. Sarıldığımız o değerler de bizi inşallah o özlediğimiz ve hasretini çektiğimiz güzelliklere kavuşturmuş olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olduğuna,

0: ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın. Cerebral

0: eksik, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ashab-ı kiramın kadınlarından Şifa binti Abdullah isimli bir kadın var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilgi gösterdiği ve onun da öne çıkmak için bir sürü üstünlükleri bulunan kadın sahabilerden biri. Allah ondan razı olsun. Bir gün evinin penceresinden birkaç tane Müslüman gencin sokakta sallanarak yürüdüklerini görüyor. Yani kadıncağız bakıyor ki gençler düştü düşecek gibi, yıkıldı yıkılacak gibiler. Yanındakine diyor ki, kim bu gençler? Bunlar hasta mıdırlar, nedirler böyle? Diyorlar ki, onlar sabaha kadar ibadet eden, ibadetten dolayı yorulmuş delikanlılardır. O kadar ibadet etmişler ki birbirine tutunarak yürümek zorunda kalmışlar. Düştü düşecek gibi, uykusuz olmuşlar, yorulmuşlar. Şifa binti Abdullah radıyallahu anha yorumlamak için diyor ki, Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. Ömer bin Hattab'ı zikrederek. Ömer konuştuğu zaman sustururdu. Yürüdüğü zaman ezerek yürürdü. Vurdu mu da vurduğu yer patlar. İbadeti de Ömer yapardı diyor. Bir sahabi kadın ibadetten dolayı yorgun düşmüş, birbirine tutunarak yürümek zorunda olan gençleri tarif ediyor veya onlar hakkında yorum yapıyor. Maşallah ya, bu kadar da ibadet yapan genç varmış demiyor ama. Ne diyor? Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. İbadetin en iyisini Ömer yapardı. Ama konuştu mu herkes susardı. Güçlü konuşur çünkü. Yürüdü mü sallanarak yürümezdi. Vurdu mu vurduğu yer patlardı zaten. İki kere vurmazdı. Bir kere vururdu, vurduğu biterdi. Bu sahabi kadınının gözünde Müslümanın tipi bu. Müslüman böyle olmalı, Ömer gibi olmalı. Müslüman sabaha kadar teheccüd kılma nedeninden dolayı bile olsa zayıf görüntü vermemeli sokakta. Sahabe mantığı. Hadis-i şerifte de, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sahabi kadının bu bilgiyi nereden aldığını bize gösteren malumatı var. Buyuruyor ki aleyhisselam Efendimiz, güçlü mümin, bedeni güçlü olan mümin zayıf müminden daha iyidir Allah katında. Evet, iman ettiği için hepsinde hayır var. İman etti mi, iman eden değerli, mümin değerli. Ama güçlü mümin zayıf müminden daha kaliteli. Daha çok işe yarar çünkü. Hangi güçlü mümin yürürken sallanmayacak. Bastığı yerde pat diye ses çıkacak. İki kere konuşan mümin değil. Bir kere konuşan, konuştuğuyla cevap verilmez olan mümin. Mümin kavga gürültü etmez. Bir kere vurur, vurduğuyla işi bitirir. Bir vurur bir yer mümin tipi değil. Vurur, vurdu mu da biter. Ömer gibi. Vurdu mu vurduğu sakatlanacak. Dolayısıyla müminin dayağı da, müminin yürüyüşü de, müminin konuşması da güçlü olacak. İbadet nedeniyle bile zafiyet göstermeyecek mümin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz

Efendimizin ashabını yetiştirdiği taktik. Bunun için sahabi olmayan 3 tane 5 tane genç bu mantığı tam bilmediklerinden sabaha kadar namaz kıldıkları için birbirine tutunarak yürüyecek hale gelmişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mantığını yakalamış olan sahabi bir kadın bile hoşlanmamış bu manzaradan. Bu yanlış, böyle değil Müslüman diye ikaz etmiş. Burada kardeşler bir sorunun cevabını tahlil edebiliriz. Ashab-ı kiram acaba spor mu yapıyorlardı güçlü olmak için? Onlar işte sabah kültür fizik, akşam jimnastik, yürüyüş filan böyle spor yapıyorlar mıydı? Hiçbir kitabımızda onların spor yaptığına dair bir malumat yok. Ama bazı şeyler var ki onları inceleyince spor yapmadan o halde nasıl kaldıklarını da anlamak zor. Mesela 250 kilometre yürüyebilir mi bir insan? 250, 300 kilometre, 500 kilometre, 50 derece sıcakta, sırtında da askeri tecizatın, kılıcın, unun, bundan sonra kalkanın, yani ağırlığın kadar da neredeyse yük sırtında, 50 derece sıcaklık, Ağustos ayında, ayakkabı yok ayağında, sarığını ayağına sarmışın yanmasın kumlarda diye, 500 kilometre yürüyebilir mi bir insan? Bugünkü şartlarda vitamin hapı da alacaksın ama. Yanında kolan, gazozun da hazır. Soğutulmuş, mataran da hazır. Şimdi yürüyebilir misin? Ashab-ı kiram Tebü'ye yürüdüler. 500 kilometreden fazla yol yürüdüler Ağustos ayında. Diyelim ki yüründü. Mola vermeden o gün kılıç kuşanıp Allahu Ekber deyip binlerce kalabalık bir ordunun içinde akşama kadar savaşabilir misin bugün? Ashab-ı kiram savaştılar. Savaştılar. Yani yüzlerce kilometre yaya yol yürüdüler askeri tecizatlarıyla güneşin altında ve düşmanın önüne geçmek için de 15 gün mola almadılar. Gittiler baktılar düşman hazır, Allah-u Ekber deyip düşmanın yüzüne saldırdılar. Bir kişiye 5 kişi düşüyor, 3 kişi düşüyor, ona da aldırmadılar. Medine'de bizim zannettiğimiz gibi Mescid-i Nebi'deki hurma kütüklerine yaslanıp akşama kadar bekleyen adam bunu yapabilir mi? Bir namazdan çıkıyorsun, öbür namaza kadar piknik yapar gibi mescitte oturuyorsun. Sonra akşam oluyor, evine gidip yatıyorsun. Sabahına gelip mescitte yatıyorsun. Hareketsiz bir vücut kilometrelerce yol yürüyebilir mi? Eğer ashab-ı kiram bizim zannettiğimiz gibi birilerinin tasvir etmek istediği gibi mescitte oturan, peygamber yemeğe çağırınca da gibi ki yemek yiyen, ondan sonra miskin olup tekrar yatan, kayrule yapar, keysure yapar, akşama kadar yatan böyle bir tip olsalardı ashab-ı kiram, Ramazan günü aç karnına 150 kilometre Bedir'e yürüyüp Allahu Ekber deyip müşriklerin içine dalabilirler miydi? Beden ona dayanır mı? Ashab-ı kiram melek miydi? Onlar da insandılar. Nasıl dayandılar? O ağır yükün içinde nasıl cihad ettiler? Nasıl yürüdüler? Değil yürüyerek gitmek. At sırtında bile hareketsiz bir insan günlerce yol alamaz ki. Velev ki at sırtında olsun uyuyakalırsın. Burada ashab-ı kiramın herhangi bir futbol takımı tutar gibi spor anlayışı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama hareketsiz insan olmadıklarını da biliyoruz. Neden biliyoruz? Önümüzde cevabı verilemez belgeler var. Yani ashab-ı kiram bizim gibi, bizim anladığımız manada sporcu değildiler. Herhangi bir takım hayatta tutmadılar. Onlar Resulullah'ı tuttular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışında bir takımları olmadı onların. Kimden yanasın, neden yanasın, necisin, hepsinin tek cevabı Muhammed bin Abdullah. Muhammed bin Abdullah. Resulullah, başka bir takımları olmadı. Kiminin karşısına babası anası çıktı, onu ezdi geçti. Kiminin karşısına dayıları, anneleri, halaları çıktı, hepsini ezdi geçtiler. Muhammed bin Abdullah, başka bir adamları olmadı onların. Başka takımları olmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiramı tahlil ederken kardeşler, bizim literatürümüzde var olan
spor anlayışının ashab-ı kiramda olmadığı besbelli bir şey. Bunu konuşmaya da gerek yok zaten. Ama bugün gün yüzüne çıkarmamız gereken bir başka hakikat var. Ashab-ı kiram camide oturup tesbih çekerek, pinikleyerek akşamlamış insanlar değillerdi. Eğer öyle olsalardı, o bir tokatta ezen adam olamazlardı. Soluk soluğa kalırlardı. Sıcakta yürüyemezlerdi. Ne yaptılar peki? Sabahları okula giderken kültür fizik mi yaptılar? Böyle bir programları da olmadığı belli. Oturan adam değillerdi. Bakkala gideceği zaman baba oğluna, oğlu kardeşine, kardeşi onun kardeşine git bir ekmek al diyen tip değillerdi. Bir defa belki de 3 kilometre, 5 kilometreden günde 5 defa namaza gidip geliyorlardı. Kolesterol sorunları kalmamıştı. Çünkü doktorlar 5 kilometre yürüyenin kolesterolü olmaz diyorlar ya. Ashab-ı kiram günde 5 defa 5 kilometre yürüyorlardı. Beni Seleme Medine'ye uzak 4 kilometre mesafede çok üzülüyorlar oradaki Müslümanlar. Ya biz namaza geç kalıyoruz diye. Gelmişler Medine'de mescidin yanından ev arıyorlar. Arsa arıyorlar, ev yapacaklar. Efendimiz de duymuş bunu, çağırmış onları. Yahu Beni Seleme, duydum siz buralardan arsa arıyormuşsunuz öyle mi? Evet ya Resulallah, sana yakın olsun istiyoruz diye düşüncelerini söylemişler. Sakın ha, sakın ha buyurmuş. Oturduğunuz yerde oturun. Adımlarınızı sayıyor Allah, ne yapıyorsunuz siz demiş. Yani demek ki bundan şu anlaşılıyor ki 5 kilometre bir namaz için yürüyorlarmış. Dolayısıyla kolesterol sorunları olmamış. Dolayısıyla kültür fiziğe ihtiyaçları olmamış. Tabii iyi insanlar, apartman insanı değiller. Evinin ikinci katını asansörle çıkan adam değil. Neredeyse uzun bir ev varsa evin içine yürüyen bant yapacak kadar bir şımarık nesil değil. Abartılı yiyen bir nesil de değil. Spor neden ihtiyaç oldu? Çünkü değirmenin kapasitesinin üstünde buğday yüklüyorsun. Değirmen çevirmiyor. 2 kiloluk küçük bir değirmen vermiş sana Allah, sen 7 kilo doldurmuşsun gün boyu. Ha bakalım maden suyu, ha bakalım gazlı içecekler, ha vitamin hapları, ha kalsitler. Bu değirmen yetmiyor, değirmen. Ashab-ı kiram değirmenini zorlamadığı için enerjisi kolunda kalmış, ayağında kalmış. Onların kaldırdığı kılıçları, akşama kadar pat küt vurdukları kılıçları kaldırmak için 2 kişi lazım bize şimdi. Böyle bir yani numune için bir kaldırırken bile yorulur insan. Koşma yeteneğimiz gitmiş, hareket yeteneğimiz gitmiş, oturduğumuz yerde pinikleyip uyuyoruz. Neden? Çünkü değirmen kapasitemizi anormal bir şekilde zorladık. Dolayısıyla Allah Teala bize kendiliğimiz, kendi içimizden, bünyemizden ceza verdi. Bütün gıdasal lüksümüze rağmen, bütün tıp takviyemize rağmen ashab-ı kiramın yaptığını hayal bile etmemiz mümkün değil. Yani asfalt yollarda ve bahar şartlarında 100 kilometre yürüyecek insan var mı ya? Bir kişi 20 kilometre bir yerden bir yere yürüyor da kupa veriyorlar adama. Bu ashab-ı kiramın her gün bir kupa alması lazım o zaman o yürüyüşe. Üstelik de çöl şartlarında arkadaşlar. Çöl ne demek biliyor musunuz? Kuma basınca ayağın çıplaksa ayağının derisi orada kalıyor. Bıraktın mı yumurtayı 2 dakika sonra yumurta pişmiş oluyor. Kum fırın gibi, büyük bir ekmek fırını gibi bu şekilde çölde ashab-ı kiram hayat sürdürdüler. Tarımlarını böyle yaptılar, cihatlarını böyle yaptılar, ziyaretlerine böyle gittiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz ashab-ı kiramdan hareketle bizim için bir sorunun cevabını bulmak zorundayız. Biz spor yapmakla mükellef miyiz? Yani bir Müslüman spor yapmak zorunda mı? Veya spor bir lüks müdür? Başka bir tarzda soracak olursak. Cevap olarak kardeşler, bedenlerimizin sağlıklı ve güçlü olması için, kaslarımızın iş görmesi için eğer tıp bize sporu şart koşmuşsa spor şarttır. Dolayısıyla Müslüman için spor lüks değildir, ihtiyaçtır. Çünkü Allah senin günde 5 defa camiye yürümeni istemişti. En azından da 200 metrelik bir mesafede
Camide büyükse zaten dış kapıdan safa gittiğin yere kadar 50-100 metre yürüyecektin. Dolayısıyla tıbbın sana takdir ettiği metre kadar sen zaten yürürdün namaza gitseydin. Cemaate giderken bile araba ile gider hale geldik. Neredeyse evlerden, apartmanlardan camilere teleferik yapılacak. Yani daha kolay olsun diye. Bundan sonra cami derneklerinin yapacağı bir şey kalmadı. Herhalde teleferik yaparlar. Bu hantal, tembel halimizle spor doktorların en önemli tavsiyelerinden biri oldu. Bu yaşam tarzını değiştirmeye muktedir olamayacağımıza göre spor Müslüman için gereklidir arkadaşlar. Hangi spor ne kadar gereklidir? Elbette bunun bir kuralı var. Ama biz körü körüne spor düşmanı değiliz. Aptalca sporcu da değiliz. Sporu bir kumar, bir mahalle tutkunluğu niyetiyle değil, bedenlerimizin ihtiyacı olarak yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağımız bir iş yapmış olur. Ömerleşme yolunda bir adım atmış oluruz. Spordan anladığımız budur. Erkeğimiz de kadınımız da böyle sporcu olmalıdır. Yani 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar büyük adam gibi görülüyorlar. Kalın kalın omuzlar filan, hareketsizlikten çocuklar küp gibi büyüyor. Gıda o biçim. Bir aileye yetecek kadar ağırlıkta gıdayı bir çocuk yiyor. Harekete gelince televizyonun başında, bilgisayarın başında kıpırdamıyor. Şişerek büyüyor çocuklar. Bu doktorların işine geliyor olabilir. Yani onlara hazır abone hastalar çıkıyor olabilir. Ama Allah bu bedenleri hepimize emanet verdi. Bedenlerimizi şişirme hakkına sahip değiliz. Sakat bırakma hakkına sahip değiliz. Bir Müslümanın sakal kesmesi neden haram? Bunu fukaha incelemişler. Neden haram? Çünkü sakal bir organ insanda. Organı telef ediyorsun. Yani Müslümanlık işareti filan değil. Müslümanlık işareti değil. Papazlar da sakallılar. Hristiyanlar da sakallılar. Yahudiler zaten sakallılar. Bu din işareti değil. Yani bir Müslümanın 10 parmağından bir tanesini kesmesi neden yasak? Allah'ın verdiği organı kesemiyorsun. Yaralıysa bakmak zorundasın. Ondan yasak. Sakal da organ. Dolayısıyla bir erkeğin sakalını gereksiz yere kesmesi, lüzumsuz yere tıraş etmesi, organ zayiatı olduğu için haram. Biz vücudumuzu bakmak, ayakta tutmak zorundayız. Bunun için güreş yapmak gerekiyorsa güreş yaparız. Bunun için koşu yapmak gerekiyorsa koşu yaparız. Yüzme yapmak gerekiyorsa yüzme yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siret kitaplarındaki kayıtlara göre çok defalarda güreş tutmuş. Bayağı da iyi güreşler yapmış. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni güçlüydü. O da ashabıyla beraber yüzlerce kilometre yol yürüdü. Tebük'e giderken Tebük gazvesinde yanında Ali ve Sa'd bin Ebi Vakkas'la beraber 3 kişi nöbetleşe bir hayvanı biliyorlardı. Mesela sabahtan öğleye kadar Ali biniyor. Öğleden sonra Efendimiz biniyordu. Yani Efendimiz de o çölde kilometrelerce yol kat edecek bünyeye sahipti. Şunu kesinlikle kimse zannetmesin kardeşler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram hep melekler böyle bir zırh giydiriyordu onlara. Melekler böyle ayağa kaldırıyordu. Melekler sürekli ilaç veriyorlar. Böyle değil arkadaşlar. Bir beden ne kadar iş yapabiliyorsa onların bedeni de o kadar iş yapıyordu. Onlar da yoruluyorlardı. Onlar da uyku ihtiyacı hissediyorlardı. Onlar da acıkıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hastalandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı. Yani insan olarak yaptıklarını yaptılar. O çöllerde, o kilometrelerce yolu insan yetenekleriyle aştılar. Dolayısıyla kardeşler biz herhangi bir şekilde ashab-ı kiram, ya onlar gibi olsak biz de böyle yapardık. Hayır öyle değil. Onlar gibiyiz işte. Üstelik onlar bizim yediğimiz kaymakları, tereyağlarını görmediler bile. Adını şanını duymadılar. Bir deve sütü bildiler. İnek zaten görme imkanları yoktu. 3-4 tane de koyun gördüler. Yani etin kebap çeşitlerini hiçbir zaman duymadılar. Eti o gün pişirip hepsini yiyemeyecekleri için güneşte kuruttular. Kurumuş etleri çorbalarına katarak o et suyundan tirit yaptılar da öyle et gördüler. Ekmeği hiçbir zaman sıcak yiyemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 2 aydan 60 günden fazla zaman sıcak yemek yemeden yaşadığını Ayşe annemiz söylüyor radıyallahu anh'a. 2 defa aybaşı oldu,
Yani ayın bir, hilalin birincisi oldu, geçti, ikincisi oldu, geçti. Resulullah

Bizim ihtiyacı olanla zararlı olanını ayırt edemedik. Seviyorsak yağlı yedik, seviyorsak turşusunu yedik, seviyorsak unlu yedik. Bu sefer karşımıza çürük bedenler çıktı. Bu çürük bedenlerle de ne ibadet edebildik, ne cihat edebildik, yahu ne de bir delikanlı gibi ayakta durabildik. Hadi insanlar genç yaşta beyazlıyorlar, 40 yaşında bembeyaz adam, genetik. Ulan sakatlıkta mı genetik? 40 yaşında sen baston kullanıyorsun ama 10 kilometre yol yürüyemiyorsun. Bu da mı genetik? Bu genetik değil. Çünkü dedem bir köyden öbür köye koşarak gidiyordu. Kasabaya yürüyerek gidiyordu. Eşek bulan zengin sayılıyordu. Katıra binen daha lüks zengin sayılıyordu. 20 kilometre onlar için yol değildi. Sırtında da üstelik eşyası azığıyla beraber. Demek ki tembellikle genetikliği birbirine karıştırmış durumdayız. Biz buradan kardeşler spora geçiş yapmak istiyoruz. Müslüman sportmendir. Sporcudur. Spor hayranı değildir ama. Müslüman takım tutmaz. Yani sporun yapılması söz konusu. Sporu seyretmek diye bir spor çeşidi olamaz. Yani Müslüman sabah kültür fizik yapabilir. Müslüman herhangi bir takımda futbol oynayabilir, karateci olabilir, yüzme yapar sünnettir, güreş yapar sünnettir. Bunlara teşvik edilmiş, güreş teşvik edilmiş bir spordur. Yüzme teşvik edilmiş bir spordur. Veya işte hedef almayı, hedef isabet ettirmeyi, yani göz titizliğini sağlayan atıcılık teşvik edilmiş bir spordur. Yani sporu teşvik etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir hadis-i şerif var, hepimizin dikkatini çekmesi lazım. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu fani dünyada Allah'ı zikretmenin dışında hiçbir şeyin değeri yok diyor. Ama üç şeyin değeri yüksek diyor. Bakın yani Allah'ı zikretmek, ibadet etmek, bu zaten istisna. Bunun dışında bu dünya beş para etmez. Ama beş para eder. Çok değerli üç şey sayıyor. Buyuruyor ki bir Müslümanın hanımıyla sevişmesi, eğlenmesi bu dünyada kalmaya değer diyor. Subhanallah. Allah'ı zikretmeye değer bir şey olarak, insanın ailece oturup sevişmesi, eğlenmesi, birbirini öpmesi, şakalaşması, bunu zikrullah gibi değerli bir şey olarak görüyor. İki, cihad için hazırladığı atını eğerlemesi, tımarlaması da değer bir şeydir diyor. Yani cihad için hazırladığın o zaman attı, şimdi araba, bu hizmette kullanılacak bir arabadır diye sen eline bez aldın, aynasını siliyorsun, lambası, bu hizmete gidecek, tebliğe gidecek. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikretmek gibi mübarek bir iş olarak görüyor. Üçüncü verdiği örneğe dikkat ediniz. İki hedef konmuş diyor. Bir buraya bir taş koymuşlar, bir de uzağa bir taş koymuşlar. İkisinin arasında antrenman yapanlarınki de bu dünyada kalmaya değer bir şeydir buyuruyor. Yani iki Müslüman işte buradan başlıyorlar, filan yere kadar koşuyorlar, buraya gelecekler. Neden? Zinde bir beden sahibi olacak o çünkü. Bu eğer cihattan dolayı böyle olacak olsaydı, atını eğerlemeyi zaten cihattan sayıyordu. Bu normal, gündelik Müslüman için de gerekli. Zira sabah namazına gidecek adam, vücudu dinlenik adamdır, hareketli adamdır. Spor yapmayan, hantal, göbekli bir adam, sabaha kadar yatakta dönmekten uyuyamaz ki, sabah namazına kalkıp camiye gitsin. Yani biz sporu, sportmen olmayı veya hareketli olmayı, böyle lüks ya da işte gençlerin yaptığı, gavurlardan bize icat olmuş bir şey olarak göremeyiz. Hayır, öyle değil. Gavurlardan bize gelmedi. Biz kilometrelerce yol yürüyen ashab-ı kiramdan bunu gördük. Tuttuğunu kaldırandan gördük. Vurunca vurduğunu koparan Ömer'den gördük bunu. Kardeşler, şimdi ne yazık ki spor büyük bir afet geçiriyor. Bu afet sporun sadece futbolla daraltılmış olmasıdır. Bu bir afettir. Onlarca spor çeşidi var. Spor deyince akla sadece futbol geliyor. Futbol da oynayanı az, seyredeni çok bir spor türü. Ve maalesef insanlığın yeni mezhebi. Yani hangi mezhepsin Hanefi, hangi mezhepsin Şii, hangi mezhepsin Maliki, hangi mezhepsin Şafii der gibi hangi takımsın deniyor. Müslümanların bile mezhebi gibi bir de futbol mezhebi var. Futbol bir mezhep haline geldi. Bu bir afettir, bir sıkıntıdır.
Allah'a sığınırız.

sporun futbola daralmış olması bir sıkıntı. Futbolun kanser gibi bebeklikten itibaren insanları etkiliyor olması sıkıntı. Hatta bir genç delikanlı uğurlu olsun diye kendi takımını tutan bir kızla evlenmeyi hayal etmesi bir afet zaten. İnsanların cinsel ihtiyaçlarını bile bloke edecek kadar güçlü hale gelmiş olması, takım tutmanın vesairenin afettir bu. Ülkeler bu futbol uğruna savaştan vazgeçiyorlar. Futbol uğruna savaşıyorlar. Bu şeytanın bize uzattığı havuç diliminden başka bir şey değil. Çünkü biz sporu ibadet olarak görebiliriz. Görüyoruz da nitekim. Ama spor seyretmeyi, futbol seyretmeyi ibadet olarak görmüyoruz. Futbol seyretmeyi vakit zayiatı olarak görüyoruz. Enerji tüketimi olarak görüyoruz. Eroin olarak görüyoruz. Stadyumlarla ülkeler, ırklar yönetiliyor. Bütün Afrika 3 tane oyuncusu Fransa'da oynayacak diye futbol sahasında sömürüldüğünü bile anlayamaz hale geldi. Madenleri tankerlerle, gemilerle Avrupa'ya taşınıyor ama daha önce de bir tane oyuncu gönderdiği için İtalya'ya, Fransa'ya kendisini mutlu hisseden uyuşuk insanlar ülkelerini sömürüldüklerini de anlamıyorlar. Siyahi birisi televizyonlarda maç ederken görüldü ya, yetti, insanlığın karnı doydu hissediliyor. Kanser budur, afet budur, ölüm budur, geleceğini unutmak, insanlıktan taviz vermek budur. Allah'a sığınıyoruz bundan. Mezhepleşmiş insanların veyahut da mezhep haline gelmiş, ekol haline gelmiş futbolun veya sporun herhangi bir çeşidinin bizimle bir ilgisi olamaz. Biz oturup bir ülkenin askeriyesindeki herhangi bir tanktan veya bir uçaktan daha pahalı değeri olan bir futbolcunun o noktaya nasıl geldiğini düşünmek zorundayız. Yani bir ülke bir savaş uçağı almak için 10 bin işçisini 6 ay çalıştırması gerekiyor. Aynı paranın 2 katı bir futbol takımından öbür takıma bir futbolcu satın almak için veriliyor. Bir ülkenin hayatı anlamına gelen bir savaş uçağı, bir tanktan daha değerli bir futbolcu nasıl olur? Bu nasıl helal bir alışveriş olur? Evet, bir insandaki yeteneği parayla satması helaldir. Eğer birisi güzel futbol oynuyorsa, bu oynadığı futbolun karşılığında şu kadar para alabilir. Ama bu o ülkenin bütçesiyle ölçülmemeli. Yani Afrikalı bir futbolcu Nijerya'dan Güney Afrika'ya kadar bütün ülkelerden daha değerli. Ülkelerden, alttaki madenlerinden daha değerli. Sömürü budur. Emperyalizm bu şekilde insanların içine sınıyor. Bu şekilde uyuşturup insanları, Müslümanları hayatlarından bıkmış bir koyun sürüsü gibi yaşamaya mahkum hale getiriyorlar. Biz futbola da karşı değiliz. Futbol da haram bir spor değildir. Herhangi bir spor, boksun dışında ve öküzlerin dövüştürüldüğü veyahut da horozların dövüştürüldüğü gibi şeriatın temel ilkelerine ters düşen sporların dışında herhangi bir spora yasak demiyoruz zaten. Futbol haram bir spor değil. Namaz saatinde oynanması haram, cuma saatinde oynanması haram, avreti teşhir edecek şekilde oynanması haram, kumara alet olması haram. Yoksa futbol da yasak değil, yüzmek de yasak değil. Herhangi bir spor da yasak değil. Bu sebeple biz kardeşler sporu dışımızda görmüyoruz. Sporu içimizde, bizden bir şey görüyoruz. Tıpkı bünyelerimize margarini sokarak bizi kardiyologlara mahkum bir hayat yaşamaya mecbur ettikleri gibi hem margarini ürettiler hem gazlı içecekleri ürettiler. Ondan sonra da kampanyalar başlatıp bunları yemeyin içmeyin dediler. Bir yandan da onların da reklamını yaptılar. Zehiri bize gıda olarak sundular. Aynı şeyi sporda da yaptılar. Onlar uluslararası sahtekarlıklarını yapabilmek için insanları uyuşturacakları en toplu uyuşturma sistemi olarak sporu kullandılar. Hala kullanıyorlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Yoksa futbol da spordur, güreş de spordur. Kardeşler, hiçbir şekilde sporun gaye haline gelmesini kabullenemeyiz. İnsanın tek gaye

gayesi Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun dışında gayeleşmiş her şey batıldır. Okuldaki derslerinden, annesinin hastalığından ve cebinde harçlık olmasından bile daha değerliyse bir çocuğun tuttuğu futbol takımı, oynadığı spor, bu spor batıldır. Bu spor caiz değildir. Futbol olduğu için değil, karate olduğu için değil. Ana gayeyi öldürdüğü için. Anadan değerli spor olur mu? Babadan değerli spor olur mu? Hayattan değerli spor olur mu? Lösemili bir çocuk, doktorlar ne, maskeyle dolaşsın diyorlar, topun peşinden vazgeçmiyor ama. Yani nefes alması bile sorun, şehirde dolaşması sorun, topa geldi mi top caiz mi? Hiç, hep her şeye şifa. Tuttun mu şifa buluyorsun. İksir bir şey. Bu ne oldu? Hayatın toptan ibaret zannedilmesi gibi bir hedef çıktığını gösterdi. Bu hedef batıldır. Biz Allah'a kulluk için varız. E Müslüman değilsen bu vatan için varsın kardeşim o zaman sen. Yani Müslümanın, insanın futboldan veya spordan daha değerli bir hedefi olması lazım. Futbolumuz veya hangi sporsa bizim vakitlerimizi öldürmemeli. Mesela iş, okul, ibadet gibi vakitimizin önceliğini alan nesneler veya değerler spor yüzünden zedelenmemelidir. Tekrar vurguluyorum. Sporcu seyretmeyi spor olarak asla görmüyorum. O vakit zayiatı. Sporcudan konuşuyorum. Müslüman bir stadyumda saatlerce spor seyreder mi? Hatta 5'te başlayacak bir maça yer bulamam diye 2'de gider, saatlerce orada oturur mu Müslüman? Müslümanın bu kadar boş vakti olur mu? Müslüman televizyonda bile bunu seyreder mi? Bunun uyuşturucu olduğunu, vakit zayiatı olduğunu bildiği halde Müslüman bunu yapar mı? Yapmaz. Bunu konuşmuyoruz zaten. Ama tıbbın gerekli gördüğü sporu yapmak belki de farz olur. Vacip olur. Sünnet olur. Yeri gelir mekruh olur. Filan hastalıktan dolayı senin yürümemen lazım dediği zaman doktor, yürüyen günaha girmiş olur. Sen bu hastalıktan kurtulmak için günde 3 kilometre açık havada yürümen lazım dediyse yürümek farz olur. İlaç kullanmak gibi bir şey spor. Yani eğer hareketsizlik veya belli bir hareketi yapmak benim hastalığımla sağlığımla ilgili ise şeriat orada devreye girmiş demektir. Bir başka meselemiz kardeşler, sporla biz taassubu körükleyemeyiz. Yani bir yandan bir ülkede etnik gruplar sıkıntı oluşturuyor diye devletler politikalarını nasıl oluşturacağını kestiremiyorlar. Öbür taraftan bilinçli bir şekilde kitleler etnik gruptan daha etkili bir gruba bölünüyorlar. Şehirlere girerken polis kordonunda girilmesi gerekiyor. Bunu görüyor insanlar ama buna rağmen yine görüyoruz ki takım tutuculuğu devlet adamlarının vatandaşın politikasına mahkumiyetinden dolayı çıkıp ben de filan takımı tutuyorum, bugün hiç uyuyamadım, gol yedi bizim takımımız deme ihtiyacı hissettiklerini görüyoruz. Alimallah zerre kadar haberi bile yoktur takımın gol yediğinden. Danışmanları demiştir bugün üzüntülü numara yapman lazım, bizim takım gitti. Kalk böyle bir demeç veriyor. O takımın taraftarları onu alkışlasın diye. Bu kadar basite indirgenmiş bir spor elbette spor değil kardeşler. Buna spor adını veremeyiz. Buna eroin adını verebiliriz. Buna sahtekarlık adını verebiliriz. Aynı şekilde şimdi şurada önemli bir noktaya temas edeceğim. Kumarın haram olduğunu bütün Müslümanlar bilirler. En büyük kumarın spor totu olduğunu da her Müslüman bilir. Ve eminim ki namaz kılanlar kolay kolay spor totonun bayisi bir önünden bile geçmez. 10 metre fazla yürüyüp öbür sokaktan geçer. Bunu da böyle düşünüyorum. Ama spor totonun ham maddesi olan senin takımını niye hala tutuyorsun? Bunu hiç kimse bana cevaplandıramıyor. Eğer bu ülkede futbol takımları milyarlarca lira verip bir futbolcu alacak güçte olmasalar spor toto para kazanır mı? Bu kumar meşruiyetini saklayabilir mi? Yani biz şimdi en ağır haram bildiğimiz bir nesneyi haram diye sicilliyoruz. Spor toto haram. Onun, o spor totonun içini dolduran şeyde bir sakınca görmüyoruz. Bir Müslüman televizyonun karşısında

Futbol maçını seyrederken Spor Toto'nun da desteğini gördüğünü hissetmelidir. Yani bu tepki Müslümanın içinde olmadıkça bir kıymeti yok ki. Spor Toto'ya karşısın ama Spor Toto'nun içini dolduran destek senden geliyor. Senin ailenden geliyor. Bir Müslüman takım tutar mı? Ya bu takımına bağlı ama kumara destek olmaz. Bu Spor Toto denen melanet, bu çağın en büyük kumarı nasıl destekçi buluyor? Filan takımın gol atmasıyla, filan takımın mağlup olma. Ben gol atmıyorum, ben televizyondan seyrediyorum. Allah herkesi sevdiğiyle beraber haşredeceğini unutmamak lazım. Biz ashab-ı kiram gibi sporcu olmak zorundayız. Bizim takımımız belli, oyunumuz da belli bizim. Aksi takdirde biz kardeşler bilinçli bir şekilde olmasa bile, şuur altında bulunmasa bile Spor Toto'ya, kumara ve uluslararası para aklamaya destek olmuş oluruz. Spor adı altında tabii. Tekrar üçüncü defa vurguluyorum. Spor yapmakla spor seyircisi olmak aynı şeyler değil. Çok fark var ikisi arasında. Birisi yemek yemek, öbürü de yemek yiyeni seyretmektir. Peki spor niye seyretme ihtiyacı hissediyor insanlar? Elbette cihada vaktin yok. İbadete gelince vakit yok, iş yoğun. Sporcu seyretmeye geldi mi mübarek bir vakit bulunuyor bir yerden. Çocuklarınla ilgilenmeye geldi mi işten vakit yok. Yoğun, çok yoğun. O çocuğu alıp maça gitmeye geldi mi mübarek bir yerden bir vakit çıkıyor. Allah veriyor, bereket işte veriyor, bir yerden veriyor Allah. Bizim çok ciddi vakit imtihanımız başkasının oynadığı futbolu seyretmek. Aynı şekilde kardeşler, insan bedenine direkt zarar olan herhangi bir spor haramdır. Seyredilmesi de haramdır. Bir işin yapılmasıyla müşahedesi aynı hükmü taşır. Eğer mesela çıplak bir sporu yapmak haramsa onu seyretmek de haramdır. Boks haram bir spordur. Çünkü yüze vurmaya yönelik bir spor bu. Kafirin bile yüzüne vurmak haramdır. Spor için bile olsa bir insanın yüzüne vurulamaz. Dolayısıyla boks haramdır. Boksu seyredemezsin. Bir Müslüman bokstan puan aldı diye onu alkışlayamazsın. Batıl bir işi yapmış. Kumar oynayarak zengin olmuş bir Müslümana Allah mübarek etsin demek gibi olur bu. Şeriatın haram dediği şeylerin inceliklerini bilmek zorundayız biz. Yani yüze vurmak haramsa yüze vurmayı seyretmek de haram. Bir zulmü, bir haramı seyretmek caiz mi? Çıplak bir bayanı seyretmek caiz mi? Yok. Niye? Haram o çünkü. Yüze vurmak haram dediyse şeriat, o da haramdır. Benzeri tehlikeli bütün sporlar haramdır. Neden? İnsanın bünyesine zarar olan şey spor değil zaten. İşkence bu. Mesela bir güreş türü var. Ne kadar hayvanca hareket varsa o güreşte işte adamın kafasına oturuyor, tekmeyle gözüne vuruyor. Bu zaten insan sporu değil ama iki ayaklı bir çeşit mahluku çıkarıyorlar, orada spor yaptırıyorlar. Bunu seyretmek de haram. Aynı şekilde hayvanlara, yani herhangi bir canlıya zarar veren bir spor çeşidi de caiz değildir. Yani horoz dövüşü mü olur, öküzleri, boğaları koşuşturma mı olur? Bunlar haram şeylerdir. Hayvan üzerinden yapılacak helal spor at yarışıdır. Ona da kumar bulaştı. O da gitti. Atları da saldık. Atlar da gitti. Çünkü at bütün dünyada kumarın en önemli malzemelerinden biridir. Hikmeti ilahi Allah nerede insanlara sempatik bir hayvan yarattıysa onu bir melanete alet ediyorlar muhakkak. Burada kardeşler kuralımızı tekrar özetliyorum. Müslüman sportmen insandır. Yürür, jimnastiğini yapar, kültür fiziğini yapar ve bunu Allah rızası için yapar. Rahat rükû yapabilmek için 1000 defa şınav çekmeye vallahi değer. Yani şöyle güzel bir rükûde Sübhane Rabbiyel Azim denecek ve belin ağırmayacak. Bunun için günde 1000 şınav çek deseler billahi 1000 tanesi de zevkle çekilir. Akşam bir rükû yapacağım çünkü. Gün olur ümmetimin bana ihtiyacı olur, koşmak gerekir, ben bir antrenman yapayım, günde 5 kilometre koşayım diyenin yaptığı cihattır. Her şey niyete göre çünkü. Ama kardeşler, biz sporu da belli bir fıkıh ölçüsünde yapmamız gerekiyor.
Spor

aslı haram olan bir şeye bulaşmamalıdır. Çıplaklık spora bulaşmamalıdır. Kumar spora bulaşmamalıdır. Zulüm spora bulaşmamalıdır. Namazı terk etme sebebi olmamalıdır spor. İnsanları kümeleştirmeye yönelik olmamalıdır spor. Aksi takdirde o spor olmaz, eroin olur, uyuşturucu olur, oyalayıcı olur. Bunun dışında spor Müslümanın en yapması gereken işlerden bir tanesidir. Ashab-ı kiramı işte konuşuyoruz, sportmendiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın azatlı kölelerinden birisine Mekke'de demişler, en çabuk Medine'ye nasıl gidersin demişler, salın beni demiş. 78 saatte, yani 2 günden biraz fazla bir zamanda koşarak Medine'ye gitmiş. 450 kilometre bu yol arkadaşlar. 450 kilometre. Çölde koşuyor. Gece gündüz koşmuş. 3 güne varmadan Medine'ye gitmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh, sen cin misin, nasıl geldin demiş ona. Üstelik de hac zamanıymış. Hac zamanı. Yani sen cemaratta taşlama yapmadan mı geldin demiş. Çünkü hesap etmiş ki taşlasa bir hafta, bir haftada normalde gidiliyor yol hayvanla. Bu bir haftada gelse bu taşlamayı yapmadan, sen haccı niye yarım bıraktın geldin demiş. Yo, taşladım da geldim demiş. Var mısın koşmaya? Var. 450 kilometre koşmuş. Nerede mola vermiş, nerede Pepsi içmiş onu bilmem ama koşmuş yani. Koşmuş. Kardeşim biz asitli içeceklerden, zehir zemberek yeme türlerinden dolayı lan evden iş yerine gidene kadar adam bir kilometre yürümüyor, bir saat otobüs bekliyor. O otobüse binen adamın hayatı, nefesi, ciğeri gidiyor olsun. Bir kilometre yürüyemez ki zavallı. Çürüdük, çürüdük. Müslüman sportmen insandır ama spor seyircisi değildir Müslüman. Ve şüphesiz Allah bir şeyi mubah ettiyse şartlarımıza göre mubah etti. Yani mesela her bünyenin atlet olması mümkün değil. Her bünyenin yüzücü olması mümkün değil. Herkes güreş yapamaz. Astım hastalığın varsa sen dur bakalım ya, senin yapacağın sporu doktora soracaksın. Yani her bünyenin kaldıracağı bir spor çeşidi vardır. O spordan yapmak sünnet olur, müstehab olur, farz olur, vacip olur. Tersini yapmak haram olur, mekruh olur. Biz sporu düşman görmüyoruz. Nasıl görürüz? İki günde Mekke'de Medine'ye giden esnafımız var bizim, Allah onlardan razı olsun ya. Koşabilir misin Mekke'de Medine'ye derken basmış gaza Medine'ye gitmiş. At üstünde değil yalnız. Yürüyerek, koşarak, cin mi insan mı dedirtecek kapasitede geçmişimiz var. Yani ashab-ı kirama da aslında gerek yok arkadaşlar. Bu arabalar bu kadar bankalar tarafından bedava verilmeden önce de insanlar koşuyorlardı köyden köye. Şehirden şehire yürüyorlardı. At zenginin bineceği şeydi. Bu yeni çıktı dağdan dağa arabayla gitmek. Bünyelerimizi himaye etmek zorundayız. Kardeşler, sporu konuşunca en önemli spor konularından biri kadın ve spordur. Kadının spordan men edilmesi diye bir şey bizim şeriatımızda asla yoktur. Kadınların sultanı, analarımızdan daha anamız olan Ayşe annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e farklı zamanlarda yarış yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yarışma şerefine erdi. Birinde yendi, öbüründe yenildi. Kilolanınca, etlenince yenildi. Yağları birikti, mağlup oldu. Kadın da spor yapar. Lakin Allah'ın haramlarına dikkat ederek spor yapar. Kadının spor yapması da gerekli üstelik. Erkek camiye gidiyor, işe gidiyor. Kadınlar evde yedikleri çörekle kalıyorlar. Asansörle de yürüyorlar. Şehirlere giderken de yürüyen merdivenlerden kullanıp çarşılara girip çıkıyorlar. Kadınlar hepten hareketsiz kalıyorlar. Normalde kadınların spor yapması belki erkeklerden daha elzem, Müslüman kadınların daha rahat rükû yapabilmeleri için, daha rahat secde yapabilmeleri için kadınların daha çok spor yapması lazım. Lakin kadının setre avreti namazda bile gerekli. Bir kadın otobüs mola vermiş, bir yerde namaz kılacak, abdesti yok. Abdest alabilmesi ancak oradaki çeşmede, işte otobüs 10 dakika mola vermiş, oradaki çeşmede abdest alacak. Çeşmenin etrafında da otobüsten inen yolcular var. Bu kadın çarşafını, örtüsünü çıkarıp abdest alsa

0: Kadınlar onu görecekler. Erkekler görecekler. Ne olacak bu kadının abdesti de yok? Abdest almayacak. Çünkü kadının kolunun görülmesi abdestten daha önemli bir konu. Namazından daha önemli bir konu. Teyemmüm etsin. Teyemmüm imkanı da yoksa bırak namazı sonra kılsın, yeter ki kadının tırnakları görülmesin. Yeter ki kolu görülmesin. Yeter ki o abdest alırken üzerinden pardüsesini, çarşafını çıkardığı için belinin kalınlığı anlaşılmasın. Bu kadar namaz bile böyle bir setre avret hassasiyeti varsa bir kadın setre avretinin yıprandığı yerde spor yapamaz. Setre avret, yani kadının avretinin örtülmesi iki açıdan incelenmeli. Bir, kadının erkeklere karşı setre avreti. Yani kadın erkek tarafından görüldüğü zaman, bir de kadının kadını görmesinde de bir sınırlama var. Şimdi kadın kadına karşı göbekle diz kapağı arasındaki mesafesi avrati galizesi. Yani bir erkek nasıl kadının göğsüne bakamıyorsa, bir kadın da kim olursa olsun öbür kadının dizine bakamaz, baldırına bakamaz. Kadınların da kadınlara karşı bir avret hassasiyeti var. Yani kadın kadınayız nasıl olsa, yok öyle bir şey. Bu sadece kadın hastalıkları uzmanı bir doktor için izin verilebilir. Kadının bu büyük avret dediğimiz avretine bakmaya. Bir, iki, kadının avretini açması üzerindeki kıyafeti çıkarması demek değildir. Daracık bir eşortman giyen bir kadın çıplağından daha değerli erkek için. Üzerine yapışmış bir kıyafet çıplak hükmünde. Dolayısıyla kadın, kadınların bulunduğu yerde spor yaparken bu hassasiyeti koruması lazım. Erkeklerin maazallah göreceği bir yerde zaten kadın herhangi bir şekilde spor yapamaz. Bizde kolesterol olmamalıydı. Biz yürüyen, hareket eden, camilere koşan bir ümmetiz. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareketli Müslümanı övmek için buyuruyor ki, ben yallah deyince sıçrayan attan hoşlanırım diyor. Yallah deyince sıçrayan at, yani hareketli Müslüman. Haydi deyince Bismillah deyip yola çıkan Müslüman. Kardeşim, birimizin nefesi biter, öbürümüzün kolunda takatıyor. Öbürümüz genç yaşta ayakları romatizma olmuş. Nedir bu çürük halimiz bizim? Biz ümmet olarak daha güçlü ve daha hareketli, daha çevik, daha esnek olmalıydık. Böyle istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Allah kuvvetli Müslümanı zayıf Müslümandan daha fazla seviyor. Müslüman kilometrelerce yürürse Allah'ın rızasını daha çok kazanır. Müslüman tuttuğunu kaldırmalı. Müslüman bir kere konuşmalı, bir kere vurmalı. Bunun için gerekli hareketi, egzersizi nasıl yapması gerekiyorsa da onu yapmalıdır. Dileriz Allah bedenlerimizi zayi etmeden onun rızası için gerektiği şekilde kullanarak yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mesnevi'den hikayeler. Yol kenarına diken eken adam.

0: Biri bir yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp gelişince yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Gelip geçenler, "Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesinler," demeye başladılar. Fakat adam bunları duyuyor gibi fakat aldırmıyordu. Bir gün Allah'ın bir velisi ona, "Mutlaka bu dikenleri sök," dedi. Adam itiraz etmedi. "Evet, mutlaka bir gün sökerim," dedi. Adam habire "yarın yarın" dedikçe dikenler büyüyüp kuvvetleniyordu. Veli adama, "Ey vaadinde durmayan adam, sök şu dikenleri, bu işi sürüncemede bırakma," dedi. Adam, "Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka bu işi yapacağım," dedi. Allah'ın velisi bunun üzerine şu sözleri söyledi: "Sen hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun, fakat şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor. Dikenleri sökecek olan sense güç kuvvet kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor, sense ihtiyarlıyorsun." Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmektir. Dağ vardır sesi iki misli aksettirir, dağ vardır sesi yüz misli aksettirir.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: onun Resulü Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şir'ate ve minhâce. Ve sallallahu alâ men erseluhu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmiddîn. Usûle fıkıh ve fıkıh belli bir giriş yapmıştık. Bugün belki onu tamamlayıcı olacak sözlerimiz. Biraz bu konuda ufkumuzun daha açılacağını ümit ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde bütün soruların, anlaşılmayan konuların kaynağının şüphesiz Allah Resulü olduğunu, indirilen ayet-i kerimeler anlaşılmamışsa veya izaha muhtaç ise hep Allah Resulü'nün izah ettiğini veyahut da sorulunca cevap verdiğini biliyoruz. Bu ne demektir? Bunu hep biliyorsunuz ama misallendirelim. Kur'an-ı Kerim'deki emirler çok defa tafsilatlı gelmez. Nadiren gelir ve hikmetlere binaen gelir. Yoksa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazen tek bir kelimeyle geçer. Bazen emir sıygası bile kullanmaz. Onun emir olduğunun anlaşılması gerekir. İnsan hisseder ama netleşmesi gerekir. Yine İzahı ve nasıl amel edileceği gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ayetleri hem haber vermekle mükellef olduğu gibi hem de izah etmekle mükelleftir. İyi ki o vardır. Çünkü biz nasıl namaz kılacağımızı bilemezdik. Nasıl zekat vereceğimizi de bilemezdik. Nasıl oruç tutacağımızı da bilemezdik. Daha latife yolu söyleyeyim. Unutunca, unutup da yiyince orucumuzun bozmayacağını hiç bilemezdik. Bu bir lütuf. Bunun gibi şeyleri biz kimden öğreniyoruz? Resulullah'tan. Bir şey daha var. Günümüzde hep dile getirilen, bu konuda hocam ayet var mı? Millet de öğrenmiş. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açık buyruk var mı? Bunu soruyorlar. Tekrar ediyorum. Eğer Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i izah etmeseydi, biz nasıl namaz kılacaktık? Hatta abdestle ilgili olan ayet-i kerime oldukça açık bir ayet-i kerimedir. Ya eyyuhallezine amanu izâ kumtum ilas salati fagsilû vucuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi ve msehû bi ruusikum ve arculekum ilel ka'beyn. Namaza niyet edip kalktığınız zaman abdest almayı emrediyor ayet-i kerime. Yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da yıkayın diyor. Şimdi mesela abdestte biz sadece bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlarken ellerimizi yıkıyoruz. Sonra ağzımıza su veriyoruz. Sonra burnumuza su veriyoruz. Sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra yüzümüzü 3 kere yıkıyoruz. Aynı şekilde 3 kere ağza burnuna su veriyoruz. Kollarımızı yıkayın diyor ayet-i kerime. Biz 3 kere yıkıyoruz. Başımızı meshediyoruz. Kulağımızı meshediyoruz. Hanefiler ensesini de meshediyor. Sonra ayaklarımızı yıkıyoruz. Buyur. Onlar ayaklarını meshediyor. Biz ensemizi. Şimdi İnşallah üzerinde duracağız yani şeyle ilgili olarak insan fıkıh örnekleriyle ilgili olarak ama gerisin geri döndük. Mesela bundan öte şeyler de yapıyoruz. Parmağımızda yüzük varsa oynatıyoruz. Yani parmak aralarımızı halelliyoruz. Parmaklarımızı

ayak parmak aralarına ve el parmak aralarına sokuyoruz. Sakalların arasına sokuyoruz. Kısaca ne oluyor? Ayet-i Kerime'den daha fazla şey yapıyoruz biz. Niye? Allah Resulü öğretiyor. Ve sonra ne diyoruz? Bunun farzı mesela Hanefiler dörttür diyor. Niçin? Ayet-i Kerime'de dört şey var. Yüzü yıka, kolları yıka, başı mesed, ayakları yıka. Tamam. Şimdi aynı konuda İmam-ı Şafii rahmetullah ne diyor? Besmele de çekmek var diyor. Dolayısıyla niyet etmek, besmele derken onu kastıyorum biraz da. O niyetle niyet etmek de farzdır diyor. Neden? Çünkü bu bir ibadet. Bu normal bir kol temizliği değil diyor. Veya yüz temizliği değil. İbadet dediğin niyetle olur. O böyle bir kanaatte geliyor, niyeti de farzın içerisine koyuyor. Ama asıl fıkhi incelik hani dedik ya nereyeden gelip nereye gittiğiyle ilgili anlama konusunda bir misal de sergiliyor. Ne gibi misal sergiliyor? Tertibi de ne diyor? Farz görüyor. Yani önce yüzün yıkanması, sonra kolların yıkanması, sonra başın mesedilmesi, sonra ayakların bu tertip de farzdır diyor. Bunu nereden çıkarıyor? Ayet-i Kerime şöyle geldiği için çıkarıyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Yüzünüzü yıkayın diyor. Yıkama tek geliyor. Fagsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi. Dirseklerine beraber kollarınızı da yıkayın diyor. Sonra başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, bakınız diyor, normalde cümle nasıl gelir? Yıkanacak şeyler yan yana gelir. Yüzü yıkayın, kolu yıkayın, ayakları yıkayın, başınızı da meshedin. Tertibi de Allah Resulü öğretir. Nasıl olacağını. Ama burada çok dikkat edin diyor. Başı meshetme, yıkamayla uyumlu olmadığı halde üçüncü sıraya gelmiş, araya girmiştir. Atıf zorluğuna rağmen ayakları yıkama, ta öndeki yıkamaya atfedilmiştir. Cenab-ı Allah bu sıralamayı son derece titiz yapmıştır. Buradan bu sıralamanın farz olduğu çıkıyor. Çünkü Allah Resulü de daima bu sıraya göre abdest almıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede söylemeyen bir şey ortaya çıkartmaktır. Ama altyapısında ilmi bir dayanak vardır. Pekala Hanefilere bu konuda düşen nedir? Yapmaları gereken bu tertibe riayettir. Ola ki İmam Şafii Hazretleri bu konuda haklı olabilir. Riayet edeceğiz. Dolayısıyla hem ona göre hem Hanefilere göre abdest sahih olacak, yerli yerine oturmuş olacak. Bu bir ilmi çıkarımdır. Bunun temelinde ise usul nasıl diyeyim, bakışı, açışı ve değerlendirişi yatar. Aynı konuyla ilgili olarak Şiilerin iddiası ise şöyledir. Cenab-ı Allah ayaklarınızı meshedin diyor, arka yok başınızı meshedin diyor ve ayaklarınızı da diyor. Dolayısıyla atıf en yakına yapılır. Başınızı meshedin ve topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da diyor. Bunun manası şudur, ayaklarınızda meshedin demektir. Öncekiler yıkanacak demektir, sonrakiler meshedilecek demektir diyorlar. Bu çok ciddi bir, her ne kadar iddia ise de çok ciddi bir ilmi alt temele oturmuyor. Neden oturmuyor? Birincisi ayet-i kerimenin asıl kıraatları nedir? Ve arculekum ilel Kabe'indir. Eğer baş gibi meshedilecek olsaydı vemsahu bir ruusi kesre geliyor. Ne olur gelmesi erculi gelmesi gerekirdi. Ve arculikum ilel Kabe'in gelmesi gerekirdi. Halbuki arculekum diyor. Dolayısıyla eydi yakum da olduğu gibi arculekum o yıkanıyorsa bu da yıkanacak demektir. Bir şey daha. Meste hedef gösterilmez. Tamam. Şiirlerin iddiası esasen kıraat öyleydi. Siz onu almadınız veya değiştirdiğiniz iddiaları var. Ama iddia etmedikleri bir şey daha var. İlel Kabe'in var. Hedef gösteriyor. Şuraya kadar yıkayın diye. Eğer mes olsaydı mes zaten elle hat çekmedir. Dolayısıyla hedef gösterilmesine ihtiyaç yok idi. Bu açıdan da gayri ilmidir.
Tabii bir şey açısından da. Peygamber Efendimiz veylül lil akab, topuklara yazıklar olsun diyor. Niye? Dikkat edilmediği için, geçiştirildiği için, abdeste alel acele abdest aldığı için topuklarınıza dikkat edin demektir. Eğer mes caiz olsaydı ayakları, Peygamber Efendimizin ayrıca topuklar için ikaz etmesine gerek yok idi. Sonra Peygamber Efendimizin çıplak ayağı meshettiği rivayeti hiç yoktur. Bir şey daha, Şiileri rahatsız eden bir de ne vardır? Abdestle ilgili gelen en açık, en uygulamalı ve net rivayet Hazreti Osman'dan gelir. O titizlikle, dikkatle abdestin nasıl alınacağını anlatan odur. Bunu yaptığı örneğiyle de böyle alınır diye gösteren odur. Ona muhalefet öbürlerinde bir hastalıktır. Noktaya koyalım. Kısaca bakıyoruz ki ayet-i kerime izah edilir. Her şeye rağmen abdestle ilgili ayet-i kerimede belli oranda izah var. Ama misal olarak söylüyorum. Namazla ilgili ayet-i kerimelerde hele de tek ayetin içerisinde neredeyse hiç izah yok. Ayet-i kerimeyi derleyip toparlarsanız اَقِيمِ الصَّلَاةَ اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ namazı hakkıyla eda ederler birçok yerde var. Ama şöyle rüku yapın, şöyle secde yapın, şöyle tekbir alın, şöyle kıraatte bulunun diye hiç yok. Kur'an-ı Kerim'in bütününden derleyip toparlamaya kalkarsak وَارْكَعُوا مَا الرَّاكِع۪ينَ var. Secde edenlerle, rükuya gidenlerle rükuya git. Ayrıca secde var. Oradan alırız. فَقْرَعُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni bildiğinizi okuyun var. Kısaca dağınıklıkları toplarsak ortaya çıkıyor ama şimdi bu bir namazın organizesi içerisinde, bütünlüğü içerisinde nasıl yaşanacak, nasıl hayata geçilecek, nasıl tatbik edecek? Bunu kim? Allah Resulü bize anlatıyor. Nasıl diyeyim? وَاَتُ الزَّكَاتَ Zekatı veriniz buyuruluyor. Zekatın nasıl verileceğini bize kim öğretiyor? Deveden nasıl verilir? Sığırdan nasıl verilir? Koyundan nasıl verilir? Ticaret malından nasıl verilir? Nelerin zekatı verilir? Nelerin zekatı verilmez? Bunu biz kimden öğreniyoruz? Allah Resulü'nden. Eğer biz bunu Kur'an-ı Kerim açık vahyi öğrenmeye kalksaydık, bugün ortalama bir fıkıh kitabı, şöyle diyeyim, insanların içerisindeki bilgiyi alacakları bir fıkıh kitabı yaklaşık 9 cilttir. Muhtasarlaştırırsan ona ne gibi daha sonra bilen insanların anlatmasına ihtiyaç olan küçülüyor. Ama bilmesi gereken insanların alması için yazılan kaynaklar daha büyüyor. Mebsut var 30 cilt. El-Muhit-ül Burhani diye bir kitap var. Henüz el yazmasıdır. Matbaa olarak geçmemiştir. Bu kitap günümüzdeki paragraflı sistemle matbu olarak hazırlanacak olsa beşerim, yanılıyor olabilirim ama yaklaşık 200 cilt tutar. Hatta o kitabın ben el yazmalarını gördüm. Çok beğenmiştim. Daha sonra bir kitapta şöyle bir ibare gördüm. El-Muhit-ül Burhani gibi kitaplardan kaynak verilmez diye. Çok üzüldüm. Daha sonraki günlerde niye, zaafı ne, aradım, baktım, bilgilerine baktım, enfes. Sonra Allah rahmet eylesin, 100 yaşına geçkin vefat eyledi, dünyada da fıkıhta bir numara oydu. İnsanımız onu hiç tanımadı, Ahmet Fehmi Ebu Sünni Hoca Efendi diye. Ona derdimi açtım. Tamam dedi. Hemen şu gözleri de iyice zayıflamıştı, iyi görmüyordu. Biz gelince o yüzden çok sevinirdi. Kitapları indirdik, bulduk ibaretini. Bilen insan yolu kısaltıyor. Orada yazıyor. El-Muhit-ül Burhani gibi kitaplardan fetva verilmez yazısı veya ifadesi doğru bir ifadedir. Ama kitabın değerine ve kıymetine asla halel getirmemelidir. Çünkü sebebi şudur. Bunlar çok hacimli kitaplardır. İstinsah edilmesi ve İslam alemi

yayılması zordur. Dolayısıyla nadir insanların elinde bulunur, diğer insanların kolay ulaşamayacağı kitaptır. İnsanların kolay ulaşamayacağı kitaplardan kaynak vermek çok doğru değildir. Dolayısıyla bir karanlık bölge, bir bulanıklık açıklanmış, netleşmiş, berraklaşmış oluyor. Sonra örnekler veriyor. Hatta bunun belki bir örneği şudur. İbni Hazm biliyorsunuz prenstir. Maddi durumu iyi olan birisidir. Münazarayı da seven birisidir. Dili de sivridir. Şimdi münazara sırasında sevdiği için kıran kırana bir münazara cereyan ediyor. Münazara sırasında biraz da sıkışınca, iş yola yokuşa vurulunca hacimli bir kitaba, zor bulunan bir kitaptaki bilgiye söz aktarıyor. Ve onu gündeme getiriyor. Bunun üzerine karşındaki insan nasıl bir tehlikeye düştüğünü anlıyor ilim ehli. Kendisine diyor ki arkasından, şu anda diyor bana galip gelmek üzeresin. Ama ilminle değil diyor. Paranla. Parayla galip geliyorsun. Çünkü bu bilgilerin ben falan kitapta olduğunu biliyorum. Bir türlü onu nesh ettiremedim. Neshetmek ne demek? 9 ciltlik, 10 ciltlik kitap alıyorsunuz. Bir nesaha veriyorsunuz. O 10 ciltlik kitabı size yazıyor, kopyasını çıkartıyor. Fotokopi makineleri yok. Bilgisayar da yok. Adam yazıyor, kaç yılda yazıyorsa size bu kitabı veriyor. Sizin de kütüphanenizde bu kitaptan oluyor. Onu ben yaptıramam diyor. Yaptıramadım. Şu anda diyor bana ilim silahını değil para silahını kullanıyorsun diyor. Münazarayı bırakıyorum. Şimdi tabii İbni Hazm zeki bir insandır, cevap veriyor. Beni diyor paramla suçluyorsun diyor. Ama diyor bir de şu açıdan bakalım. Sen ilim uğruna ne terk ettin diyor. Ben sarayları terk ettim diyor. Havuz başlarına terk ettim diyor. İpek yorganları terk ettim diyor. Sarayın alayişine terk ettim diyor. Günlerce kapandım bu ilmi okudum diyor. Sen hiçbir şeyden vazgeçmedin diyor. Okudukça yükseldin diyor. Yükseldikçe yeniden okumaya devam ettin diyor. Benim kadar ilim uğruna fedakarlık ettiğini zannetmiyorum diyor. Bu açıdan onun galip geldiğini söylerler. Netice itibariyle ikisinin de haklılık payı var. Ama bu bir gerçek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey detaylı açıklanamaz. Yoksa böyle ezberlenemezdi. Yoksa bu şekilde namazlarda okunamazdı. Yoksa nadir insan ancak onun hafızasında tutabilir. Belki de hafızasında tutan insan da kıyı kalmayabilirdi. Ama Rabbimiz sonsuz hikmet sahibi şüphesiz bizi bizden iyi biliyor. Kudretimizi iyi biliyor. Böyle yapmıştır. Ve Allah Resulü bunun tatbikatını bir de bitmez. Yılların getirdiğiyle ufuklar bitmez, tükenmez. Her şeyi onda bulmanız gerekir. Her şey onda var. Ama değişik üslupla var. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Bilmiyorsanız bilene sorun diye var. Başka türlü de var. Allah Resulü size ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan uzak durunla var. Daha nokta noktası da var. Evet, böylece Allah Resulü davrandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gittikten sonra din kemale bulduktan sonra sahabiler kendilerini ciddi bir şekilde boşlukta hissettiler. İnsan hele sevip bağlandığı bütün problemlerini çözen bir insanın kaybını düşününüz. Bu çok büyük bir kayıp. Hele de son günlerinde Müslüman olanları düşününüz. Allah Resulü'nün bir amcaoğlu var. Adı Ebu Süfyan. Ebu Süfyan deyince hemen akla müşriklerin reisi olan Ebu Cehil'den sonra başa geçen Ebu Süfyan anlaşılıyor. Hayır. Kim o? Öz amcası, en büyük amcası var Haris adı. Onun oğlu var Ebu Süfyan. Çocuklukları Allah Resulü ile beraber geçmiştir. Yaştaştır, akrandır. Gençliği Resulullah'tan ayrılmayan insandır. Hani diyorlar anlatanlar, Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden 10 kişi sayın denilse mutlaka Ebu Süfyan içinde olmalıdır deniyor. Ama Ebu Süfyan radıyallahu anh beklenildiği gibi olmamıştır. Allah Resulüne en çok karşı gelenlerden, Ebu Leheb'in yanında, Ebu Cehil'in yanında yer alanlardan, eliyle diliyle İslam'a çok büyük zarar verenlerden olmuştur. Yıllar yılı böyle devam etmiştir. Bedir Harbi'nin tahrikçisi odur.
Uhud Harbi'nde odur, daha Hendek'te odur, nice zararlar vermiştir. Çok iyi silah kullanır, çok iyi ok kullanır, çok iyi dilini kullanır, şiir söyler, kısaca her türlü zarar vermiştir. Ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fethinin öncesi. Mekke fethinin esnasında diyelim, yolculuk sırasında İslam oluşu gerçekten ibretliktir. Baştan aşağı ibretliktir. Ama Müslüman olduktan sonra da Huneyn gazvesinde her şeyi göze alarak Allah Resulü'nü savunan kişidir. Şimdi bunu, Huneyn gazvesi ne zaman olmuştur? Hicri 8. yılda. Bundan sonra Peygamber Efendimiz bugün her şeyi sildi dediği, hele bir cihadın arkasından her şeyi ortaya koyunca Allah Resulü ona ne diyor? İnşallah Hamzam olursun diyor. Bu onlara dünyayı bahşetmek kadar güzel gelmiştir. Günlerce bu cümleye çocuk gibi sevinmiştir. Ama 2 yıl içinde Allah Resulü'nü kaybetmiştir. Asıl olan bu, dile getirdi. Seviyorsunuz, bağlanıyorsunuz, geçmişinizi silmek için dişi tırnağı takıyorsunuz ve Allah Resulü'nü kaybediyorsunuz. O günden sonra çok ama çok mahzundur, çok üzülmüştür. Kendini büyük bir boşlukta hissetmiştir. Ne yapacağını bilememiştir. Ondan sonra dalgın dalgın gezerdi diyorlar. Biliyorsunuz bu aziz insan ölmeden önce de gitmiş Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil'den kabir yeri istemiştir. Cennetül Bakiye bakıyor kabri. Kabrini kazmıştır. 2 gün sonra uzun uzun kazdığı kabri seyretmiştir. 2 gün sonra da vefat etmiştir. Tarihe kendi kabrini kazan insan olarak geçmiştir. Şimdi şöyle diyelim, bu insan diye bütün sahabiler bu boşluğu yaşamışlar. Bu insanlar, sen tam Peygamber Efendimiz'e 20 yıl düşmanlık et, 2 yıl Allah Resulü'nün yanında bulunmanın hazdını, şuurunu yaşa ve sonra da kaybet. Bunlar için daha büyük olmuştur. Hazreti Ömer kabına sığamamıştır Peygamber Efendimiz bu dünyayı terk edince ve benzeri nice hatıralar yaşanmıştır. Ama bu ilmen de yaşanmıştır. Soracak insan yok. Bu sefer giderek bazı sahabiler belirginleşiyor. Kim gibi? Hazreti Ali gibi. Kim gibi? Hazreti Ömer gibi. Ebu Bekir başta, o başka şeylerle meşgul, riddetli meşgul. Kim gibi? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kim gibi? Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi. Kim gibi? Muad İbni Cebel gibi. Bu insanlar giderek belirginleşiyorlar. Peygamber Efendimiz'le hatıralar konusunda mesela Abdullah İbni Ömer gibi, küçük Enes gibi, yani Enes 10 yaşında Allah Resulü'nün yanına geliyor, 20 yaşında Allah Resulü'nü kaybediyor. Ama Allah Resulü'nden dünyanın hatırasını taşımaya başlıyor. Kısaca ne oluyor bu sefer? İnsanlar Peygamber Efendimiz'den kimisi hatıraları naklediyor, kimisi o hatıraların hadislerin ve ayetlerin içerisinden süzülmüş ahkamı, çünkü insanların bunu nasıl yapacağız, bunu ne edeceğiz, bunu nasıl karara bağlayacağız şeklinde beklentileri var, onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu eksikliği bildiği için çevresindeki ilim halkasını hiç dağıtmıyor. Sık sık gelen hadiseyi soruyor. Bu konuda Allah Resulü'nden bir şey duyanınız var mı? Bu hadisenin bir benzeri, naziri deniyor da, naziri Allah Resulü devrinde yaşandı mı? Bilgisi olan var mı? Çevresinden koparmadıkların başında Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor ve Abdullah İbni Mesud geliyor. Abdurrahman İbni Avf geliyor. Kısaca bu insanları yakın çevresinden ayırtmıyor. Daha sonraki günlerde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ı nereye göndermiştir? Irak'a göndermiştir. Irak'a gönderirken söylediği cümle nedir? En az sizin kadar benim de ona ihtiyacım var. Ama sizi tercih ediyorum. Çünkü Irak ne olmuştur? Yeni fethedilmiştir. Oraya İslam'ı öğretecek ve temsil edecek bir insan lazım. Sadece öğretmek yetmiyor, yaşayacak, örnek olacak ve orada bulunan bütün problemleri çözecek bir insan lazım. Çünkü Irak Yemen'den de farklıdır. Filistin'den de farklıdır, Şam'dan da farklıdır. Irak birçok medeniyetin gelip geçtiği yerdir. Orada Mecusiler yaşamıştır. Orada putperestler yaşamıştır.
Orada Sabi'iler yaşamıştır. Orada Yahudiler yaşamıştır.

Orada Hristiyanlar yaşamıştır. Orada Zerdüştler bugünlerde moda. Zerdüştiler yaşamıştır. Vedalar gelmiş geçmiştir. Hikmetli sözlerle kültürleri doludur. Kütüphanelerinde geçmişten kalan kitaplar vardır. Babillilerden, Sümerlilerden. Oradan Pers İmparatorluğu gelmiş geçmiştir. Kısaca orada bir kültür birikim var. Doğru veya yanlış. Bunları ayırt edecek, tek tek ayıklayacak, işin içerisinden çıkacak ve İslam'ı gerçek manada temsil edecek kıvrak ve dolu bir beyine ihtiyaç vardır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh oraya bunları çözecek insan olarak Abdullah İbni Mesud'u göndermiştir. Tekrar geri gelelim. Belki de bu ayrı bir hikmet. Vali olarak Ammar'ı göndermiştir. Ammar daha cüsseli bir insandır. Cüssenin idarecilikte tesiri vardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Cenab-ı Allah Talut'u dile getirirken ne diyor? Atahullahu ilmen ve cismen diyor. Cenab-ı Allah ona hem ilim vermiştir hem cisim vermiştir. Tesiri var. Dolayısıyla Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh küçük yapılı, minyon yapılı bir sahabedir. Dolayısıyla idareci, valilik ayrı bir konudur. İlim ayrı bir konudur. İkisi birleşmesi güzeldir. Ama her zaman bir araya gelmiyor. Bu kadar kıvrak zeka Abdullah'da var. Bu kadar bilgi birikimi onda var. İdare kabiliyeti Ammar'da var. Dolayısıyla ikisini beraber gönderiyor. Birisini vali, tabiri caizse birisini Şeyhülislam olarak gönderiyor. Ve Abdullah gerçekten inanın İran gönlünü fethediyor. Çok geçmeden ilme düşkün ve altyapısı olan bu millet Abdullah'taki cevheri seziyorlar. Ve arada kısa bir zaman geçince cami talebe dolmuştur. Kufe ağzına kadar mescidi talebeyle, ilim ehliyle dolmuştur. Yetmemiş Abdullah'ın evi dolmuştur. Yetmemiş ek medreseler açılmıştır. Abdullah kendisini bekleyen insanları görünce çok defa gelince siz kalbimin cilalarısınız, siz gözümün nurusunuz dediği vardır. Çünkü bu insanlar ilim bekliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hem soruların kaynağı olmuştur hem geride hayata gözlerini yumduğunda 4000'lik bir alim ordusu bırakmıştır. Geride fiilen eğiterek, ilim vererek, diz çöktürüp okutarak bıraktığı talebe, alim seviyesindeki talebe 4000'dir. Geriye en çok alim bırakan talebe olarak bilinir. Hazreti Ömer'den, Ebu Bekir'den, diğer sahabilerden çok istifade edilmiştir. Ama böyle bugün hani ifadesiyle örgün eğitim diyorlar ya, teşkilatlı, müesseseli, organizeli bir eğitimden geçirerek geride alim bırakan kimdir? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır. Bütün talebeleri hemen hemen ona hayranlık ifade ederler. Onun yolundan yürürler. Bir tarafta Abdullah İbni Mesud böylece kendini belli ederken öbür taraftan Muad İbni Cebel ilkken ne yazık ki genç yaşlarda bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. Bunu daha evvel gündeme getirdik. Vefat ettiğinde büyük bir ihtimalle yaşı 34'tür. 34 yaşında geride büyük bir isim bırakarak ayrılmıştır. Bazı rivayetlere göre yaşı 36 veya 38'dir. Yani en altı 34, en üstü 38. İsterse 38 olsun, 38 yaşında bile bu dünyayı terk edip gitmesi hakikaten ciddi bir boşluk bırakmıştır. Onunla ilgili tabiinden olan bir insan şöyle dile getiriyor. Şam'da diyor, mescide girdim diyor. Genç bir insan vardı. Çok güzel simaydı. Parlak dişleri vardı diyor. İfade aynen böyle. Büyük sahabiler müzakere ediyorlardı. Bir konuya takıldıkları zaman işin içinden çıkmak için o genci soruyorlardı. O kadar güzel izah ediyorlardı ki üzerine hiçbir söz söylemiyorlardı. O ne derse kabul ediyorlardı. Her sözü birbirinden çok güzeldi. Dayanamadım sordum diyor. Bu genç kim? Muaz İbni Cebel. Tanımıyor musun dediler diyor. Şimdi o vardı. Ebu Ubeyde vardı ama onlar hep şehit oldular. Kimisi salgın hastalıkta gitti. Bir bölümü şehit olarak gitti. Salim vardı Kurra Yemame'de gitti. Dolayısıyla geriye belirgin insanlar kaldılar ve ilim yaymaya devam ettiler. Bunların içerisinden tekrar ediyorum Abdullah İbni Mesud'unku
nizami bir eğitim olduğu için çok daha belirgin idi. Abdullah İbni Mesud bu 4000 talebenin içerisinden bir kişi var. Diğerlerinden daha ön planda. Yaklaşık zirve onun üzerinde alim var. Bu 44.000 alimin içerisinde hepsine bugün bizim müştehit seviyesinde dediğimiz onun üzerinde alim var. 14 civarında zikrediliyor sayıları. Bunların en bir numarası kim diye sorulsa Alkama İbni Kays rahmetullahi aleyh'tir. Çünkü Abdullah İbni Mesud'un onun hakkındaki cümlesi şudur. Alkama ben ne biliyorsam onu bilen insandır diyor. Alkama hocasının yolunda devam etmiştir. 4000 insan yayılmıştır. İlimlerini neşretmiştir. Alkama da elbette ki dünya kadar talebesi olmuştur. Bu talebelerin arasında en gözdesi devrede hemen hemen damgasını vuranı kim olmuştur? İbrahim en-Nehai olmuştur. İbrahim en-Nehai'nin halen biz fıkhından, halen ilminden istifadeye devam ediyoruz. Kaynaklarda ilmi yer alıyor. İbrahim en-Nehai'nin dünya kadar talebesi olmuştur. En gözdesi Hammad İbni Süleyman rahmetullahi aleyh'tir. Bu belki arada kaldığı için İbrahim en-Nehai çok meşhurdur. İbrahim en-Nehai'nin talebesi, Hammad'ın talebesi olan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çok meşhurdur. Hammad ikisinin arasında kalmış ama Hammad gerçek bir alimdir. Ebu Hanife onu çok sever. Biliyorsunuz çocuğunun adını da onun adını Hammad koymuştur. Şimdi bir taraftan bu silsile devam ediyor. Öbür taraftan Medine'de 7 zirve Medine fakihi. İşlerinden en belirgin olanı onların kimdir? Said İbni Müseyyip rahmetullahi aleyh'tir. Zirve 7 kadı yetişiyor. 7 fakih yetişiyor Medine-i Münevvere'de ve Medine-i Münevvere'den de taşarak onlar da oradan ilim yaymaya devam ediyorlar. Her birinin talebeleri oluyor, her birinin ilim halkaları giderek genişlemeye başlıyor. Böylece sahabilerden sonra ne oluyor? Tabiinde daha büyük bir patlama yaşanıyor. Müesseseleşme oluyor, kendini fıkha ayıranlar oluyor. Kendisini hadise ayıranlar oluyor. Böylece çok ciddi bir şekilde ilim kutuplaşması, netleşmesi ve berraklaşması yaşanıyor. İbrahim en-Nehai rahmetullahi aleyhi devam ediyoruz. Hammad, Hammad'dan Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife devrini ayrıca göreceğiz ama Ebu Hanife'nin öğrencilerinden bir tanesi kimdir? İmam-ı Muhammed'dir. İmam-ı Muhammed kimin hocasıdır? İmam-ı Şafii'nin hocasıdır. İmam-ı Şafii'nin talebelerinden birisi kimdir? Ahmed İbni Hanbel merhumdur. Dolayısıyla bu zincir birbirine bağlı bir zincirdir. Ayrıca Medine halkasının devamı kimdir? İmam Malik rahmetullahi aleyh'tir. Hicri 93 yılında dünyaya gelen, daha birinci asırda, birinci asrın sonunda dünyaya gelen nedir? İmam Malik rahmetullahi aleyh'tir. Ama İmam-ı Malik'in silsilesi ayrı bir silsiledir. Buradan gelen. Yalnız bakınız, iki silsileyi birbirine bağlayanlar da vardır. Demin ne dedim? Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed'dir dedim. Hem İmam-ı Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur, hem de Ebu Yusuf İmam Malik'ten ders okumuştur. Aynı zamanda İmam-ı Muhammed'in talebesi olan İmam-ı Şafii de almıştır. Zincirler birbirleriyle ayrı gitseler de buluşuyorlar, ayrılıyorlar, dallanıyorlar ve budaklanıyorlar. Birbirlerine kenetledirler. Şimdi bu bağı ve birbirlerine takdir edişlerini bir kenara bırakıp değerlendiriyoruz. Hadisenin bir gerçeği daha var. Biz genellikle sanki şöyle zannediyoruz. Ebu Hanife oturdu, nasları değerlendirdi, hükümleri çıkarttı, işte benim mezhebim budur dedi. Hayır, hadise böyle değildir. Nedir? Ebu Hanife, Hanefilerin metoduna, geleceğiz ona tekrar, meselecilik bu yüzden deniyor. Ebu Hanife rahimullah baştan fıkı taramaya başlıyor. Kufe mescidinde. Hocalarından gelen bilgi birikimiyle, talebelerindeki var olan bilgi birikimiyle, talebelerin içerisinde bir hayli muhaddis vardır, o muhaddislerin bilgi birikimiyle, kurra vardır, onların bilgi birikimiyle konular şöyle ele alınmıştır. Bu gerçeği unutmayınız.
şöyle bir konu var.

Bu konu hakkında bir mesele var. Bu mesele hakkında bildikleriniz nedir? Ayetten delil bilen var mı? Çünkü bazen gündeme getirdik, farklı bir vurgu var. Bunun için önümüze ışık tutacak bir ayet biliniz var mı? Varsa müzakere ediliyor. Ama o ayetin şurası şöyleydi, şundu, buna gerçekten delil olur mu, olmazdı masaya yatırılıyor. Hadis bilenler var mı? Müzakere ediliyor. Farklı görüşte olanlar var mı? Müzakere ediliyor. Sizce şu meselenin hükmü ne olması gerekir? Kanaatler ortaya dökülüyor. Kanaatler ortaya dökülünce Ebu Hanife çok zeki bir insandır. Pekala ya şöyle olursa diyor. O zaman ne olacak?

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye. Evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
0: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Buna cevap gerekiyor. Müzakere ediliyor, yoğruluyor, yoruluyor, bitince o halde diyor. Bu kadar bilgi birikimiyle, müzakereyle bu meselenin hükmünün şöyle olması gerekmez mi? Evet deniliyor, karara bağlanıyor, o zaman yaz diyor İmam-ı Muhammed'e. Bu sefer kayda geçiriliyor. Basit bir şey söyleyeyim. Misal olarak da fıkıh örneklerini zaman zaman paylaşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. El beyyane bil

yari ma lem yeteferraka diyor. Alışveriş yapan insanlar muhayyerdirler. Kabul ve ret hakları vardır. Yani ben bu gözlüğü alacağım, şu kadar parası ödeyeceğim. O meclisten ayrılmadan, birbirinden ifadeyi söyleyeyim, birbirinden ayrılmadan kabul veya ret hatları vardır. Satıcı da satmaktan vazgeçebilir, müşteri de razı olmayıp almayabilir. Ne zamana kadar? Birbirlerinden ayrılmadıkları sürece diyor. Teferraka, fırka da buradan geliyor, fark da buradan geliyor. Birbirinden ayrılma demek. Şimdi birçok ilim ehli bedenin bedenden ayrılması, alış akdi, veriş akdi yapılan yerin terk edilmesi, şahısların ikisinin birbirine veya birinin öbürüne sırt dönüp gitmesi manasında anlıyor. O ana kadar muhayyerdirler ama mal alınmış, para verilmiş ise ve birisi dönerek gitmiş ise muhayyerlik biter. Hayır, akit bitmiş, para verilmiş ama dönüp gitme olmamış, vazgeçme hakkına sahiptir. Muhayyerlik, seçim hakkı devam eder diyorlar. Ebu Hanife mesela bu hadisin müzakeresinde ne diyor? Ya ikisi bir kayıktalaysa diyor. İkisi bir kayıkta iseler diyor. Sandalda iseler. Bırakıp gidemez. Saçın aldığı gıda da olabilir. Adam acıktı, yemeğe ihtiyacı var. Satıcının muhayyerlik haklı olduğu için yiyemez. Kullanması gerekiyor. Olta satın aldı, balık avlayacak. Bu sefer avlayamaz. Niye? Bedenen fiilen ayrılmadılar. Arkadaşının muhayyerlik haklı olduğu sürece bu tasarrufta bulunamaz. O zaman ne olacak diyor. Şimdi demek ki bitmedi. Müzakere devam ediyor. O zaman bu konuyu bitirip bir başka konuya intikal etmek olsa gerektir diyor. Bu konuyu bitirdik. Malı sen aldın. Parasını ben aldım. Dolayısıyla artık meselemiz bitti. Bir başka konuya intikal ettik. Ayrılmak bu olsa gerek diyor. Aynı mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hadiseyi tatbik ederken satıcı konuşması devam etmesi gerekiyor ama malı da geri alsın istemeyince malı alır biraz yürür sonra gerisin geri bir daha dönermiş. Diğer meseleyi konuşmak üzere. Demek ki ne anlıyor o? Bedenen ayrılmak anlıyor. Şimdi müzakere, fıkıh müzakeresi. Masaya yatırılmış bir konu. Mesela Ahmed İbni Hanbel aynı meseleye nasıl değerlendiriyor? Bedenin bedenden ayrılmasıdır doğru olan diyor. Ama bir kayıkta, kayık gibi dar bir yerde değillerse diyor. Neden? Ebu Hanife'den ağzı yanmış. Şimdi o biraz daha direkt zahiriyle alır. Ama bakınız bir fıkıhta bunlar nedir? Tartışılması gereken konulardır. Ve hadis-i şerif kolaydır. Kolay gibi zannediliyor ama ortaya neler çıkıyor? Haliyle müzakere işte budur. Masayı yatırıyorsunuz, tartışıyorsunuz, enini boyuna eğip büküyorsunuz. Ne olabilir, ne olamayabilir? Müzakere ediyorsunuz, ona göre karar veriyorsunuz. Bunun çok daha karmaşık, çok daha belki fıkhi meleke veren bir başka örneği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Men iştara şaten musarraten," bir başka rivayette muhaffeleten diyor. "Fehuve bil hiyar." Kim musarra veya muhaffele bir koyun satın almışsa muhayyerlik hakkı vardır. Dilerse koyunu iade eder, üzerine de bir sağ hurma verir diyor. Musarra ne demek? Birkaç gün sağılmamış, göğsünde süt biriktirilmiş hayvan demek. Muhaffele de aynı manaya geliyor. Musarra da muhaffele de değişik bölgeler aynı hayvan için kullanıyorlar. Hayvanı sütlü göstermek isteyen insanlar sağmıyorlar. Koyunun veya keçinin göğsü dolu olarak pazara getiriyorlar. Millete çok sağlıyor zannediyor. Dolayısıyla alıyorlar. Nasıl diyeyim? 2-3 gün sağıyorlar. Bakıyorlar ki sütün gerisi yok. Ondan sonra zor çıkıyor. Bu insanlar muhayyerdirler diyor Peygamber Efendimiz. Dilerlerse koyunu iade edebilirler. Eğer iade ederlerse bir sağ hurma da verirler diyor koyun sahibine. Bu ilk akla gelen ne? 3 gün bunun birikmiş sütünü içti, aldı. Nasıl diyeyim? Sonra 3 günde sağdı. Sonra koyunun bu şekilde şişirilme olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla sütünden de istifade ettiği için sütünün karşı olarak
Bir sağ yaklaşık 3,5 kilo civarın tutar hurmayla beraber, hacim ölçüsüdür. Biz hacim ölçülerini giderek kilolar arttığı için kaybettik ama litre nasıl hacim ölçüsü onu anlıyoruz sıvıda da. Mesela buğdaylar yakın tarihlere kadar kilo ile değil hep sıvı nasıl hacim ölçüsüyle, şinikle, kileyle ölçülürdü. Bunun gibi daha birçok şey arpaydı, buğdaydı, pirinçti daha onlar hep hacim ölçüleriyle ölçülürdü. Mesela misal olarak söylüyorum bir kile suyla bir kile buğday aynı ağırlıkta değildir. Hangisi ağırdır? Su ağırdır. Kesinlikle su ağırdır. Yani buğday yüzüyor. Yüzüyor demek hafif demek. Dolayısıyla değil. Onlar da mesela aynı sahayın içerisine hurma görüsü koyarsan daha ağırdır. 3,5 kilo çeker. Buğday koyarsan 4 kiloyu aşar. Buğday hurmaya göre daha hafiftir. Bir sağ hurma veriniz diyor. Hatta bir rivayette buğday değil hurma veriniz diyor. Şimdi bu hadisi şerifi bütün imamlar hemen hemen neredeyse şöyle değerlendiriyorlar. Bir kere böyle yapan insan aldatmaya yönelik bir davranışta bulunmuştur ve günah işlemiştir. Bunda ittifak var. Ebu Hanife de böyle düşünüyor. Hepsi böyle düşünüyorlar. İki, böyle bir koyun alan bu hayvanın nasıl diyeyim aldatmaya yönelik göğsünün şişirildiğini, sağılmadığını anlarsa muhayyerlik hakkı vardır. Hayvanı iade edebilir. Dilerse yine alır, kabul eder. İade ederse de bir sağ hurma vermelidir. Hatta malikiler bölgenin gıda maddesi neyse hurma yerine onu verir diyor. Çünkü her yerde hurma bulmak kolay bir hadise değil. Şimdi hadiseyi Hanefilere, Ebu Hanife'ye gelince iş çatallaşıyor. Ortalığı karıştırıyor hep. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne diyor? Bu İslam'ın genel prensipleriyle uyuşmuyor diyor. Neden uyuşmuyor? Bir diyor, 3 gün sağdım ya ben bu hayvanı. 3 günde ben yedirdim diyor. Düşünce devam ediyor. Ben yedirdim diyor. O zaman sütünün diyor niye karşılığında hurma veriyorum? Diğerleri Ebu Hanife'ye bu konuda şunun için yükleniyorlar. Allah Resulü'nün açık hadisi var ve üstelik bu hadis sahih. Bütün kaynaklarda var. Ama Ebu Hanife hadisle amel etmiyor, muhalefet ediyor. Hayır, hadis üzerine düşünüyor. Fıkıh bu de. Dolayısıyla uymuyor yapıya. Ben yediriyorsam sütü de normalde benim olmalı. Ama bunu yapan insan nedir? Günahkardır, bu bir kusurdur, bu İslam'a yakışmayan bir tavırdır. Bununla müttefikiz. İkinci diyor, hurma. Ülkeden ülkeye değer değişikliği var. Arabistan'da hurma çok. Biz söyleyelim, İstanbul'da yakına kadar hurma doğru dürüst gelmiyordu. Şimdi nakliyeler kolaylaşınca hurma yağmaya başladı. Ama İstanbul'da, Arabistan'da bir hurmanın fiyatı 15 riyal ise İstanbul'da 15 lira. Yaklaşık böyle. Böylece fiyat ikiye katlanmış oluyor. Çünkü riyal şu anda liranın yarısı değerinde. Demek ki İstanbul'daki hurma fiyatı Medine'deki hurma fiyatından en az iki kat fazla. Şimdi onda da mı? Yani Medineli de bir sağ hurma verecek. Ben de şimdi bir sağ hurma vereceğim. Moskova'ya gidersen daha zor. İskandinav ülkelerinde daha pahalı. İş daha karmakarışık oluyor bu sefer. Şimdi fıkhi yapıya, İslam'ın adalet yapısına uymuyor. El-haracu bid-daman diye bir kaide vardır, ona da uymuyor. Tabi esasen bir başka şeye daha uymuyor. Hadi keçi de şu kadar bir kilo süt iyi bir süttür. Normal bir süttür. 2-3 kilo sayılırsa çok. Yamantofa'nın ineğinde 3 kilo çok az bir süttür. Hayvan 20-30 kilo sayılırsa normaldir. Şimdi ben inek karşılığında da insanlara bir sağ hurma vereceğim. Ondan sağdığım süt 5 kilo geliyorsa azdır. Dolayısıyla keçi sütü sayıyorsam onunkunda da aynı şekilde vereceğim. Bu da nasıl diyeyim cezalar veya karşılıklar, tazminatlar dengeli olur kaidesine uymuyor diyor. Pekala o zaman neye uyuyor? Hadisin metninde ızdırap var, sıkıntı var ve benzeri. O zaman şöyle bir şey olabilir ancak diyor. Böyle bir hadise yaşanmıştır. Nitekim yaşanmış zaten. Yaşanmıştır. Allah Resulü diyor böyle bir hadiseyi böyle çözmüştür. Arkadaşından sen böyle bir hayvan aldın, sağdın, sütünü içtin. Sen en iyisi bunu iade et.
üzerinde bir hukuk kalmasın, gönlü de kalmasın. Üst bir sağda hurma ver, helalleşin. Bir hadisenin ancak çözümü olabilir bu. Çünkü Peygamber Efendimiz daha önce şeyle ilgili, onu da buna misal veriyorlar. Zaten Zübeyir radıyallahu anh'ın su sulamasıyla ilgili tavrını paylaştık. Onun gibi bir tavır olsa gerektir diyorlar. Yoksa deve sütü olsaydı iş değişirdi. Diyelim ki inek sütü olsaydı iş değişirdi. Mantofon ineği olsa herhalde benek ilk eden sütü değişirdi. Hadise başka boyutlara taşınırdı. Çünkü hurma bulabilen ülke var mı? Bulamayan ülke var, pahalı ülke var, zayıf ülke var. Dolayısıyla bu bir hadisenin örnek hakim tarafından çözüm olsa gerektir. Biz de önümüze böyle bir hadise geldiğinde satıcıyı düşüneceğiz, alıcıyı düşüneceğiz. Nasıl sulh olur, nasıl birbirlerine gönülleri kalmaz, bunu önümüzde emsal teşkil eder diyor ya, emsal teşkil eden bir olay gibi koyacağız ve onun arkasından problemi biz de Allah Resulü'nün çözdüğü gibi tarafların gönlünde leke pürüz kalmadan çözeceğimiz bir olay olmalıdır. Yoksa genelleştirirsek önümüze çıkan problemleri çözemiyoruz diyor. Nitekim İbn-i Dakik el-İd var. Önce Maliki iken sonradan Şafi olmuştur. Ahkam hadisleri ilgili bir kitap var. Bu meseleyi gündeme getirmiş. Bu hadisin içerisinde 7 tane çözülmesi gereken problem var diyor. 3 tanesine cevap veriyor. Geriye 4 tane kalıyor. Bunlara diyor cevap verilmiyor. zor bir şey olarak. Dolayısıyla bakınız bir fıkhın tahlili ve farklılığı ortaya geliyor. Tabii tekrar ediyorum. Yani burada diyelim ki Ebu Hanife daha derin düşündü ve benzeri yaptı. Biz alimlerimizin ilmini, irfanını takdir ediyoruz. Kimisi teslimkar, kimisi derin düşünür, kimisi bunda haklı, kimisi şunda haklı. Bu hadise olabilir. Ama bu fıkhın örneklerinden birisidir. Şimdi bu şekilde meseleler müzakere edile edile kararlara bağlanmıştır. Kararlara bağlanan meseleler kayıtlara geçirilmiştir. Bu yüzden bunu da unutmayınız. Hanefi mezhebine şura mezhebi denilir. Sadece Ebu Hanife'den çıkmamıştır. Anlaşıldı? Ebu Hanife'nin üslubuyla talebeleriyle ve ilim ehliyle tartışa çağrışa ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Nasbur Raye isimli kitabın baş tarafında yaklaşık iri kitap sayfasıyla 64 sayfalık bir makalesi vardır. Son derece bu açıdan kıymetlidir. Fıkhul Irak'tır adı. Türkçe'ye tercüme edildiğini duydum. Ya Hanefi fıkhının metotları diye mi veyahut da nasıl diyeyim? Irak fıkı diye mi? Ne diye tercüme edildi? Bilemiyorum ama tercüme edildiğini duydum. Fıkhul Irak, Nasbur Raye biliyorsunuz Hidayi'nin hadislerini tahriç eden bir kitaptır. Zeyla'inin son derece kıymetli bir kitaptır. Onun baş tarafında da hem Hanefi mezhebindeki muhaddis alimlerin listesi çıkarılır. 150 tane alimin orada muhaddis olan ki alimin hadis ilminin azlığıyla itham edildiği için isimleri sıralanmıştır. Hem de bu mezhep nasıl teşekkül etmiştir onun hakkında bilgi veren bir makaledir. Son derece kıymetlidir. Yine mesele şöyle, bir mesele bazen günlerce sürmüştür. Bazıları kolay, niye altı hakkında ayet olunca, hadis olunca, bilgiler net olunca tık tık tık yazıya geçiyorsunuz. Ama mesele bazıları şu demin anlattığım gibi üzerinde uzun müzakereyi gerektiriyor. Günlerce tartışılıyor. Sonra karara bağlanıyor. Karara bağlayınca hep birden tekbir getirirlermiş bir de. Camiden tekbir sesleri duyulunca dışarıdan Ebu Hanife ve talebeleri bir konuyu daha neticeye bağladılar demek ki zor konuyu diye gündeme gelirmiş. Böylece kayda geçermiş. Diğer taraftan dediğim gibi Medine-i Münevvere'de de halkalarda müzakere edile edile İmam Malik rahmetullahi aleyh'in çok ciddi bir ilim halkası vardır. Halkasından kopmayan insanlar vardır. Başta Abdurrahman İbni Ebil Kasım gibi. Dolayısıyla o insanlar da orada durmadan meseleleri müzakere ediyorlar. Böylece kayıtlara geçiyor, zabıtlara geçmeye başlıyor. O devirlerde yazı yazan insan ne yazık ki çok fazla değil. Yani yazsa bile kağıt bulamıyor, kayıt bulamıyor, kayda geçecek bulamıyor.
Bu yüzden herkesin işte nasıl diyeyim elinde defterinin olması, herkesin onu kayda geçmesi o kadar kolay hadise değil. En çok yaş itibariyle de gençlik itibariyle de bu kaydı tutan kim olmuştur? İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh olmuştur. Ayrıca belki ilmi dünya varlığını iyi yolda kullanmanın güzelliklerinden bir tanesi de odur. İmam-ı Muhammed'in babası varlıklı bir insandır. İlim seven bir insandır. Oğlun ilim yolunda ilerledikçe arka desteğini hiç çekmemiştir ve varlığın ilme ciddi tesiri İmam-ı Muhammed'de görülür. Daha sonraki yıllarda da hem Ebu Hanife'den de görülür. Biliyorsunuz Ebu Hanife rahimullah Ebu Yusuf'u bursunu vererek okutmuştur. İmam Ebu Yusuf ilk önce çıraktır biliyorsunuz. Geliyor Ebu Hanife'nin ders halkasını görmüştür camide namaz kılarken. Biraz dinlemiştir. Biraz dinleyince kapılmıştır. Ondan sonra işi gücü bırakmış halkaya devam ediyor. Ama bu sefer eve ekmek parası gitmiyor. O yetimdir. Annesi bir öğreniyor ki oğlu Ebu Hanife'nin halkasında eve de para bana geldi yok. Camiye bir girmiştir fırtına gibi. İçeride Ebu Hanife'nin halkasındaki oğlunu yakalamıştır. Cümleleri aynen şöyle. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atmaya kalkıyorsun? Onun ekmeği pişmiş önüne düşmüştür. Senin evde ekmeğe ihtiyacın var. Kalk demiştir. Ebu Yusuf'u kaldırmıştır. İtiraz etmemiştir annesine. Götürerek yeniden ustasına teslim etmiştir. Ders bittikten sonra Ebu Hanife talebelerine demiştir. Gidin Ebu Yusuf nerede çalışıyor öğrenin. Ne kadar yevmi alıyor onu da öğrenin. Böylece talebelerini öğrendirmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf halkaya çağırmıştır. Halkada Ebu Yusuf oturmuştur. Derse iştirak etmiştir. Akşamleyin dönerken de eline yevmiyesini vermiştir. Böylece burs bizden geliyor. Ebu Hanife rahimullah varlığını çok iyi kullanan birisindendir. Şöyle diyeyim. İnanın bütün kalbimle söylüyorum bunu. Görüşlerinde, bakış açısında, nasıl diyeyim, hadis konusunda, fıkıh konusunda, hatta akide konusunda tenkit eden çok insan olmuştur. Ama Ebu Hanife'nin ticareti konusunda kendi aleyhinde tek bir cümle bile duymadık. Hiçbir kayıtta da yok. Şimdi bunu biraz şunun için üzülerek söylüyorum. Şimdi o da ticarete daldı deyince sanki haramın içine daldı gibi. Ticaret izzetli ve şerefli bir meslektir. Yerinde yapıldığı zaman insanların ihtiyacını gören bir meslektir. Doğunun batıya, batının doğuya, kuzeyin güneye yetiştirdiği malları götüren ihtiyaçlara şu anda olmadığını düşünürüz. Ayakkabımız ne olur, elbisemiz ne olur, neyi ne yaparız bir tane şey yapın. Ama insanoğlu lekeleye lekeleye güzel ve izzetli ve şerefli ihtiyaç. El cari bu marzukun diyor Allah Resulü. Diyardan diyara mal getiren insana Rabbim rızıklandırır diyor. Bu büyük bir ihtiyaçtır. Ama ne yazık ki yapmaya yapmaya veya lekelene lekenlere bugünkü konuma gelebiliyor. Bunu tekrar şunun için söyledim. Bakınız tekrar söylüyorum. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh büyük bir tacirdir, tüccardır, varlıklı bir insandır. Hasmı bile, düşmanı bile ticareti konusunda en küçük bir leke sürecek şey söylememiştir. Böyle bir şey de intikal sonraki nesillere asla intikal etmemiştir. İmam-ı Muhammed de ticaretle de uğraşmayacak kadar maddi durumu iyidir. Babası iyi desteklemiştir ama iyi yolda kullanmıştır. Dolayısıyla kağıt bulabilen, nasıl diyeyim malzeme bulabilen, kayda geçirebilen nadir insanlardan birisi olmuştur. Böylece fıkıh artık ne olmuştur? Daha önce Alkame'de olduğu gibi, Zühri'de olduğu gibi, nasıl diyeyim Ebu Musa el-Eş'ari'de olduğu gibi, İbrahim en-Nehai'de olduğu gibi sadece zihinlerde bilgi birikimi olarak öğretilmemiş, aynı zamanda raflardaki yerini almaya başlamıştır. Raflardaki yerini alma deyince kitaba dönüşerek almasını kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Artık ilimde şu bölüm nerede olmalı? İbadetler bölümünde olmalı. İbadetler bölümü bir bütün olarak, bütün fıkhi meseleleri çözülmüş olarak dolmaya başlamıştır. Bütün bununla ilgili meseleler tartışılmış, oraya yerleştirilmiştir. İbadetler bölümünün dışında, mesela alışverişle ilgili bütün naslar tartışılmış, hükümler neticeye bağlanmış, ne şıklar, ortaklar arasındaki alışveriş, muhayyerlik hakları, nasıl diyeyim ondan sonra
kişilerin kandırmaya yönelik davranışları, hangisi kandırma sayılır, hangisi mekruhtur, hangisi haramdır. Çünkü netice itibariyle sen hayvana pazara getiriyorsun.

tazecikmiş diyorsun. Su emdirilmiş ceviz. Tazecikmiş oluyor. Nasıl diyeyim, kilo tartımında böyle bir şey oluyor mu, sıkıntı oluyor mu? İki taraf kendi menfaatlerini korur. Yanıltıcı davranışta bulunmadığı sürede ticaret pazarlığa açıktır. Karşılıklı menfaat korumaya açıktır. Satıcı kar etmeye çalışacaktır. Müşteri de bunu ihtiyaç olan malı en az karı ödeyerek veyahut da mümkün mertebe kendi lehine en iyi olacak şekilde alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili hükümler ne varsa onlar da tıkır tıkır yerini bulmuştur. Kefaletle ilgili, cinayet hukuku ile ilgili neler vardır? İnsan her ölüm bir midir? Misal olarak söylüyorum. Araba kazası yapmış, insan ölmüş. Onda bile aynı değildir. Nedir? Birisinin önüne fırlamışlardır. Bir tanesi intihar etmek istemiştir. Bir tanesi hızlı gidiyordur. Frene basmıştır ama tutmamıştır. Bu hız, bu da nasıl diyeyim, fren bu hızı engelleyemez. Öyledir. Fevri davranmıştır. Hızlı gitmeyecek. Onun arasında bile şıklar var. Ama bakıyorsunuz işte hukuku ilk önce üçe ayırıyor ölüm şeklini. Hedefli ve kasıtlı öldürme ve öldürücü alet öldürme bir. İkincisi neyle öldürme? Düşmanlık var, öldürme hedefi yok. Dövüyor adamı. Dövüyor demek düşmanlık var demek. Ama çubukla dövüyor. Çubukla adam öldürülmez normalde. Ama ölüme sebep oluyor. Şimdi günümüzde ne diyorlar? Kastı aşan sebeple adam öldürme diyorlar. Ve benzeri. Buna şipi amt diyor İslam hukuku. Kasta benzer adam öldürme diyor. Bunun hangisinde kısas olur? Hangisinde ağırlaştırılmış diyet olur? Hangisinde hafif diyet olur? Niye sebep olmuştur? Nedir? Diğer aza kesimlerinde veya aza kayıplarında neler yaşanır? Mahkeme önünde nasıl davranılır? Taraflar nedir? Delili kim öne sürmek zorundadır? Kim delil bulunamazsa yemine davet edilir? Mahkeme nasıl cereyan eder? Miras hukuku nedir? Taksimi nedir? Kısaca bütün bu maddeler tartışılıp raflardaki yerini veyahut da kitaptaki bölümünü bulmaya başlamıştır. Bu çok kıymetlidir. Dolayısıyla diğer ilim ehline ciddi şekilde yol gösterici olmuştur. Tabii bundan önce de bu nevi aynı konudaki birikimler böyle bir genel fıkhın birikiminde hazırlamıştır. Onların kınını, hakkını ve hukuku da unutmamak gerekir. Bunu şöyle diyeceğim. Bakınız, bilemiyorum içinizde hiç duvar örmeye kalkan oldu mu? Sıfırdan, şimdiki şeylerle değil. Şimdiki tuğlalar biraz belli. Taşla. Taşla duvar örmeye kalktırsak şuradaki insanları %90'ı belki hemen hemen hepsi 1,5 metre çıkamaz. İstediğin kadar iri taşla başla. İri taşı koydun. Üzerine ikinci taşı koydun. Ondan daha küçük olması lazım ve onun gibi olması lazım. Üçüncü taşı koydun. Dördüncüyü kaldırmaz. Devrilir. Arasını doldursan bilmem gitsen giderek incelir. Bakıyorsun milletin ördüğü duvar ince değil. Seninki giderek iri taştan aşağıya doğru inceliyor, paldır küldür bir de devriliyor. Pekala, bunu öğrenmek için ne oluyor? Duvarı tek taraflı başlamıyorlar ki. Bir sıra buradan başlıyorlar, bir sıra öbür taraftan başlıyorlar. Öbür taraftakilerin hep aynı hizaya getiriyorlar. Boşluğu veya fazlalığı arkaya veriyorlar. Tamam, çift taraflı. Ortada bir boşluk oluşuyor. Orayı çakıl taşlarıyla, uygun taşlarıyla ve harçla doldurarak ilerleniyor. Şimdi bunu şunun için söyledim. Bu ilk duvarı ören, bu şekilde örmeyi başaran, bu şekilde 10, 20, 30 metre duvar yükseltebilen bir insan sadece ördüğü bu duvarla inanın Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camisi kadar büyük hizmet görmüştür. Ve mimardır. Neden? Sonraki bilgi onun bilgisinin üzerine bina ediliyor. O duvar gelişte bir tanesi örmeyi başarmış ya, 5 metre duvar çıkmış ya, o çok kıymetlidir. Sonrakiler onun tecrübesinden istifade ede ede bunu geliştiriyorlar. Dışarı çıkın çıkma vereceklerse de, nasıl diyeyim, bunu ağaçla destekleyeceklerse de o bilgi birikiminin üzerine kendi bilgi birikimlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ilk gayret eden insanlar sonraki nesle büyük hizmet etmişlerdir. Ve bu büyük hizmet edenlerin belki en çok bu konuda ecir alanlarının başında Ebu Hanife rahimullah gelir. O fıkı bütünüyle ele almıştır. Bütününü neredeyse o raflardaki dediğimiz veya kitaplardaki dediğim o sistemin içerisine yerleştirmiştir. Bu yüzden İmam-ı Şafii rahimullah hepimiz fıkıhta Ebu Hanife'nin iyaliyiz. Yani çoluk çocuğuyuz der.
Böylece birbirlerine olan minnetleri de dile getirirler.

Bu doğru olandır. Böylece fıkıh ciddi bir şekilde daha hicri asrın ikinci çeyreğinde yerli yerini hemen hemen bulmuştur. Ebu Hanife biliyorsunuz 80 yılında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla ikinci 150 yılında vefat etmiştir. Yani ikinci hicri yılın yani hicri asrın ilk yarısında yaşamıştır. Olgunluk devirlerinde bu çeyreğe doğru doldurmuştur. Böylece fıkıh olgunlaşmaya başlamıştır. Ama asıl daha önce de söylediğim bir gerçek var. Hayret edilecek şey şudur. O ayet-i kerimelerin içerisinden süzüp fıkıh almaya çalışıyorsunuz. Bir cümleden ne oluyor? Bakıyorsunuz ki kefaret hukuku çıkıyor. Yusuf aleyhisselam ben size kefilim diyor. Şimdi kefalet sistemi, kefaletinden sorumluluk ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz başka şeyler bunu destekleyiveriyor. Allah Resulü veda hutbesinde kefil olan insan kefaletinin sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır diyor. Çünkü kefil olan insan borçlu değil. Esasen borçlu o değil. Ama o birisinin borçlanmasına sebep olmuş. Bu da sorun değil, bu da iyilik. Ama başkasına söyleyeyim. Öbür insanın güvenerek vermesini o temin etmiştir. O zaman sorumluluğu var. Dolayısıyla bu sorumluluğunu yerine getirecek. Borçlu kendi olmamasına rağmen yoksa ticaretteki nizam bozulur. Böyle yapmak zorundadır. Bakıyorsun bir kefaret hukuk sistemi çıkıyor onun içerisinden. Diğerleriyle de yan yana gelince. Bakıyorsunuz cinayet hukukunun detayları çıkıyor. Çünkü cinayet sadece cana karşı işlenmiyor. Yara açıyor, uzuv kaybediyor, şu yapıyor, bu yapıyor, bunlar yapıyor. Tazminat hukuku bakıyorsunuz işin içerisinden çıkıyor. Araştırıp süzüp içeriye çıkınca dev gibi bir hukuk sistemi yaşanan ayetlerden, hadislerden ve yaşanan hadiselerden ortaya çıkıyor, sözülüyor ve kitaplardaki yerini alıyor. Ondan sonra yerini alınca şu daha kolay. Artık fıkıh oluştu, raflara kondu, istenilen konuya bakılıyor, çözümü yapılıyor. Pekala bir hadise çıktı ama kitaplarda yok. Onunla ilgili bu sefer taramaya başlıyorsunuz. Onunla ayetleri tarıyorsunuz, hadisleri tarıyorsunuz. Neticede onu çözüme ulaştırmak zorundasınız. Onun kadar uğraşıyorsunuz, bakıyorsunuz, onun içinde de fıkha yer buluyorsunuz. Bu emekler yoğrula yoğrula ve bir araya gele gele bir hukuk sistemi oluşmuştur. Dolayısıyla ki raflardaki yerini almıştır ve buna emeği geçen her alim bundan büyük fazilet sahibi olarak kendi ecrini kazanmıştır. Böylece şöyle diyelim, ikinci hicri asrın başlarında artık hukuk ciddi bir seviye kazanmıştır ve sistematik bir hale gelmiştir. Bu binanın kurulma devresidir. Hani bir inşaatı yaparsınız, nasıl diyeyim, kubbesini, binalarını, duvarlarını, pencerelerini çatarsınız. Ondan sonra nasıl diyeyim, içini donatırsınız zaruri eşyayla. Bunun arkasından ne gelir? Hani inşaatçılıkta ihtiyaç bitmez. Bakarsanız şu musluk şöyle değil de şöyle olsa daha iyi olur. Şuraya şöyle bir elbise askılığı da lazım. Şu şöyle olur, bu böyle olur, donanma. Kemal bulma devri bundan sonra yaşanmıştır. Kemal bulma devri. Daha sonraki yüzyıllarda alimlerin birbirlerinin o tecrübelerinin üzerine bina ettikleri bilgilerle gelişmeye başlamıştır. Bunda birçok alimin büyük payı olmuştur. Şimdi bunu şöyle söyleyeceğim. Günümüzde bir şey daha var. Ebu Hanife işte ufku açık bir insanda müçtehitti. İmam Şafii öyleydi. İmam Malik öyleydi. Günümüzde bu nevi içtihat yapan kalmadı. Şimdi günümüzde ciddi bir bilgi eksikliği var. İçtihat kapısı da bazıların iddia edildiği gibi kapanmış bir kapıda değildir. Ama içtihat edecek nasıl diyeyim o güç, o bilgi birikimine de hala ihtiyaç var. Yani Ebu Hanife'nin devri geçti diye müçtehit olmanın şartları aşağıya düşmedi. Hala o birikime ihtiyaç var. O birikimi olmadan içtihat iddiası batıl bir iddiadır, ciddi değildir. Dolayısıyla günümüzde efendim o raddeye çıkmasa bile bir problem varsa buna çözüm bulunmak zorunda değil mi? Evet, bulunmak zorunda. Bir insan bildiğinin son raddesiyle
gayretini yaparak, önüne bütün nasları koyarak, tarayarak bir karara varmalıdır. Kendi seviyesindeki ilim ehliyle istişare etmelidir. Bu kararı vermelidir. Çünkü çözüm bekliyor mesela. Ama şu demek değildir. Bu mecbur kaldık bilen insana. Bir de diyoruz ya, ya avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Dolayısıyla bir insan sordu ve bunun karşılığını ilim ehlinden aldı. Ben bu olayı çözmek zorundayım. Bu olayı çözüyorum demek, bu insanı başka daha yüksek seviyede ilim ehli olmadığı için içtihat mezhebine çıkar, mertebesine çıkartmaz. Bu gerçeği ayrıca unutmayalım. Bir şey daha var. Kesinlikle karara bağlanmış meseleler. Artık yenilik yok o konuda. Yeniden biz onu hiç yapılmamış gibi yeniden masaya yapıp yatırıp içtihat etmenin de manası yoktur. Doğru da değildir. Bu şuna benzer. Demin dedim ya, ilk duvar kullanan insanın, duvarı yapan insanın tecrübesini hiçe sayıyorsunuz. Yeniden duvar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Kusura bakmayın, ahmaklıktır da. Niye? Onların bize verdiği bilgi birikimi bize daha iyi duvar örme imkanı sağlamalıdır. Bunu hiçe sayarsanız hep sıfırdan başlarsınız. Hiç de ileriye gidemezsiniz. Halbuki o bilgi birikiminin üzerine bilgi birikimi yaparsanız merhale kat edersiniz. Farklı buluşlar, günün teknik imkanlarıyla onu da yoğurursanız o zaman ufuk bulursunuz. Bundan diyelim ki binlerce yıl evvel yer çekimi ispat edilmiş. Siz yer çekiminin varlığını kabul etmiyorsunuz, sıfırdan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Bunu şunun için söylüyorum. Sabah namazının ne zaman başladığını şer-i şerif tayin etmiştir. İmamlar ittifakla tayin etmişlerdir. Öğlenin ne zaman da başladığı bilinir. İhtilaflar da bilinir, şey de bilinir. Asırlar bu konuda hiçbir değişiklik getirmemiştir. Ben yeniden akşam namazını masaya yatıracağım. Yeniden sabah namazını masaya yatıracağım. Yeniden namaz günde 5 vakit midir, 3 vakit midir, 2 vakit midir masaya yatıracağım. Yeniden namaz 3 rekat mıdır, 4 rekat mıdır, 2 rekat bunu tartışacağım. İlle içtihat edelim diye netleşmiş bir meseleyi ve asırların hiçbir değişiklik getirmediği bir meseleyi yeniden sıfırdan ele almak, yer çekimini reddetmektir. Nasıl diyeyim, demirin taşıma gücünü reddetmektir, mukavemet gücünü reddetmektir, taşın ömrünü reddetmektir. Kısaca bilgi birikimlerini reddederek her seferinde sıfırdan işe başlamak, yola çıkmaktır. Bu doğru bir davranış değildir, yerli yerinde de bir davranış değildir. Evet, hadiseler karara alınmalı ama hem ilmi oturaklık taşımalı hem de nasıl diyeyim, geçmiş alimlerin bilgi birikimi ve netice bağlılıkları da yeniden sıfıra dönerek hiçe sayar küstah tavır alınmamalıdır. Bu üzerinde durulması gereken zaman zaman bunu tekrar dönecek vurgulayacağız. Fıkıhla ilgili eserler yazılmıştır. Hadisle ilgili eserler de bu devreye doğru yazılmıştır. İmam Ebu Yusuf'un ilk defa usulü fıkıh hakkında kitap yazdığı zamanımız zannediyor varmış birazdan. İlk defa Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh'in usulü fıkıhla ilgili kitap yazdığı kaynaklarda yer alır. Ama böyle bir kitaba rastlanmamıştır. Tekrar ediyorum, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Ebu Yusuf usulle ilgili ilk kitabı yazan insandır diye var. Çünkü Hanefilerin sistemi şu idi. Hanefilerin usulü normalde Şafiilerden öncedir. Öncedir şu demek. Mesele çözüldü ya deminki, bu meselenin asıl oturduğu temel nedir? Onu tespit etmişlerdir. El aslu fi hadihil mesele, bu meseledeki asıl temel kaide şudur diye kenara koymuşlardır. Mesele çözülmüştür, kaidesi konmuştur. Mesele çözülmüştür, kaidesi konmuştur. Sonra kaideler alt alta getirilip bakıp değerlendirince içinden usul kaideler çıkmıştır. Böyle bir yol takip etmişlerdir. Tamam. Bunun ilk kaleme alan, kayde geçiren insan olarak da Ebu Yusuf biliniyor. Ancak tekrar ediyorum, Ebu Yusuf'tan Kitabul Haracı geliyor, Risalesi geliyor, nasıl diyeyim, bize eteri geliyor, hadisle ilgili kitapları geliyor ama böyle bir kitap bize ulaşmamıştır. Bilemiyoruz, Bağdat baskınında binlerce yakılan ve nehre atılan kitapların arasında mıydı?
neydi, nasıldı, kısaca böyle bir kaynak yoktur. Böyle bir kaynak olunca ancak bize düşen ne demektir? İlk yazanın ne olduğu kaynaklarda zikrediliyor ama böyle bir eser yok demek kalıyor. Bunun iddiasını %100 iddia etmek elimizde olan bir şey değil. Ama ilk önce usul ile ilgili, yani ayetlerden nasıl hüküm çıkarılır, hadislerden nasıl hüküm çıkarılır, bu ve benzeri konuları kaleme alarak aktaran kimdir? İmam Şafii rahmetullahi aleyh'tir. İmam Şafii'nin nedir? Risalesi Er-Risale, yani usul kitabının adı. Bu konuda sonraki nesillere intikal eden, günümüzde de bize ulaşan ilk kaynaktır. İçerisi yaklaşık olarak 4 bölümden oluşur. Birincisi şer'i hükümlerle ilgilidir. Yani vacip neye denir, haram neye denir, mekruh neye denir, usulde temel kaideler, kullanılan ıslahlar nelerdir? Yani Er-Risale'nin 4 şıkkından, 4 verdiği ana bilgiden birincisi şer'i hükümler hakkındadır. Tekrar ediyorum. İkincisi şer'i deliller hangileridir? Kitap, sünnet ve icma hakkında ciddi bilgi verir. Üçüncüsü şer'i delillerden hüküm çıkartma yollarıyla ilgilidir. Şer'i de yani kitaptan, sünnetten nasıl delil çıkar? Tekrar ediyorum bunu. Delillerden hüküm çıkartma yolları. Dördüncüsü içtihat ve müçtehit neye denir? Onun tarifi. Bu 4 temel üzerine kuruludur. Ama sonraki yıllarda bakıyoruz ki usulü fıkıh sadece bundan ibaret değildir. Kıyas hakkında geniş bilgiler var. Nasıl diyeyim, daha öncekilerin şeriatı hakkında biz nasıl istifade edebiliriz, ne kadar ise onun hakkında bilgi var. Masalih-i mursele hakkında bilgiler var. Kısaca bütün bunları hep örf ne kadar tesir eder, örf adet neye tesir eder, istihsan neye denir ve benzeri bununla ilgili daha sonraki kitaplarda bilgiler var. Misal olarak söylüyorum, geleceğim ona yine. Amidi'nin El-İhkam diye usulde bir kitabı var. Şafii, Mütekellimin yoluyla. El-İhkam. El-İhkam kitabı İmam-ı Şafii'nin Risalesinden daha kemal bulmuş, şimdi okutulmaya kalkılsa tercih edilmesi gereken bir kitaptır. Tamam? Bunu şunun için söylüyorum. Ama ne El-İhkam, ne ondan sonraki, ne bir başkası Er-Risale'den daha kıymetli değildir. Bu gerçeği de unutmayalım. Demek istediğim buydu. Çünkü ilk önce o yazmıştır, temeli o oluşturmuştur, insanlara yolu o göstermiştir. O olmadan El-İhkam olmuyor. İmam-ı Gazali'nin Mustasfası olmuyor. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Şehzadebaşı Camii yapılmadan Süleymaniye yapılmıyor. Süleymaniye Camii inşa edilmeden Selimiye yapılmıyor. O ilk yapılan kıymetlidir. Yol göstericidir. İlk önce ortaya birisi bir şey koyunca bakıyorsun. Şu tarafında şu da iyi olur diyorsun. Bu tarafında bu da iyi olur diyorsun. İlk yapılan otomobillere bakın. Bisiklet tekerinden biraz daha büyüğü bir teker. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf gidiyor. Vites yok. Hep aynı hızda gidiyor. Duracağı zaman nasıl duruyor, nasıl ediyor, frenlere gülünç, garip vesaire. Ama o ilk arabayı yapanın üzerine daha sonra araba yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, gelişiyor. O ilk arabayı yapan, son arabayı yapandan inanın daha ustadır. O buluşu yapmıştır, ufku açmıştır, basınç sistemiyle tekerin dönüşünü ayarlamıştır, tekere o gücü vermiştir, aktarmıştır. Daha sonra bu geliştirile geliştirile, şimdi yollarda kayarak giden arabalar meydana gelmiştir. Eğer bugün arabayı yapan, o da kim oluyormuş, nasıl tabiri caizse, bizim arabaya bak, ona bak diyorsa, cahildir ve nankördür. Anlaşıldı? Onun için İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin Er-Risalesi sonraki nesillere gerçekten büyük ışık tutmuştur, ufuk açmıştır ve usulü fıkıh ilminin temelini oluşturmuştur. Bir taraftan kaideler kaleme alınmaya başlamıştır. Kavaid-i El-Eşbah ve Nazair diye kitaplar var. El-Eşbah birbirine benzeyen hadiseler ve Nazire de bugünkü emsal teşkil edenler demek. Niye? Kaideleri içerisine alan, emsal gösteren kitaplardır. Şimdi
Suyuti'nin var. El-Eşbah ve Nadairi, İbn-i Nücem'in de var. Şu anda basılı olanlardan iki

0: Üç tane var. Bir tane de Hanbelilerde var. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer Suyuti biliyorsunuz Şafii'dir. Ön tarafına bakarsanız, giriş bölümüne bakarsanız orada bir şey anlatıyor. Bu konuyla ilk eser yazan, ilk böyle bir kaideler kitabı oluşturmaya çalışan insan Mavera-ü-Nehir alimlerinden filan der. Adamcağız belli kaidelerde fıkıh toplamaya çalışıyormuş. Bunu da kısa slogan cümleler haline, hatta beyit haline sokuyor. Böylece temel 17 kaide bulmuştur. Oluşturmuştur. Bunu tekrar ediyor. Eksiği var mı, artısı var mı, şunu var mı, bunu var mı da tartışıyor kendi kendiyle. Bu zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de iki gözü de görmüyor. Kör. Dolayısıyla zihnine yazıyor, zihninde konuları tartışıyor. Bunu Şafii alimlerinden birisi duymuştur. Yani. Gitmiştir, adamdan isteyecek ama adamın kimseye olgunlaşmadı diye vermiyor. Duyulmasını da istemiyor. Bir caminin de imamlığını yapıyormuş. Şimdi yatsı namazından sonra da caminin içerisinde dolaşarak, kör onun için fark etmiyor, ışıkları da kapatırmış, dolaşarak şeyi tekrar ediyor, kendi kendiyle tartışıyor. Bu huyu da biliniyor onun. Çok ilim ehli bir insandır. Şimdi varıyor, huyunu da bildiği için, sonra da söylemediğini bildiği için, yatsı namazından sonra bir hasırın içerisine kendini yuvarlıyor, dolayısıyla orada bekliyor. Aynen kitapta anlatıyor. Tekrar ediyorum yani var olan bir şey anlatıyorum. Yani bu ilim nasıl oluştu diye El Eşbah ve Nadair'in başında var bu. Şimdi tabii kapıları içeride kimse kaldı mı diye soruyor. Kalmayan olunca kapıları kapatıyor. Kapılar kapandıktan sonra caminin içerisinde beyitleri baştan alarak okuyor. Tekrar ediyor, müzakere ediyor. Ama bu sırada hasıra dürülü olan nasıl diyeyim şey hasırın içerisinde üşüyor. Üşüyünce de öksürüyor. Öksürünce de ama hoca efendi bunu yakalıyor, temiz bir dayak atıyor. Şeyhu Şafiiye derlerdi. Şey olarak Şafii alimlerin hemen hemen en büyüğüydü. Yaşlı da büyüğüydü. O bunu anlatır değil diye ondan dinlemiştim ben. Ya o adamcağızı niye dövdün diyor. Neredeyse ağlayacaktı. Çok kötü dövmüş. Dövmüş iyi bir. Demek ki sert mizaçlıdan birisi. Neyse temiz bir dayak atmış. Ondan sonra da kapıyı atmış tabii. Ama bu ayeti, bu kaidelerden bir bölümünü hafıza müthiş ezberlemiş. Yani kapıya atılmış dayağı da yemiş ama nasıl diyeyim bir bölümünü de ezberleyerek gitmiş. Daha sonra onu Şafiiler geliştiriyorlar. El Eşbah ve Nadair onun üzerine kurulu bir şeydir. Saklayan adam saklamakta haklı çünkü kayden daha oluşmamış. Fire verebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. O adamcağız haklı esasen onda. Bu ve benzeri yani davranış. Şimdi bu insan ilk emel işte 17 beyit veya 17 kaide, 27 kaide, 30 kaide biliyorsunuz mecellenin başında 100 fıkıh kaidesi vardır. Konuşacağız onları. Bu kaideler, bu ilk çalışmalar son derece kıymetlidir. Çünkü onun üzerine daha sonraki yıllarda sen saray yükseltebiliyorsun. Ve o insanların bütün bu sonraki yıllarda yapılan saraylarda, yapılan binalarda, yapılan fıkıh abidelerinde öyle diyelim hep hakları ve hukukları vardır. Dolayısıyla bütün usul alimleri hakkında hem Ebu Hanife'nin hem Ebu Yusuf'un hem İmam Muhammed'in yazılı bir eser bırakması sebebiyle de ciddi şekilde İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'in hakkı ve hukuku vardır. Çünkü daha sonraki eserler bunun üzerine bina edilmişlerdir. Böylece giderek gelişmeye başlamıştır. Giderek dal budak salmaya başlamıştır. Giderek yazılı kaynaklarda yerini almaya başlamıştır. İnşallah bir sonraki dersimizde nasip olursa bunun dışında işte tedvin ihtiyaçları doğmuştur. İlimler kaynaklara geçmeye başlamıştır ve benzeri. Yeniden o başta bir şey zikretmiştik. Usulü fıkıhtaki iki ayrı metot. İnşallah onlar üzerinde duracağız. Onlarla ilgili ilk kaleme alınan ve kaynaklık teşkil eden eserleri zikredeceğiz. Üzerinde bazı bilgi paylaşımı yapacağız nasip olursa. Evet.
1: Hocam ben Talha Sezgin. İki sorum olacaktı. Çağımızın problemlerine içtihat edebilecek liyakette müçtehitlerimiz var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorumda
0: Bu
1: sizce
0: birincisi zordu, ikincisi kolay olsun.
1: içtihat kapısının kapandığını söyleyen hocalarımızın haklılık payı var mıdır sizce? Bu da ikinci sorum.
0: Şöyle ikinci sorudan başlayalım. Biraz daha kolay birinciye göre. Şimdi haklılık payı şu. Bakınız, bazı beyinler sentezci beyindirler. Şu demek. Misal günümüzde tıbbı ele alalım, masaya yatıralım. Yani fıkıh tıbba çok benzetirler. Eskiden dahiliye vardı. Daha önce tabip vardı. Dallandı, budaklandı. Şimdi dahiliye var. Yani iç hastalıkları diyelim. İç hastalıkları da dallandı, budaklandı. Kimisi sırf akciğerden anlıyor. Kimisi sırf karaciğerden anlıyor. Kimisi kalpten anlıyor. Kimisi damar sisteminden anlıyor. Kimisi mideden anlıyor. Kimisi bağırsaklardan, kimisi böbrekten anlıyor. Tamam. Son derece girift bir hal. Kimisi pankreas üzerine sırf çalışma yapıyor. Şimdi işin sıkıntısı şu. Bu ihtisaslaşma sıkıntı değil. Ama pankreas üzerine çalışma yapan insan kalbi unutuyor. Pankreası tedavi edeceğim derken kalbin ritmini bozuyor, bedene zarar veriyor. Tamam. Bir başka romatizmayı iyi edeceğim veya işte nasıl diyeyim vücut yapısını anatomiden bir bölümünü ben iyi edeceğim derken öbür taraftan beyne zarar veriyor. Karaciğere zarar veriyor. Vücudun diğer sistemine zarar veriyor. Bir insana ihtiyaç var. Bugün ben kesinlikle nasıl diyeyim diyelim ki sağlık bakanı olsam kesinlikle pratisyen hekimlerin ihtisas alanlarını yetiştiririm. Pratisyen olacak. Doçent seviyesinde pratisyen olacak. Yani vücudun bütününü anlayan ve mutlaka ordinarius profesör seviyesinde insan ihtiyacı var. Vücudun bütününü anlayan. Ve o insanlar hastanede mutlaka bir iki tane olacak. Diğer profesörlerin veya diğer tabiplerin kendisine istişare edecek. Ben şöyle bir ilacı kullanmak istiyorum şunu tedavi için. Bu başka yere zarar verir mi? Kısaca vücudun bütününü anlayan, birbiriyle bağını bilen, sistemin bütün çalışma sistemini hakkında akıl yürütebilen sentezci beyin ihtiyacı var. Bugün detayda çalışa çalışa çalışa biz detaylara doğru inip gidiyoruz. Nereden geldiğimizi unuttuk. Kuyuların içerisinde deniz dibindeki mağaralarda ilerliyorsanız mutlaka iple ilerlemelisiniz. Yani bir sicim olacak ip sizi takip edecek. Sizin o iple gidersiniz. Eğer böyle yapmazsan çok ciddi hata mağaranın içerisinde kaybolursunuz orada ölür kalırsınız. O ip sizi gerisin geri çıkartıyor size yolu öğretiyor. Şimdi biz daldık daldık gittik. İpi unuttuk. Yanımızda gelmedi. Sıkıntıya sebep. Bu şekildeki sentezci beyine ihtiyaç var. İnanın Ebu Hanife'nin böyle bir beyni vardı. İmam Şafii'nin. Şimdi detaylara gidiyoruz. İnceliyoruz, izleniyoruz, tezi yazıyoruz. Doktora tezi rafa koyuyoruz. Biz o konuyu anlıyoruz. Başka konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu şekilde bakan, bütününü değerlendiren, bütününe hüküm veren beyin yapısına şiddetle ihtiyaç var. Bu insanlarda kolay yetişmiyor. Yetişen insanın kıymeti bilinmeli. O tip insanları başka şeylere hiç ne dünya kaygısı olmalı, geçim derdi olmamalı, şu olmamalı, bu olmamalı. İnanın el üstünde tutulmalı. Bu tip insan yok. Ben tanımakta zorluk çekiyorum. Bu tip beyin var ise bir de zemin buna müsait olmalı. Tekrar ediyorum bu insan siyasi bulanıklıklarla mı uğraşacak? Kafayı tırmalıyor. Ekranlardan mı kendini kurtaracak? Geçim derdini mi atlatacak? Kendi çoluk çocuğunda çıkan sıkıntılarla mı uğraşacak, boğuşacak? Bütün bunları cemiyettekilerle mi boğuşacak? Neyle boğuşacak? Bir de gelip ona rüya anlatanlar var. Nasıl diyeyim? Gelip ona derdini danışanlar var. Onu nasıl diyeyim? Şey gibi psikolog gibi kullananlar var. Bütün bunlardan kurtulacak ve sentezci bir beyin olacak. Zeminin dış dünyanın da buna uygun olması lazım. Demin bir şey söyledim. Şahzadebaşı olmadan Süleymani olmaz diye. Önceki camiler, medreseler olmadan da Şahzadebaşı olmaz. Ama bir şey daha olmaz. Sultan Süleyman olmadan veyahut da öncekiler olmadan sana sermayeyi vermeden şehzade başına yapamazsınız. Size sermaye aktarımı yapmıyorsa Süleymani, istediğiniz kadar kabiliyetiniz olsun Süleymani olmaz. Veya Selimi olmaz. Dolayısıyla hem arkası bu insanların kullanmalı hem bu tip beyinlerin yetişmesine çalışılmalıdır. Zamanımızda böyle bir ben sevdiğim, takdir ettiğim çok insanlar vardı. Türkiye dışında kastediyorum. Türkiye'dekiler bilin ki onlara göre zayıf olan insanlar var. Mesela demin Ahmet Fehmi Ebussünnu Hoca Efendi gerçekten ilim adamıydı. Rahmetli Abdülfettah Ebu Guddafe.

0: Hoca Efendi severi bir insan idi. Başkaları da var yaşay olarak ama yani bu insanların hiçbirisi biliyorsunuz ki müçtehit derecesinde değildi. Elmalı'nın çok güzel bir cümlesi var. Ben müçtehit değilim ama herhalde müçtehidi görsem tanırım. Yani o kadar ilmim var diyor. Şimdikiler kestirmeden müçtehit zaten. Onlara da ne ihtiyacı yok.
1: Olmuş
0: Evet.
1: hakkımızda karşı
0: Evet.
1: hocam bir
0: Evet.
1: soruyorum.
0: Bak bakayım. Şimdi sizin ikinci sorunuz herhalde ikisi beraber bir cevap buldu anladığım kadarıyla. Değil. Ama ilim ve gayreti olan insanların gayretini hala inkar etmiyoruz. Bir de nasıl diyeyim illa ben içtihat yapacağım diye önündeki geçmiş eserleri hiçe sayan, geçmiş bütün usul kitaplarını, fıkıh kitaplarını çöpe atmak lazım diyen profesör arkadaş var. Kendisi müçtehit, kestirmeden müçtehit. Çünkü o kitapları adamın elini ayağını bağlıyor. Okumanız lazım, içinde ne olduğunu bilmeniz lazım, anlamanız lazım. Bunun için dirsek çürütmek lazım. Ne lüzum var onları atın şu, ondan sonra bana göre deyip başlayın. Destekli, köstekli, kösteksiz. Daha nasıl diyeyim atın. Şu andaki yapılan içtihat diye yapılan bu. Bu da doğru değil. İlmi edebe de uygun değil. Ve ilme karşı da bir hürmetsizliktir. İslam'a da ciddiyetsizlik getirir. Maalesef bunları yaşıyoruz. Evet. El-haracu bir doman kaidesi var dediniz. Yani tam Türkçesini söyleyeyim. Ne kadar ekmek o kadar köfte demek. Yani bir şeyi nasıl diyeyim bir şey üstleniyorsanız sorumluluk varsa size hak da gelir. Yani İslamiyet sizden bir şeyi istiyorsa size o konuda yetki ve imkan da verir. Ben koyunu demin dedim ya ben koyunu aldım. Kendi ağılımda besliyorum. Ben yediyorum, içiriyorum. O sırada ölürse benim mülkiyetim de ölüyor. Bunlar hep bana bir yük. Bunun karşılığında da yani şer'i kaydı onun sütünü bana veriyor. Ondan mesela o anda iyi bir müşteri çıkarsa satarsam karını da bana veriyor. Bu dengeye el haracu bir daman diyor. Yani sorumluluk kişiye verilen hakka göre dengelidir demek. Anlaşıldı? Bu bir fıkıh kaidesi. Hanımların mahremsiz sefere çıkması, çıkmaması yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl diyeyim? Günümüz şartlarında ve mezhepler arasında yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl hükme varılabilir? Gündem dışı soru. Şöyle yine de cevap verelim. Bakınız yani günümüz sefere çıkma konusunda çok şey değiştirdi ama çok şey değiştirmedi. Yani bir hanımın hala sefer mesafesine mahremsiz çıkması doğru davranış değildir. Ama biz gideceği yeri, gidiş gayesini değerlendiriyoruz bazen. Bana soruyorlar, hocam bir insanın mahremsiz umreye gitmesinde mahzur var mı? El cevap var. Soru iki, hocam mahremimiz yok, gideneğimiz yok. Biz umreye gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Gidin, Allah için dua edin. Hem mahzuru var hem gidin. Nasıl oluyor? Bazen oluyor işte. Şöyle düşünüyorsunuz, ben şeyi anlatayım. Bakıyorsunuz olgun, İnşallah ufku açılır diyorsunuz. Ufku görür, Beytullah'ı görür, dostlarını görür. Eski gibi kervanlar da yollarda gitmiyor. Uçağı var, ekibi var. Bir organize ile gidiyor, bir organize ile dönüyor. Bütün bunları hesaba katıyorsunuz. O kardeşimize git inşallah ecrin kaybettiğinden çok olur diyorsunuz. Mahsur yok deseniz bu sefer hastalığı var, sağlığı var. Maazallah diyelim ki hafif meşrep birisi. Kimse onu zapt edemez. Ne, yani yapacak yere yıkar gelir. Dolayısıyla yanında mahrem olsa ona dizginler. Kadınca Safa Tepesi'nin yanında düştü kaldı kaldıracak insan yok. Ve benzeri. Bütün bunları düşünüyorsunuz mahzuru var mı var. Halinde var mı? İnanın ki halinde var. Ama bakıyorsunuz kendisi olgun, gittiği yer iyi bir yer, çevresinde arkadaşlar var. İmam-ı Şafii de biliyorsunuz saliha kadınların arasında olursa gidebilir diyor. Çevresinde bir şey olsa ilgilenecek var. Organize var, başlarında hocaları var. Bütün bunları değerlendiriyorsunuz. Mahzuru yok diyemiyorsunuz ama şu şartlarda gidebilirsiniz, gidiyor diyorsunuz. Verilecek cevap bu. Evet. Şu huyumu bir daha yapmayacağım. Eğer yaparsam her defası için 10 tane üst üste oruç tutacağım deyip bir de üstüne vallahi billahi dedim ama 4 defa sözümde durmadım. Valla 4 kere oturdum. Şimdi de bir rahatsızlığım var. Oruç tutunca çok zorlanıyorum. Ayrıca öğrenciyim, param da yok. Kefaret de ödemem. Çok zor. Ne yapmalıyım? Ya Rab beni zengin et yerine getireyim diye dua etmelisin. Çünkü yükün altına kendini sokmuşsun. Bu yerine getirmeden bitmez. Vel emru illallah. İmkan olmadan da Mevla'ya kavuşulursa Allah'a sığınmakta biz dört dörtlük değiliz. Biraz da Allah'a bırakalım. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ya Rab hatalarımın büyüklüğüne bakıyorum. ümitsizliğin kucağına düşecekken senin rahmetinin çok çok daha benim hatalarımdan, kusurlarımdan büyük olduğunu görüyorum. Ya Rab, bu gönlümü rahatlatıyor deyişi var. O da var. Ama bakınız, kendinizi zora sokacak sözler vermeyiniz. Bu bir adaktır. Adaklar yerine dolayısıyla gelmelidir. Ama imkan ve fırsat bekleyin. Bunun için de dua ediniz. Yani böyle söz vermişseniz yerine getirmek için çalışmalısınız. Müzik dinlemek caiz mi? Cevap vermiyor. Fıkıh kitabı var mı deyince fıkıh kitabı dolu. Şu anda bizim okuyabileceğimiz güvenilir diyor. Tabii yani şöyle, fıkıh kitabı, eğer gerçekten fıkıh kitabı soruluyor ise bu mesela İlmihal olarak Ömer Nasuh Bilmen Hoca Efendi'nin İlmihal'i iyi bir kitaptır. Ama ondan öte soruluyorsa mesela Mebsut tercüme edildi. Mebsut halen var. İbni Abidin tercüme edildi. Tercüme özelliklerini fazla bilmiyorum ama şey değildir. Mutlaka vardır. Yine Hamdi Döndüren Hoca Efendi'nin hem ticaret ilmihali var, hem aile ilmihali var. Aile hukukuyla ilgili hem de normal ilmihali var. Gayretli bir insan, iyi niyetli de bir insan. İstifade edilebileceğini ümit ediyorum, tavsiye ediyorum. Dolayısıyla eğer kast edilen usulü fıkıh kitabı ise, daha önce söyledim, Zekiyüddin Şaban'ın Kını, bazı Hanefilerle ilgili sıkıntılar var. Onun dışında iyi bir kitap. Yine Muhammed Ebu Zehra'nın tercüme edilmiş var. Ama bizim kaynak kitaplarımız, Arapça kaynak kitaplarımız, asıl kitaplarımız Menar'dı, Usulü Pezdevi'ydi, Usulü Serahsi'ydi. Bunlar halen, usul bir de zor bir ilim olduğu için tercüme edilmemiş, tercüme bekliyor. Evet.
1: Hocam selamünaleyküm. Ben Abdullah Özcan. Hocam çıplak ayak üzerine mesten bahsetmiştiniz.
0: Çıplak ayak üzerine mes.
1: Çorap üzerine olur mu? Tartışmalı galiba bu konu.
0: Tartışmalı değil. Şimdi tartışıyorlar yeni gelen. Şöyle diyeyim, bakınız. Yine bir başka fıkıh örneği sergilediniz. Peygamber Efendimiz çorapların üzerine meshetti diye hadis-i şerif var. Anlaşıldı? Şimdi bu Tebuk seferindedir. Şimdi Peygamber Efendimiz ayağını yıkıyor. Peygamber Efendimiz topuklara yazıklar olsun diye topuk yıkama konusunda insanları ikaz ediyor. Tamam. Bir taraftan messe izin veriyor. Bütün bunlar masaya konup değerlendirildiğinde bize kısa gidiyorum. Acaba diyorlar, Allah Resulü'nün bu meshettiği çorap çıkarılması zor. Çünkü kolay olsa yıkama konusunda Allah Resulü o kadar titiz olmaz. Acaba zor çıkarılan mes yapılı, kalın yapılı bir çorap mıydı? Özelliklerini inceliyorlar, böyle oldu ortaya çıkıyor. O zaman ne deniyor? Keçe gibi kalın olursa, bırakılınca kendi kendine ayakta durursa, bir mil kadar yol mesafeye bir çorap dayanırsa bu tip bir çorabın üzerine meshedilir.
1: İnce çoraplar olmuyor.
0: İnce çorap yani. Değil. Yani günümüzde sadece çorap kelimesini alıp da o günkü çorap nasıl bir çorapta hadisin vürut sebebinin, işte hadisin manasına tesiri hepten dışarıya atmak bugünkü ucuz müştehitlerin işi işte.
1: Evet hocam, bir sorum daha olacak hocam.
0: Tekrar ediyorum, özelliği olan bir çoraptır. Febiha ve niyama. Evet.
1: Eyvallah hocam. Kesinlikle çözüme kavuşmuş meselelerde tekrar kafa yormaya gerek yok.
0: Çözüme kavuşmuş ve yenilik gelmeyen, değişiklik gelmemiş asırlar boyunca.
1: Benim aklıma şey takıldı hocam, bu rejim konusu. Hani hükmü sabit bildiğim kadarıyla.
0: Sabit
1: yani
0: ve net.
1: Üç kişi için.
0: Evet, sabit
1: peki,
0: ve net.
1: Peki bu günümüzde uygulanabilirliği var mı bunun?
0: Onlara ahlakı ver. Bakın, evlen vermeyi kolaylaştır. Yuva kurmaya yardım et. İffete terk et. Gönlünü doldur, dışını doldur. Ondan sonra bütün buna rağmen bir de biliyorsun rejim kim edilir? Evli insan zina ettiyse rejim edilir.
1: Ama şu andaki konumda evde,
0: şu
1: olmaz.
0: Şu anda uygulamıyorsun yani. Ayrı ama hükmün yokluğunu iddia ayrı bir konudur. Bir sürü başka kısası da uygulayamıyoruz. Ölüm cezası yok. Öldüren öldürene. O da yok. Ama yani diyebilir misiniz ki kısas yoktur İslam'da? Elbette ki var. O da var, o da var.
2: Evet. Hocam Allah razı olsun. Bilmiyorum. Yunus Erdoğmuş. Şimdi gördüğümüz gibi hocam işte dört mezhebin imamı da işte fıkhın nasıl geliştiğini anlattınız. Dört mezhebin imamı da aynı silsileden geliyor. Birbirlerinin yani.
0: Evet biraz
2: aynı,
0: imam sonra
2: yani ders halkasından diyelim yani İmam ne? Muhammed'den İmam Şafii'ye. Şimdi bizim günümüzde de bir mezhepçilik işte takım tutar gibi bir mezhepçilik ve mezhepsizlik durumu var. Bu bizim içimize nasıl yerleşti? Yani bunların bu şekilde olduğunu bildiğimiz halde aynı silsileden, aynı ders halkasından, aynı hocalardan geldiğini bildiğimiz halde bu nasıl bizim içimize yerleşti?
0: İlim ve şuur kaybolunca. İlim kayboluyor. Nereden gelip nereye gidiyor bilinmediği için. Aynı zamanda ilim öğrenmek demek. Bakıyorsunuz ki, ben şunu söyleyeyim isterseniz. Arabistan'a, Mekke'ye gittiğimizde en çok karşılaştığımız hadiselerden bir tanesi Hanefilerin çok mutaassıp olduğu mezhep konusunda durmadan bizi öyle suçladılar. Şimdi çok az hadis biliyormuş. Türkiye'de deniyor. Ebu Hanife 17 hadis biliyormuş. Ben onu söyleyen hocaya siz 17 hadis mesnet dayanak demek. 17 mesnet biliyor şeklindeki ifade var bazı. Yeni kitaplarda var bu tabii. Şimdi ben takıldım hocanın kendisine. Hocam dedim siz okurken mesnetle müsnedi birbirine karıştırmıyorsunuz. Müsned çünkü alınan hadis kaynağına denilir. Ebu Hanife'nin 17 müsnedi vardır. Yani bir nevi hadis nasıl diyeyim kaynağından aldığı 17 bölüm kitabı vardır şey olarak. Aliül Kari de ona tercüme etmiştir. Şerh etmiştir. Şimdi şöyle diyelim kaynak bu sefer de bozuldu. Bu iddialar var. Şimdi bu iddialar gündeme gelirken arkasından zaman zaman tartıştık, konuştuk, paylaştık ve benzeri gittik. Ama o arkadaşlarla biz daha sonra ihtisasa başladık. Onlar da doktoraya geldiler. Bu sefer Hanefi kaynaklarına gitti. Delilleri, şunları, bunları gördükten sonra artık Ebu Hanife rahmetullahi aleyh demeye başladılar. Bizim insanımızın ilmi de artsa ben inanıyorum ki Şafii rahmetullahi aleyh denecek, dua edilecek. Ahmed İbni Hanbel'e dua edilecek. O biraz daha hadis bakışlı ama dua edilecek. İmam-ı Malik'e dua edilecek. Mezhepleri devam etmeyen alimlere de edilecek. İbrahim Nehai hocamızın hocasıdır. Ama ilimde sonsuz bir denizdir neredeyse. Onun Evzai öyledir. Leys İbni Sa'd öyledir. Daha nice alimler vardır. Biz hala onların görüşlerinden istifade ediyoruz. Ufuk için bakıyoruz onlara. Onlar bize hala mezhebi devam etmemiştir ama görüşleri devam etmiştir. Hala bize ışık tutuyor. Hiç beklenmedik yönde önünü açabiliyor. Asırlar sonra gelen bir hadise dolayısıyla mesela tekrar ediyorum Ebu Hanife men arada ahyan ardan meyyiten fehiyele kim ölü bir toprağı ihya ederse o onundur diyor hadis-i şerif. Buna ne diyor? Devlet izninin ihtiyaç vardır diyor. Kızıyorlar Ebu Hanife'ye. Niye Allah Resulü izin veriyor bir de devlet reisi kim oluyor da izin verecek diye. Doğru kızanın kızması da doğru iyi niyetle. Ama asırlar geliyor ne gösteriyor? Bir şehrin bakıyorsunuz stadyuma ihtiyacı oluyor. Bir şehrin havaalanına ihtiyacı oluyor. Bir şehrin parka ihtiyacı oluyor. Bir şehrin meydana ihtiyacı oluyor. Bir şehrin organize nasıl diyeyim bayram namazlarını kılmaya Müslümanca düşünelim ihtiyacı oluyor. Bakıyorsunuz ki plan proje nasıl diyeyim arsa yol çizimlerine ihtiyacı oluyor. O zaman diyorsunuz ki keşke bu nevi topraklar ihya edilirken belli bir organize içerisinde yol düşünülerek nasıl diyeyim stadyum düşünülerek at yarışlarının yapılacağı Müslümanca kumarına değil düşünülerek ok yarışlarının yapılacağı atış tarihlerinin yapılabileceği insanların bayramda bir araya gelebileceği yerler düşünerek yapılsaydı diyorsunuz. Bu sefer ne anlıyorsunuz? Ebu Hanife rahimullah hadisin organize ile gerçekleştirilmesini arzu ediyor diyorsunuz. Yıllar sonra başka şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bilgi birikimi bu şey olunca yan yana gelince güzel oluyor. İlim eksikliğimiz var. Biraz da edep eksikliğimiz var. Bir de ya nasıl diyeyim takım tutmayla dediğiniz gibi herhalde mezhep tutmayı birbirine karıştırıyoruz. Yoksa yani insan elbette ki tekrar ediyorum bir insan şunun daha doğru olduğuna inanıyorsa İmam-ı Şafii gibi tertibin bakınız Cenab-ı Allah ne kadar titiz getirmiş. O halde bu titizliğin bozulması doğru değildir. Bu tertip farzdır demesi, buna ikna olması gayet tabii bir davranıştır. Böyledir. Mesela İmam Malik de o konuda ne diyor? Oğumak farzdır diyor. Niye? Yıkama kelimesince oğmadan yıkanmaz ki diyor. Suyun altına tuttun, yıkanmaz ki diyor. Yıkama için oğmak gerekir diye öyle bir kanaati var. Bu insan bu kanaata gerçekten inanmışsa başka türlü davranması doğru değildir. Oldu inşallah. Tamam. Allah'a emanet olunuz.
3: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
11: يا واحد يا الله
12: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünün ilk hadisi şeriflerini okuyoruz. İmam-ı Buhari Hazretleri İsra ve Miraç hadisi diye bildiğimiz hadisi şerifi bu bapta ikinci hadisi şerif olarak nakletmektedir. Bu hadisi şerifte Enes bin Malik Hazretlerinin Ebu Zer el-Gıfari'den naklettikleri hadis-i şeriflerinde yine Abdullah İbni Abbas ve Ebu Habbe el-Ensari'den rivayet edilen bölümünde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Sümme urice bi sonra Cebrail Aleyhisselam tarafından yükseltildim. Hatta zahartu öyle bir yere geldim ki li musteven öyle bir seviyeye geldim ki esme'u fihi sarifel aklam kudret kalemlerinin o gıcırtısını sesini duyuyordum. Kale İbni Hazm ve Enes İbni Malik rivayetlerinde şöyle diyorlar. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki fe faradallahu ala ümmeti 50 salate. Allah ümmetime 50 namazı farz kıldı. Feracatu bizalik ve nihayet döndüm. Hatta merartu ala Musa. Musa aleyhisselama uğradım. Fekale ma faradallahu leke ala ümmetike. Allah ümmetin üzerine farz olarak sana neyi emretti, neyi bildirdi? Kultu farada hamsine salaten. 50 namazı farz kıldı dedim. Kale Musa aleyhisselam buyurdu ki ferce ila rabbik. Rabbine dön. Fe inne ummeteke la tutiku ümmetin buna güç getiremez. La tutiku zalik buna güç getiremez. فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرُهَا ve tekrar müracaatta bulundum. Bunun yarısı kaldırıldı. فَرَجَعَتُ اِلَى مُوسَى Musa Aleyhisselam'a döndüm. فَكُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا yarısını Cenab-ı Hak kaldırdı dedim. فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ tekrar Rabbine başvuruda bulun. Müracaatta bulun. Fe inne ummeteke la tutik. Ümmetin buna güç getiremez. Fe raca'ettu fe vada'a şatraha. Tekrar Rabbime müracaatta bulundum. Yine yarısını kaldırdı. Fe raca'ettu ileyhi Musa aleyhisselama döndüm. Fe kale irce ila rabbik. İnne ummeteke la tutik zâlik. Rabbine dön. Çünkü ümmetin buna güç yetiremez. Buradaki inne fe inne veya li enne manasında. Fe raca'tuhu yine Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundum diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Fe kale hiye hamsün. Cenab-ı Hak buyurdu ki namaz 5 vakit olarak farz kılındı. Ve hiye hamsune 50 vakit sevabı verildi. La yubeddelul kavlu ledey. Benim nezdimde ezeli karar asla değişmez. Yani ben 50 namaz yazmıştım. 5 vakit namaza 50 namaz sevabı vereceğim. Feracatü ila Musa. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam ediyor. Bu 5 vakit namaz farz kılındı. Tekrar Musa aleyhisselamın yanından geçiyorum. Semalardan inerken fekale raci rabbeke Rabbine tekrar başvuruda bulun. Yani ümmetin 5 vakit namaza da güç getiremez. Fekult istahyeytu min Rabb. İşte burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin makamı. Rabbimden haya ederim. Utanırım. Bu kadar ısrardan sonra tekrar gidemem. Sümmen talaka bi sonra beni aldı Cebrail aleyhisselam
hatten teha bi ila sidretil münteha. Sonra sidretil müntehaya vardım veya beni oradan aldılar, sidretil müntehaya vardım. Ve gashiyeha elvanun la edri mahiye. O sidretil münteha denilen yerde bir takım renkler, renk cümbüşü beni tamamen kapladı. Ne olduğunu bilmiyorum. Thümme udhiltül cenne. Sonra cennete girdim. Fîhe habâilül lu'lu. Orada inciler gördüm. Cennete girdim. Orada cennette inci dizileri gördüm. Dizileri gördüm. Ve izâ böyle inci gerdanlıklar. Ve izâ turâbuhel misk. Bir de ne göreyim ki? Cennetin toprağı miskten meydana geliyordu. Bu hadis-i şerifte yine İmam-ı Buhari'nin bir başka rivayetinde şöyle bir ifade geçiyor. İnnehu la yubeddelu ledeyi. Benim nezdimde böyle bir değişiklik yok diyor Cenab-ı Hak. Kema farattu aleyke fi ummil kitab, levh-i mahfuzda farz kıldığım gibi. فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِأَشْرِ اَمْثَالِهَا. Her haseneye 10 misliyle karşılık verilir. فَهِيَ خَمْسُونَ فِي اُمِّ الْكِتَابِ. Ana kitapta, ana diskte, ana merkezde, levh-i mahfuzda 50 namazdır. وَهِيَ خَمْسُنْ عَلَيْكِ. Ama sana 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Şu müjde, Miraç gecesi müjdesi. Men eddâhunne îmânen ve ihtisâben. Kim 5 vakit namazı inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek eda edecek olursa, kâne lehu ecru hamsîne salâten, 50 namaz sevabı, ecri, mükafatı kendisine verilir. İmam-ı Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'deki rivayeti de bu şekilde. Yani İmam-ı Buhari sadece Kitab-ı Salat'ın başında değil, bu Sahih-i Buhari'nin birçok yerinde bu hadisi şerifi benzer rivayetlerle naklediyor. Tekrar ediyorum. Men eddâhunne. Kim 5 vakit namazı imanen ve ihtisaben, gönülden inanarak, sevabını sadece Allah'tan bekleyerek kılarsa, eda ederse, kâne lehu ecru hamsine salaten, 50 namaz ecrini kazanmış olur. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu 50 vakit namaz veya 50 namaz sevabı verecek. Musa Aleyhisselam da vesile olacak. Bu 5 vakte indirilecek ama levh-i mahfuzdaki 50 namaz sevabı ümmeti Muhammed'e takdir edilecek. Bu hadis-i şerifte Musa Aleyhisselam'ın büyüklüğü vurgulanıyor. Bu hadis-i şerifte İsrailiyat kokusu var diyenler büyük hata ediyorlar. Burada Musa Aleyhisselam ümmeti Muhammed'i İsrail oğullarıyla karşılaştırıyor. Hani sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada böyle oturacağız diyen kavminden çok çekti Musa Aleyhisselam. Ümmeti Muhammed'i de böyle tahmin ediyor. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tereddüt etmiyor. 50 namaz farz kılınmış. Baş üstüne diyor. Musa aleyhisselam müracaat et demese müracaat da etmeyecek. Ümmetine peygamberimizin duyduğu güven var. Ümmeti Muhammed'in fazileti var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz utanıyorum ifadesiyle Musa aleyhisselamdan çok çok üstün olduğunu ortaya koyuyor. Burada peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın bu teklifini niçin kabul ediyor? Çünkü peygamberlerin 5 vasfı var. Sıdk, emanet, tebliğ, ismet,

Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstünlüğü bir kez daha vurgulanıyor. Efendim şu senaryoya bakın. Git gel. Yani Cenab-ı Hak niye doğrudan beş vakit namaz farz kılmadı da böyle gidiş gelişler, bu küçümseyici ifadeler en sahih hadis kitabında, en sahih, en muteber, en makbul senetlerle rivayet edilen hadis-i şerif hakkındaki bu kuşkulu, tereddütlü ifadeler sadece sahiplerinin gönüllerindeki iman zafiyetini ortaya koyuyor. Burada ibadetin, namazın önemine işaret ediliyor ve namaz ibadetinin yerine getirildiğinde 10 kat ecir ve mükafatla mükafatlandırılacağı beyan ediliyor. Cenab-ı Hak bunu verecek ama Musa Aleyhisselam'ın kalbine bu duyguyu, bu düşünceyi veriyor. Musa Aleyhisselam vesile oluyor. Takdir hep Cenab-ı Hak tarafından. Yani Miraç'ta farz kılınması, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Musa Aleyhisselam'a uğraması, bütün takdir ve kader programını icra eden, ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın takdiri hakkında, hikmetleri hakkında söz yürütmek bize asla düşmez. Biz burada namazın önemini anlıyoruz. Bu Miraç'ta farz kılınması namazın değerini, önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Miraç olayında yine şunu görüyoruz. Nebevi emanet, hayatı isyan, ihanet ve düşmanlıkla dolu İsrail oğullarından alınıyor. İyiliği emreden, kötülüklere engel olan, hayra davet eden İslam ümmetine veriliyor. Nebevi mesajın evrensel olduğu anlatılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün peygamberlerin, bütün insanlığın imamı olduğu vurgulanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin en son, en yüce peygamber olduğu ifade ediliyor. En salih evlat ifadesiyle Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, diğer peygamberlerin takdirine layık Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç olayı hikmetlerle, inceliklerle dolu olaylardan, tarihin en güzel, en hayırlı, en bereketli yolculuklarından biri. Miraç yolculuğu ve ardından hicret yolculuğu. Evet, bu hadis-i şerifte hikmetler, incelikler, bu hadis-i şerifte gerçekten üzerinde durulması gereken çok önemli olaylar mevcut. Burada cennet ve cehennemin şu anda var olduğunu, yaratılmış olduğunu görmekteyiz. Vücubu salavatil hams, evet, beş vakit namazın farz olduğunu görüyoruz. Buhari şarihlerinden İbn-i Battal diyor ki, ecma'u ala enne fardas salati kâne leyletel isra. İslam alimleri namazın farziyetinin Miraç gecesinde olduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gece namazı emredilmişti ama bunun rekatları ve vakti, diğer namaz vakitleri, beş vakit namaz bu kadar ayrıntılı bir şekilde Miraç'ta farz kılınmıştı. Miraç'tan önce Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in namaz kıldığını bilmekteyiz. Müminlerin ruhlarının göklere yükseltildiğini anlıyoruz. Adem oğullarının salih amellerinin Hazreti Adem'i insanlığın babası olması hasebiyle memnun ettiğini ve Adem oğullarının işledikleri günahların da onu üzüntüye sevk ettiğini bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin bir aklamin şetta, çok farklı kalemlerle, kudret kalemleriyle yazıldığını, yazdırıldığını, görevli meleklere tevdi edildiğini görmekteyiz. Peki şöyle bir soru. Burada Musa Aleyhisselam'ın bu ümmete duyduğu, bu ümmete duyduğu şefkat, bu ümmete duyduğu sevgi nedendir? Şunu biliyoruz ki Musa Aleyhisselam bir duasında şöyle dua etti. Ya Rabbi, اِجْعَلْنِي مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

Ey Allah'ım beni Muhammed ümmetinden eyle. İsa Aleyhisselam da böyle dua etti. Ve nihayet İsa Aleyhisselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmeti olarak yeryüzüne inecek ve bir peygamber olarak değil, ümmet olarak yaşayacak ve İbni Hacer el-Askalani'nin Fethül Bari isimli eserinde naklettiği rivayete göre evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak ve nihayet Medine-i Münevvere'de Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in yanı başına defnedilecektir. Evet, burada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Muhammed'in bir ferdi olmayı istemesi, lima ra'a min kerametihim ala rabbihim, bu ümmetin Cenab-ı Hak nazarındaki değerini ve şerefini bilmesi sebebiyledir. Ümmeti Muhammed'e duyduğu şefkat sebebiyle, senin ümmetin buna güç yetiremez, güç getiremez ifadesiyle, Musa Aleyhisselam hem kendi ümmetinden çektiği sıkıntıları itiraf etmiş oluyor, hem de ümmeti Muhammed'e olan sevgisini, şefkatini beyan ediyor. Burada innema kana zalike min Musa li'ennehu evvelu men sebaka ileyhi hine furidatis salah, namaz farz kılındığında Peygamber Efendimizin ilk uğradığı peygamber olması sebebiyle Musa Aleyhisselam bu teklifte bulunuyor. Belki diğer peygamberlere uğrasaydı belki onlar da bu teklifte bulunacaklardı. Şu ifade çok önemli. Fece'allallahu fi kalbi Musa aleyhissalatu vesselam zalike liyetimme ma sebaka min ilmillahi teala. Allah'ın ezeli ilminde geçen o 50 vakit sevabı gerçekleşsin diye Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamın kalbine böyle bir ilhamda bulundu ve Musa aleyhisselam da bunu peygamberimize arz etti. Bu ifade gayet güzel, bu hadisi şerifi açıklayan gayet güzel bir ifade. Evet, İmam Buhari Hazretleri devam ediyor. Haddeten Abdullah İbni Yusuf kal akbarana Malik. Evet, İmam Malik Hazretleri daha önceki hadisi şeriflerde ifade ettiğimiz gibi İmam Buhari'nin üstadının üstadı, hocasının hocası. Abdullah İbni Yusuf İmam Malik'in hocası, İmam Buhari'nin hocası, onun da hocası, üstadı, şeyhi Malik bin Enes, dört mezhep imamından biri. An Salih İbni Keysani, an Urvete İbni Zübeyri, an Aişete Ummil Mu'minine radiyallahu anha. Evet, Urve bin Zübeyir teyzesi Hazreti Aişe, müminlerin annesi, annemiz Hazreti Aişe validemizden rivayet ediyor. Kalet faradallahu salate hine faradaha rek'ateyni rek'ateyn. Cenab-ı Hak namazı ilk defa farz kıldığında iki rekat iki rekat olarak farz kıldı. Yani dört rekatlı namazlar önce iki rekat iki rekat olarak farz kılındı. Fil hadari ve sefer. Yolculukta da ikamet halinde de iki rekat iki rekat farz kılındı. Yani sabah namazı gibi öyle ikindi, yatsı namazları da ikişer rekat halinde farz kılındı. Fe ukirrat salatü seferi. Sonra yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle yolculukta dört rekatlı namazların iki rekat olarak aynen kalması korundu. Ve zide fi salatil hadar, ama ikamet halinde öğle, ikindi ve yatsı namazlarının dört rekat, farzlarının dört rekat olarak kılınması bizzat yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle ikinci bir emir olarak farz kılındı. Şimdi Hazreti Aişe validemizin bu hadisi şerifi bildiğiniz gibi mevkuf hadisi şerif. Yani Hazreti Aişe validemizin kendi ifadesi. Ama bir sahabi, özellikle Hazreti Aişe validemiz gibi bir sahabi, Peygamberimizin özel eğitiminden geçmiş bir değerli sahabi, bir annemiz,

namaz gibi bir ibadet hakkında kendiliğinden böyle bir yorumu yapamaz. Bu hadis-i şerif mevkufun lehu hukmul merfu. Merfu hükmünde mevkuf hadis diye hadis usulü kitaplarında geçen hadis-i şerif çeşitlerinden biri. Yani görünüşte Hazreti Ayşe validemizin sözü gibi görünse de aslında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesi, ama Hazreti Ayşe validemiz burada kâle Resulullah ifadesini kullanmamış. Yani şuna benziyor. Mesela siz bir yerde el hayâ'u minel iman diyorsunuz. Hayâ imandandır. Ama Peygamberimiz böyle buyurdu demiyorsunuz. Ben böyle diyorum demiyorsunuz. Bir başka zat şöyle söyledi demiyorsunuz. Ama o sözü olduğu gibi, o hadis-i şerifi, el hayâ'u minel iman hadis-i şerifini aynen naklediyorsunuz. Hazreti Ayşe validemizin bu çeşit ifadeleri merfu hadis hükmündedir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylemiş gibidir. Çünkü işte önce iki rekat farz kılındı. Sonra Cenab-ı Hak bu yolculukta bunu onayladı. Sonra öğle, ikindi ve yatsı namazlarına ikişer rekat daha Cenab-ı Hak tarafından ilave edildi ifadesini Hazreti Ayşe validemizin kendiliğinden söylemesi mümkün değil. Evet. Bir başka hadis-i şerife geçiyoruz. Babu vücubi salati fi's-siyabi. Evet. Babu vücubu salati fi's-siyab. Yeni bir bab, yeni bir bölüm başlığı. Evet. Namazın elbise ile kılınması. Elbise içinde namazın kılınmasının farz oluş. Yani elbisesiz bir ibadet düşünülemez. Buna niye gerek duyuyor? Mekke müşrikleri cehalette, bilgisizlikte öyle bir seviyeye gelmişlerdi ki Kabe-i Muazzama etrafında tavaf ederlerken, tavaf etmeden önce elbiselerini tamamen çıkarırlardı. Ve şöyle derler, bu elbiseler günahkar elbiseler. Günahları işlediğimiz elbiseler olduğu için elbiseleri çıkarırlar ve anadan uruyan çıplak, çırılçıplak bir şekilde Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederlerdi. Ve bunu da ibadet niyetiyle yaparlardı. İslam böyle bir cahiliye, böyle bir bilgisizlik, böyle bir ilkelliği asla onaylamamıştır. İbadet yerine getirilirken setri avretin farz olduğu bilinmektedir. Yani erkekler diz kapağının altından göbeğinin üzerine kadar mutlaka ve mutlaka namazda örtülü olmak mecburiyetindedir. Farz oluş. Ama diğer elbise vesaire, o da sünnetinden, edebinden. Hanımların da namaz kılarken ibadet esnasında yüzleri ve bilekleri açık olmak üzere bütün vücudunu örtmeleri farz kılınmıştır. Ve kavlullahi teala huzû zînetekum inde kulli mescidin. Her mescitte, yani her ibadette en güzel ibadet elbiselerinizi giyin. Zînetlerinizi giyin. Yani burada namaza tertemiz bir elbiseyle yönelmek ve vücudumuz, namaz kıldığımız yer ve elbiselerimizin temiz olması zinet ifadesiyle ifade, her mescit huzurunda zinetinizi alın. Bu ayeti kerime özellikle cuma namazına gelirken en güzel elbiselerin giyilmesinin gerekli olduğuna işaret olarak kabul edilmiştir. Burada İmam-ı Buhari bütün namazlarda en temiz elbiselerin giyilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ve bu ayeti kerimeyi de delil olarak zikretmektedir. Ve yüzkeru, yani başlık devam ediyor. An Selemete ibnil Ekva'i ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki yezurruhu
وَلَوْ بِشَوْكَتِنْ Evet. Namaz kılan kimse, evet, elbisesini bir dikenle bile olsa düğmelemeli. Yani burada önü açık bir şekilde elbise yerine mutlaka düzgün bir elbiseyle kılınması. Rivayeti zikrediliyor. وَفِ اِسْنَادِهِ nazar. Ama İmam Buhari Hazretleri yüz kere zaten ifadesiyle bu rivayetin senedinde bir problem olduğunu ifade ediyor. وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذ۪ي يُجَامِعُ ف۪يهِ مَا لَمْ يَرَ ف۪يهِ اَذَنْ Evet, yine namaz kılan kimse bu namazında aile içi münasebetlerinde o elbisede herhangi bir kirlilik, pislik olmadığı takdirde böyle bir elbiseyle, bir başka elbisesi yok, namaz kılma mecburiyetinde, üzerinde de herhangi bir namaza engel bir şey olmadığı takdirde namaz kılabilir ifadesiyle işaret ediyor. Emara Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en la yatufe bil beyti uryan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Beytullah'ın çırılçıplak olarak tavaf edilmemesini emretmiştir. Bu şekilde yapılan tavafın, açık yapılan tavafın kesinlikle ibadet sayılmayacağını beyan ediyor. Tavaf, çünkü niye tavaf, hemen tavaf konusuna girdim. Çünkü Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek aynen namaz hükmündedir, ibadet hükmündedir. Yalnız tavafla namaz arasındaki fark, namazda beşer kelamı caiz değildir. Tavafta beşer kelamı caizdir. Tavaf esnasında yanımızdaki kimseyle konuşabiliriz. Tavaf esnasında konuşmaya, beşer, insan sözüne izin verilmiştir. Namazda insan sözü namazı bozar. Namazdaki dualar sadece okunmalıdır. Evet, şu hadis-i şerif okuyalım. Kalel müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah. Konumuzla ilgili, yani namaz ibadetinin tertemiz bir elbiseyle eda edilmesi gerektiği hakkında. Haddetene Musa ibn İsmail'e kale haddetene Yezid ibn İbrahim an Muhammedin an Ummi Atiyyete. Ümmü Atiyye rivayet ediyor. Kalet umirna en nukricel huyyada yevmel eydeyn. Kurban bayramı ve Ramazan bayramında adet gören hanımları da bayram namazı kılınan yere, namazgaha, şehir dışına çıkarmamız bize emrolundu. Ve zevatil huduri ve örtüye bürünen kızlarımız. Feyeşhedne cemaatel müslimin. Burada vurgulanan husus şu, İslam'ın ilk dönemi, Müslümanların cemaatine şahit olsunlar. Bayram namazlarında, cuma namazlarında o kalabalığın insanın gönlüne, hücrelerine tesiri vardır. Ve davetehum ve Müslümanların dualarında bulunsunlar. Evet. Nitekim mesela yağmur dualarına kadınlar, çocuklar vesaire davet edilir. Ve ya tezilul huyyadu an musallahunna. Evet. O normal adet günlerini gören hanımlar oraya çıkarlar namazgaha. Ancak müminlerle beraber namaz kılmazlar. O namaz kılınan yerin dışında o manzarayı seyrederler. O tabloda bulunurlar. Meleklerin çepeçevre kuşattığı yerde müminlerin dualarına iştirak ederler. Kâletin mur'a, bir kadın dedi ki, ya Resulallah, ihdâna leyse lehâ cilbâb. İçimizden birinin dış elbisesi yok. Cilbab, Müslüman kadının vücudunu baştan aşağıya örten tek parça, ev dışında giyeceği elbisenin adı cilbaptır. 10 ayrı şartı vardır. Cilbabın Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilen, emredilen, ey peygamber, hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, örtülerini baştan aşağı örsünler. Celabibihinne ifadesiyle o cilbap 10 ayrı vasfı var. Şeffaf olmayacak. Vücut hatlarını belli etmeyecek.
ziynet elbisesi.

Gelinlik gibi. Ziynet elbisesi olmayacak. Erkek elbisesi olmayacak. Kafirlerin elbiselerinden olmayacak. Dar olmayacak. Dikkat çekici olmayacak. Koyu renkli olacak. Tek parça olacak ve vücudu baştan aşağıya örten bir elbise olacak. Ev içinde giyilen elbiselerden olmayacak. Sahabe-i kirama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şartları farklı hadis-i şeriflerde, farklı zamanlarda beyan etti. Evet, Ümmü Seleme validemiz diyor ki Ahzab ve Nur suresinde bu konudaki ayet-i kerimeler geldiğinde Medineli hanımlar simsiyah örtülere büründüler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir renkten söz etmedi. Ama Medine'de bulunan Müslüman hanımların tamamı siyah rengi tercih ettiler. Koyu renk olması, dikkat çekmemesi, dar olmaması, vücut hatlarını belli etmemesi, şeffaf olmaması, ziynet elbisesi olmaması, dikkat çekici olmaması ve en önemlisi fitneye vesile olmaması. Yani Müslüman erkekleri günaha sokan bir kıyafette olmaması, giyili çıplak denilen tarzda olmaması. Âriyâtün kâsiyât hadis-i şerifinde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nice hanımlar vardır ki örtülü gibidir ama aslında açıktırlar. Örtülü gibi ama açık. Yani görünüşte örtülü fakat bu vasıflara uymadığı için cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulacağı halde, hissedileceği halde bunlar cennetin kokusunu bile duyamayacaklardır buyurduğu vaziyet. İşte bir kadın soruyor. Ya Resulallah bizden birimizin cilbabı yok. Dışı elbisesi yok. Evin içinde giydiği elbiseler var ama siz musallaya gelsin diyorsunuz. Kalet litül bisha sahibetuha min cilbabiha. Olabilir demiyor Peygamberimiz. Hanım arkadaşı kendi dış elbiselerinden birini ona giydirsin diyor. Yani elbisesi yoksa olabilir değil. Bir başka hanımdan dış elbise alsın, o dış elbiseyle bunun şu veya bu şekilde olması, iklim şartları, bölge şartları, İslam dünyasında çok farklı kıyafetler olması sebebiyle İslam alimleri bunu şartlarını beyan etmişler ve yasaklama edasıyla değil, sevdirme edasıyla daha örtü farz kılınmadan önce nasıl namaz farz kılınmadan, farz olmadan önce, buluğ çağından önce çocuklara 8-9 yaşlarından itibaren orucu sevdirmeye, tutturmaya çalışıyorsak aynı şekilde küçük yaşlardan itibaren kızlarımıza da örtüyü alıştırarak, sevdirerek emretmemiz gerekiyor. Şu bir gerçek, İslam tarihinde hiçbir ailede örtü sebebiyle bir dava açılmamıştır. Bir Müslüman hanımın örtüyü reddetmesi bir aile davasının açılmasına sebeptir. İslam tarihinde böyle bir dava görülmemiştir. Çok problemler, sıkıntılar, çok davalar görüldü ama İslam'ı kabul eden bir hanım ben örtüyü reddediyorum diyerek bir boşanma, bir ayrılık davasının konusu olmamıştır. Müslüman hanımlar 1400 senedir örtüsünü iffetinin sembolü olarak görmüştür. Yine Kur'an-ı Kerim'de örtünün iffet sembolü olduğu şu ayeti kerimeyle beyan ediliyor. Yaşlı hanımlar buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yabancı erkeklerin yanında örtülerini, dış örtülerini çıkarabilirler. Ancak iffetli olmaları onlar için daha hayırlıdır. İffetli olmayı istemeleri, istiğfaf ifadesiyle, iffetli olmayı istemeleri, iffetli olmaları, olmayı arzu etmeleri daha hayırlıdır. Yani 70 yaşında bir hanım düşünün. Yabancı erkeklerin yanında dış elbisesini çıkarabilir. Ancak ayeti kerimeyle sabit. Yine ayetin devamında iffetli olmayı arzu etmeleri. Ne demek bu? Yani dış örtüyü
korunmalı.

olmaları onlar için bile, yaşlı hanımlar için bile daha hayırlıdır. Örtü, iffet konusunu Kur'an böyle beyan ediyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Ayet-i kerimeleriyle bunu beyan ediyor. Evet, burada namaz ibadetinde örtünün önemine işaret edilmektedir hadisi şerifte. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ رَجَى حَدَّثَنَا اِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اِبْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا اِمْ مَعْطِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ بِهَذَا. Bir önceki Hazreti Ayşe validemizin hadisinden farklı. Ümmü Atiye bize emrolundu diyor. Arkasından da bu hadis-i şerifi merfu olarak rivayet ediyor. Peygamberimizden böyle işittim. Peki bugün hanımların, bununla noktalıyoruz. Kurban bayramı veya Ramazan bayramı için bayram namazı kılmak veya o merasimde bulunmak için mescitlere gelmesinin hükmü nedir? Şartlar, eğer uygun şartlar olursa caiz olmakla beraber tarih boyunca mümine hanımların Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda böyle bir musallaya, namaz kılınan yere gelmeleri Mekke ve Medine dışında pek tavsiye edilmemiştir. Hem aile halkının bayrama hazırlanmaları sebebiyle hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine döneminin ilk yıllarında o kadınların da gönüllerine İslam sevgisinin hakim olması bakımından tavsiye ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tavsiye, tekrar ediyorum, şartları uygun olduğu takdirde olabilir, ancak tarih boyunca İslam alimlerinin uygulaması kadınların bayram yerine gelmeleri mecburiyeti veya bayram yerine gelmeleri konusunda pek sıcak bakmamışlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamasını İslam'ın ilk dönemlerine ait bir uygulama olarak telakki etmişlerdir. Evet, bununla noktalıyoruz. Cenab-ı Hakk'a emanet olun diyoruz.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 9. cüz.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, "Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız," dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

0: Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

0: فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.

0: O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Ewa amin.

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed! İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.''

0: Musa, "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim."
1: Hakikun ala en la ekule ala Allahi illa'l hakka.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.

Musa, "Önce siz koyun," dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da, biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

0: Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.
1: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Musa kavmine dedi ki, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır."

0: جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.''

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

0: Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

0: Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.
1: وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

0: Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ

0: Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.
1: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Musa şöyle dua etti. "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَةٍ

Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.

Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: Ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

O zaman kendilerine, şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin, için. Bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar.

Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. وَإِذْ أَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sülplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin." demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir.

0: bihim afetuhlikuna bima fa'alal mubtilun.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki, biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى

0: اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَأُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: لهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellassâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.''

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.
1: وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim

0: için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.''

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

0: İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.
1: كَمَا أَخْرَجَكَ

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
1: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَارُ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ

Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِر۪ينَ
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönük kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı

Fitneden sakının, çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: بكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kâbe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.''

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu, Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.''

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.''

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 9. Cüz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

En doğru kararın sahibi Rabbim. Ey en doğru kelimelerin sahibi. Ey emir veren. Ey hükmü kayıtsız şartsız yerine getiren. Ey hakla batılı apaçık gösteren. Ey hakları zayi etmeyen. Ey hakimler hakimi. Ey hesap günü affına muhtaç olduğum Allah. Sen en doğru kararın sahibisin Rabbim. En doğru kelimeler senindir. Sen emir veren. Sen hükmü yerine getiren. Sen hakla batılı apaçık gösterensin bize. Hakları zayi etmeyensin sen Rabbim. Sen hakimler hakimi. Sen hakemler hakemisin. Sen hesap günü affına muhtaç olduğum Allah'sın. Rabbim, hakem adınla sen. Yalnız senden korkmamı, yalnız senden ummamı, senden haya edip yalnız sana sığınmamı, sana ibadette daim olup kendimi sana adamamı nasip eyle. Hakem adınla Rabbim, yalnız sana tevekkül etmemi, yalnız senden yardım dilememi, yalnız sana güvenmemi nasip eyle. Mübarek kelimelerinle senin üzerimize sekinet indiren hidayetini tamamla Rabbim. Rabbim, hüküm senindir. Nihayet sana döndürüleceğiz. O gün bizi merhametinle sarmala. Rabbim, hakem adına sığınırım senin. Kendi aleyhimde bile olsa ne olur? Adaleti ayakta tutanlardan olmamı nasip eyle. Ömrüm boyunca hak sözü söyleyip, hakkın yanında olmamı nasip eyle. Hevama uymama, dilimi eğip bükmeme mani ol Rabbim, hakem adınla. Sen ki yaptığımız gizli açık her şeyden haberdar olansın. Ve hüküm

senindir. Hakem adınla sen, beni doğru kullarının arasına kat. Adımı salihlerle an Rabbim. Ey hakimler hakimi, ey hakemler hakemi, dilimi ve kalbimi senin zikrinden ayırma, ne olur. Beni helak olmaktan koru. Senin dostlarınla dost olmamı nasip eyle. Seninle dost olmamı nasip eyle. Ve senin zikrinden ayırma. Ya Rab, yalnızlığımı ve sana olan ünsiyetimi artır. Muhabbeti artır gönlümde. Hükmüne rızayı kalbimden alma asla. Ve mübarek zikrinden beni ayırma. Seninle huzura eren bir nefis bahşet bana. Ya Rab, senden olan nasibimi insanlardan hiç kimseye tercih etmememi nasip eyle. Hakikatler gerçekleştiği gün, sebepler kesildiği gün, kabirdekiler dirildiği gün, göğüslerde olan derlenip toparlandığı gün, sırlar ortaya döküldüğü gün, terazinin neyle hafif olup neyle ağırlaştığını anladığımız gün ve senden başka kuvvet ve yardımcı bulamayacağım gün, işte o gün, senin hükmüne, senin takdirine, senin hakemliğine olan kalpten bağlılığımı getirsin meleklerin sana. Rabbim, senden başka hakem aramam. Sen hakemlerin efendisisin. Kitabına iman ederim. Sen bu kitabı kafi ve şafi olarak indirmişken, beyan edici olarak indirmişken bu mübarek kitabı, senden başka hakem aramam Rabbim. O güzel hakem adınla kitabının hakemliğinden beni ayırma. Huzura eren bir nefis bahşet bana Rabbim. Ve kıyamet günü bütün mümin ve Müslümanları bu müjdeyle çağır yanına. Ey en doğru kararın sahibi! Ey aziz ve celil olan Allah'ım! Diriliş gününde bizi bu müjdeyle çağır. Ve bizi bizden hoşnut olarak cennetine al Rabbim. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh. Taylı Davud. İsmi Davud bin Nasir. Künyesi Ebu Süleyman. Lakabı Siracüddin. Nisbesi Tayi, Küfi. Aslı Horasan. Vefatı 781'de Bağdat. Hocaları İmam-ı Azam Habibi Acemi. 8. yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyanın büyüklerinden. Tay kabilesine mensup olduğu için Tayi ve Küfe'de doğduğu için Küfi nisbeleriyle meşhurdur. Çocukluğundan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Davud-u Tayi, zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. Tabiinden Numan bin Sabit, Abdülmelik bin Umeyr, Habib bin Ebi Amre, Hamidettavil, İsmail bin Ebi Halid, Süleyman el-Ameş, Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi büyüklerden hadis-i şerif dinledi. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Davud-u Tayi'nin kalbinde dünyaya karşı sevgi de vardı. Bir gün ölen bir kimsenin arkasından Mersi'ye ağıt söyleyen bir şarkıcının söylediği "Hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi tatlı göz ki yere akmadı" beytini işitince dünyaya karşı sevgisi azaldı. Gençliğinde yaptığı bazı hareketlere pişman oldu. Kalbine bir ateş düştü, şaşkına döndü. Derdine çare bulmak için de dolaştı. Bağdat'ta bulunan zamanının en büyük alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzuruna geldi. İmam-ı Azam bunun yüzünün renginin değiştiğini görünce sebebini sordu. O da, "Dünyadan soğudum. Bende meydana gelen bu hali anlatamayacak haldeyim. Bu halin ne olduğunu okuduğum kitaplarda bulamıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" dedi. İmam-ı Azam Hazretleri ona ilme ve az konuşmaya devam etmesini tavsiye etti. Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh, imamın gösterdiği yolda dünyaya düşkünlüğü tamamen terk edip dinin emir ve yasaklarına uymada, haram ve şüphelilerden kaçmada örnek olacak şekilde ilerledi. Evine çekildi, insanların arasına karışmadı. İbadetlerini hep evinde yaptı. Aradan bir müddet geçtikten sonra İmam-ı Azam Hazretleri evine gelip evde oturup İnsanlar arasına karışmamak uygun değildir. Talebe arkadaşlarının arasına gir. Onları iyi dinle. Fakat hiç konuşma. Meseleleri çok iyi öğren, buyurdu. Davud-u Tayi, "Peki efendim," diyerek İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer gibi arkadaşlarının arasında bir sene daha derslerine devam etti. Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh Hazretleri hem İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin derslerine devam etti, hem de zamanındaki tasavvuf ehli veli zatların sohbetlerinde bulundu. Silsile-i Aliye denen büyük veliler zincirinin dördüncü halkası olan Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh,

hazretlerinin sohbetinde de bulundu. Bir gün Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerine, "Ey Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem torunu, kalbim çok karardı. Bana nasihat eder misiniz?" dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, "Ey Davud, sen zamanımızın zahidisin. Benim nasihatıma ne ihtiyacım var?" dedi. Davud-u Tâi, "Ey Resulullah'ın torunu, sen Peygamber Efendimizin mübarek kanını taşıman hasebiyle senin bütün insanlardan üstünlüğün vardır. Onun için hepimize nasihat etmen lazım değil midir?" deyince Cafer-i Sadık, "Ey Davud, kıyamet günü dedem Resulullah'ın yakama yapışıp dini İslam'a niçin layıkıyla hizmet etmedin? İslam'a hizmet iyi, asil bir soya ve nesebe sahip olmakla olmaz. Bu iş Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur buyurmasından korkuyorum," dedi. Davud-u Tâi bu sözleri işitince ağladı ve, "Ya Rabbi, Peygamberimizin mübarek kanını taşımak şerefine kavuşan bir zat böyle hayret içinde olursa Davud da kim oluyor ki ibadetlerini ve yaptığı işleri beğensin?" dedi. Davud-u Tâi, İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretleriyle de görüşüp sohbetinde bulundu. 20 sene müddetle İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam edip, başta fıkıh olmak üzere bütün akli ve nakli ilimleri tahsil eden Davud-u Tâi yüksek bir alim oldu. Fıkıhta içtihat derecesine ulaştı. Ondan İsmail bin Aliye, İshak Selûlî, Ebu Nuaym el-Fazl bin Dükeyn, Mis'ar bin Kedam ve pek çok kimse ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet etti. İlimde yüksek derecelere ulaşmış olan Davud-u Tâi bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzurunda bulunuyordu. İmam-ı Azam ona, "Ya Davud, bir aleti yani ilmi sağlamlaştırdık. Geriye onunla amel etmek kaldı," buyurdu. Bu söz üzerine kendi nefsiyle mücadele etmeye başlayan Davud-u Tâi nefsine, hiçbir meselede konuşmamak şartıyla Ebu Hanife'nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete çekmem," dedi. Kimseyle konuşmamak şartıyla bu meclislere devam etti. Davud-u Tâi tasavvufta Habib-i Râi'nin sohbetlerine devam edip ondan feyz aldı. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalıkta yüksek derecelere ulaştı. Bir taraftan Habib-i Râi'nin sohbetlerine, diğer yanda İmam-ı Azam'ın sohbetlerine devam etti. Davud-u Tâi biraz uzlete çekildi. Dünyayı tamamen terk edip insanlardan uzaklaştı. Uzlete çekildikten sonra kalbi nurlarla doldu. Kalbinde marifetullah hasıl olunca İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Davud-u Tâi'nin ziyaretlerine gelmeye başladı. Zaman zaman ziyaret ederek ona iltifatta bulundu. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh halktan tamamiyle ümidini ve alakasını kesti. Kendisinin küçük bir arazisi vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh İranlılarla yapılan savaşlarda alınan arazilerden bir kısmını da onun dedesine vermişti. Bu arazinin 1/3'ünü 400 dirheme satarak ömrünün sonuna kadar bu parayla yaşadı. Hatta kefenini de bu parayla satın aldı. Araziyi sattığı sıralarda, "Bizim yolumuz parayı saklama yolu değildir, ihtiyaç sahiplerine dağıtma yoludur," diyen arkadaşlarına, "Ben bu parayı dünyalık kazanma sıkıntılarına karşı başkalarına yük olmadan ölünceye kadar ahiret için hazırlık yapayım diye saklıyorum," dedi. Evinde hiç durmadan biraz sonra ölecekmiş gibi ibadet ederdi. Boş şeylerle meşgul olmazdı. Lüzumsuz bir tek kelime konuşmaz, ibretsiz bir yere bakmazdı. Yemek yerken vakitten tasarruf olsun diye

ekmeği suyun içine doğrar, çorba gibi yapıp öyle yerdi. Çiğnemek zamanı uzatıyor. Bir lokmayı çiğnemek 50 ayet-i kerimeyi okumama engel oluyor. Niçin zamanı zayi edeyim derdi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh o derece riyazet ve takva üzereydi ki zaruri ihtiyaçları dışında evinden çıkmamış, ağzına lezzet veren bir nimet koymamıştır. Güzel ve yeni elbiseler giymedi. Halkın getirdiği yemekleri fakirlere bağışlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmedi. Annesi bile onun oruçlu olduğunu bilmez, gelen yemekleri yediğini zannederdi. Kimseden bir şey kabul etmez, kâr ve kazanç peşinde koşmazdı. Davud-u Tâi, babası vefat ettiğinde kalan mirası bir vekil harç tutarak ona teslim etti. Bu para çoğalarak 20 miskal yani 96 gram altına ulaştı. Davud-u Tâi ihtiyaçlarını bu paradan karşıladığı, hatta isteyenlere ödünç para verdiği gibi fakirlere sadaka da dağıtmıştı. Davud-u Tâi para bittiğinde ömrünün de tamam olması için şöyle dua ve niyazda bulunurdu. Ey Allah'ım! Bu miras malını bize kâfi ve vefalı kılıp başkasının malına muhtaç etme. Malımız sona erince senin huzuruna yüz akıyla gelenlerden olayım. Bütün bu dualar kabul gördü ki malı bittiğinde kendileri de vefat eyledi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh bir defasında hacamat yaptırarak kan aldırmıştı. Hacamat yapana bir altın verdi. Ona dediler ki, bir altın vermeniz çok değil mi? Siz bu hareketinizle israf etmiş olmuyor musunuz? Davud-u Tâi böyle diyenlere hacamatçıya yardım olsun diye verdim. Cömertliği olmayanın ibadeti ve dini olmaz buyurdu. Davud-u Tâi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp, ''Niçin acele ediyorsun?'' diye sordular. O da, ''Askerler beni bekliyor.'' dedi. ''Hani askerler?'' diye sordular. O da, ''Mezarlıkta bulunan ölüler.'' dedi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. Bunun sebebini soranlara, ''İnsanlar dünyaya çok bağlanıyor.'' Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor der, insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. Davud-u Tâi'ye, insanların arasına niçin karışmıyorsun diye sordular. Cevabında, kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüme karşı söylemiyorlar. Aksine, hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı dokunuyor. Onlarla niçin oturayım derdi. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh hazretleri Davud-u Tâi ile ömründe iki defa görüşmüş, karşılıklı sohbette bulunmuştu. Bu görüşmeleriyle övünürdü. Fudayl bin İyad bir defasında evin tavanındaki çatlağı gördü ve Davud-u Tâi'ye ''Buradan kalk, zira tavan çatlamış, üstüne yıkılacak.'' dedi. Davud-u Tâi ona, ''Ben çok zamandır buradayım, bırak çatlağı, tavanın bile farkında değilim.'' diye cevap verdi. İbn-i Semmak hazretleri Davud-u Tâi'ye gelip, ''Bana nasihat et.'' dedi. O da, ''Öyle gayret et ki Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin, emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. İnsanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Fakat cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma buyurdu. Birisi kendisinden nasihat isteyince, dünya için dünyada ne kadar kalacaksan o kadar, ahiret için ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış
buyurdu. Akrabalarından birisi, "Akrabayız, bana nasihat verip vasiyet ediniz," dedi. Bunun üzerine Davud-u Tâhi Hazretleri ağlamaya başladı. Bir müddet sonra kendisinde konuşabilecek hal buldu ve gece ve gündüz yolculukta bir konak yeri gibidir. Dünya ile ahiretin arası bu kadardır. Dünyadan ahirete mutlaka gideceğimize göre oraya hazırlanmak lazım. Çünkü yolculuğun bitmesi yakın, ecelin gelmesi de ondan daha aceledir. Ben bunları sana söylüyorum, fakat bu nasihata senden çok benim ihtiyacım vardır, buyurdu. Davud-u Tâhi, kendisinden nasihat isteyen birisine, "Ölmüş insanlar seni bekliyorlar," buyurdu. Küfe'de bir cenaze vardı. Davud-u Tâhi de oradaydı. Kabristana mevtayı defnettikten sonra, oradaki insanlar Davud-u Tâhi'nin etrafında toplandılar ve "Bize biraz nasihat eder misiniz?" dediler. O da, "Kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar," buyurdu. Davud-u Tâhi bir gün pazara gitti. Orada taze hurmaları gördü. Almak istedi. Fakat parası yoktu. Hurma satıcısına, "Bana parasını yarım vermek üzere bir dirhemlik, yani 3,36 gram gümüşlük hurma ver," dedi. Hurmacı da, "Veresiye hurma satmıyorum," cevabını verdi. Satıcı biraz sonra veresiye hurma isteyenin Davud-u Tâhi olduğunu öğrendi. Çok üzüldü. Hemen Davud-u Tâhi'nin bulunduğu yeri öğrenip yanına geldi. İçinde 100 dirhem olan bir keseyi ona uzatarak, "Kusurumu bağışlayınız. Biraz önce ben sizi tanıyamadım. 1 dirhemlik hurma istediniz, vermemiştim. Şimdi ise size 100 dirhem hediye ediyorum. İhtiyacınıza harcarsınız. Lütfen kabul buyurunuz," dedi. Bunun üzerine Davud-u Tâhi, "Benim bunlara ihtiyacım yoktur. Nefsimin istekleri yerine gelecek mi diye tecrübe için yapmıştım. Elhamdülillah, nefsimin isteği yerine gelmedi ve bu dünyada 1 dirhemlik bile itibarının olmadığını gördü," buyurdu. Davud-u Tâhi, rahmetullahi aleyh, bir gün bir kabrin yanından geçiyordu. Şöyle bir ses duydu. "Ben zekat vermedim mi, namaz kılmadım mı, oruç tutmadım mı, falan falan hayırlı işleri yapmadım mı?" Bir ses ona şöyle cevap verdi. "Evet, yaptın ey Allah'ın düşmanı. Fakat yalnız kalınca Allahü Teala'ya karşı geldin. Allahü Teala'nın seni gördüğünü düşünüp ondan korkmadın." Davud-u Tâhi rahmetullahi aleyh hazretleri dünyaya önem vermediği gibi elinde olanları da yetim ve fakirlere tasadduk ederdi. Öyle ki kendisi muhtaç hale gelinceye kadar verirdi. 40 sene müddetle bayram günleri hariç oruç tuttu. Bundan en yakını bile haberdar olmadı. Davud-u Tâhi daima hüzünlü halde bulunurdu. Geceleri Allahü Teala'ya yalvarır, dua eder, "Ya Rabbi, sana olan korku ve muhabbetim bende en büyük dert oldu. Öbür dertleri düşünecek zaman bırakmadı. Senin derdin uykumla arama girdi," der, sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, istiğfar edip günahlarına pişmanlığını dile getirir, gözyaşı dökerdi. Davud-u Tâhi geceleri feryat ederek ağlar, "Ey geceler! Bana bu gam herkesten fazladır. Bu gamla uyumak mümkün değildir. Gecelerde aydınlık yolları bulmak mümkün iken yollarda kalmak reva mıdır? Ya Rabbi, beni bundan

Kurtar, uykuyu gözlerimden gider, ibadetlerimde uyanık ve dikkatli eyle diye dua ederdi. Davud-u Tayi hakkında Ebu Halid şöyle diyor. Bizim evlerimiz karşı karşıyaydı. Ben gecenin hangi saatinde uyansam Davud-u Tayi'nin ışıkları yanardı. İçeriden dua ve ağlama sesleri gelirdi. O geceleri hiç yatmazdı. Maruf-i Kerhi rahmetullahi aleyh hazretleri Davud-u Tayi kadar dünyaya değer vermeyen ve nazarında dünya hiç olan bir başka kimse görmedim. Onun nazarında dünyanın ve ehli dünyanın değeri bir sivrisineğin kanadı kadar bile değildi buyurdu. Davud-u Tayi'ye göre ilim amel etmek için olmalıdır. Bunun için şöyle diyor, amel edilmeyen ilmin faydası yoktur. Bir ilim talebesi ömrünü ilim öğrenmeye harcarsa nerede ve ne zaman amel etmeye vakit bulacak? Rebi-i Vasıtî Davud-u Tayi'ye bana nasihat eyle dedi. O da dünya hayatında oruçlu gibi ol. Ölüm geldiğinde bayram sevinci içinde halktan yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçıp kendini mesut kıl. Dilini koru, lüzumsuz şeylerden kaçın. Dünya ile çok az ilgilen. Ahirete götüreceğin şeyler nispetinde dünya ile ilgilen buyurdu. Bir gün Halife Harun Reşit Ebu Yusuf'a beni Davud'un yanına götür. Onu ziyaret edeceğim. Nasihat isteyip duasını alacağım dedi. Bunun üzerine her ikisi kalkıp Davud-u Tayi'nin evine geldiler. İçeri girmek için izin istediler. Fakat içeri girmeye izin alamadılar. Annesine müracaat ettiler. Annesi oğluna evladım müsaade et de içeri girsinler diye yalvardı. Davud-u Tayi anneciğim dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum. Bunun için beni mazur gör, dedi. Annesi tekrar rica edince kırmadı. Ve ey benim Allah'ım, annenin hakkını gözet. Zira onun rızası benim rızamdır. Buyurduğun için kapıyı açıyorum, dedi. Halife Harun Reşit ile İmam-ı Ebu Yusuf içeri girdiler. Davud-u Tayi, halifenin elini tutunca onun ellerinin nazik bir el olduğunu belirtti ve ey halife bunca zaman ömür ve saltanat sürdün, insanlara hükmettin, sakın zulme meyletme, zira hesaptan kurtuluş yoktur buyurdu. Davud-u Tayi'nin bu tesirli sözlerini dinleyen halife kendinden geçip gözyaşları döktü, duasını istedi. Duadan sonra bir kese altın verdi ve kendi öz malımdandır ve helaldir. Alınız, dedi. Halifenin hediyesini ve ricasını kabul etmeyen Davud-u Tayi, size mübarek olsun. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Babamdan kalan mal ve mülk satıldığında elime geçen altınlar bize yeter. Rabbim o paralar bittiğinde işimizi bitirip bizi başkalarına muhtaç kılmasın. O kendisine yapılan duaları reddetmez, izzeti hakkı için kabul eder, buyurdu. Harun Reşit ve İmam-ı Ebu Yusuf keseyi alıp gittiler. Davud-u Tayi'nin vekil harcına gidip parasının miktarını sordular. Vekil harcın bildirdiği miktarı hesap ettiler. Bu ölçüye göre parası hesap edildiğinde şeyhin vefat edeceği günü buldular. Nakledilir ki hesap edilen gün geldiğinde İmam-ı Ebu Yusuf, gidin bakın, bugün Davud-u Tayi vefat etmiştir, buyurdu. Gidip baktıkları zaman vefat ettiğini öğrendiler. İmam-ı Ebu Yusuf onun hakkında duası makbuldür. Allahü Teala'nın indinde yeri seçilmişlerin yanıdır, buyurdu. Biraz sonra haberci Davud-u Tayi'nin ölüm haberini getirdi. Allahü Teala ondan razı olsun. Davud-u Tayi dünya malına asla kıymet vermezdi. Vefatından önce ziyaret edenler, yastığının kerpiç, yiyeceğinin bir çanak suya batırılmış kuru ekmekten ibaret olduğunu görmüşlerdi. O, dünya hakkında şöyle buyurdu. Eğer selamette olayım dersen, dünyaya haydi sana selam olsun diyerek veda et. Eğer
keramet ister.